0: Ama hocam bize şurada bir görev düşüyor ki hani sahabe-i kiram efendilerimiz tamam onlar birbirlerine şükre sevk etmek ve onun yapacağı şükürden kendisi de vesile olduğundan dolayı istifade edebilme adına birbirlerine hep sorarlardı. Nasılsın? Halin nasıl? Keyfin nasıl? Sormalarındaki gayeleri o hamd etsin de şükretsin de dil ile biz de ona sebep olduğumuzdan dolayı o şükrüne, hamdüne, sevabına ortak olalım diye bunu yaparlardı. Ama bahsettiğiniz gibi bugün bir dokunuyorsun, bin ah şikayet. Şimdi öyle bir durumda alimler derler ki kesin kes kati olarak ağzından bu tür sözler dökülecek olan bir kimseye, bildiğim bir kimseye nasılsın dememelisin. Yani biz şuna da dikkat etmek durumundayız ki kime nasılsın halini soracağımız zaman o kimseyi şöyle bir süzmeliyiz. Şükürler olsun diyecekse bir kimse aslında ona nasılsın demeliyiz. Yoksa onun haricinde nasılsın diyeceğimiz adam inkara kalkacaksa, nankörlük edecekse, şikayete başlayacaksa onun o şükürsüzlüğüne ortak olmama adına buna da dikkat etmeliyiz derler.
1: Tabii ki önce nasihat, önce nasihat etmeli. Hı-hı. Sonra nasılsın diye sormalı.
0: Evet. Yani şükrü anlatmalı, şükürsüzlüğün delaletinden bahsetmeli. Ondan sonra da nasılsın diye şöyle bir sorup onu şükre sevk etmeli. Allahu Teala Azze ve Celle şükürsüzlüğün delaletinden bizleri muhafaza buyursun.
1: Amin.
0: Allahu Teala hamdın ve şükrün o güzel faziletine, lezzetine Mevla bizleri muvaffak kılsın, ulaştırsın inşallah.
1: Ve verdiği zahiri nimetlerin ve gizli nimetlerin de farkına varabilen kullarından eylesin.
0: Evet,
1: bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak üzere, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.

0: Baharda serçelerle anmaya başladım seni. Kerpiç duvarlara dokuna dokuna geceleyin şehre inip etimde kalan temren için bir şifa. Bir kandil ararken anmaya başladım. Bir öğle vakti toprakta uyuyan senin adını sayıklıyordu. Uyanırken, gülümserken, düşman üstüne at teperken, boyun vura vura körelmiş kılıcını asarken, senin adını sayıklıyordu, adını sayıklıyordum. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyata dair, açılıştan da anlayacağınız üzere şiire dair konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Bir şairle konuşacağız. Okuma ve yazma serüvenine değineceğiz. Şiir konuğumuz için, edebiyat konuğumuz için ne ifade eder, bunlardan bahsedeceğiz. Kıymetli bir sohbet olacak. Şair olunca konuk daha içten oluyor sohbet. Şair olunca konuk muhabbet uzayıp gidiyor. Zuhurata tabi oluyoruz tabir yerindeyse. Bugün şair Ahmet Can'la okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet Hocam. Davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Ne demek, ne demek hocam. Asıl biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Stüdyomuza bağlanmayı kabul ettiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Eyvallah hocam. Ben teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Eyvallah, eyvallah. Şimdi kitaplarınıza bakarken şiir gerçekten hoşuma gitti. Ben normalde direkt olarak açıyorum programı, konuğumuzu takdim ediyorum. Ya da programla alakalı böyle biraz ön sözde bulunuyorum. Ama şiir hoşuma gidince şiirle açayım dedim, şiirinizle açayım dedim. Kıymetli de oldu, gönüllerimizi titreten bir şiir. Allah razı olsun, kaleminize sağlık şimdiden.
1: Eyvallah sizden de hocam.
0: Şimdi şöyle başlayalım hocam, klasik başlayalım sizlerle. Yazarların, şairlerin, metinle haşır neşir olan kişilerin okuma ve yazma serüvenleri önemli. İsterseniz böyle başlayalım. Neler okudunuz, neler yazdınız, sizi bu yola eviren şey nedir?
1: Teşekkür ederim tekrardan. Şimdi yazmaya başlamadan önce bir okumak gerekiyor. Haliyle bir okumamın serüvenini anlatsam belki daha yerinde olur.
0: Tabii ki, tabii ki.

0: Şimdi ben Mardin'de küçük bir memurun çocuğuyum. En büyük abim bize kitaplar getiriyordu. Ama şöyle kitaplar. Şimdi eskiler basılırken çok güzel böyle eski kapaklar ama resimli kapaklar. Şimdi biz şey olarak resme biraz uzaktık belki. O bize çok cezbedici gelirdi. Mesela Don Quixote'un elinde bir şey değirmene karşı duruyor. Çok güzel bir şeydi bizim için. Ben oradan başladım esasında okumaya. Don Quixote işte mesela Cervantes'in Ezop masalları çok şey geliyordu, tatlı geliyordu. Bakıp okuyordum yani. Sonra o dönem dinozorlu ansiklopediler oluyordu. Gazeteler üzerinden alıyorduk biz onları. Hatta Emile Zola'da Balzac gibi kitapları da o şekilde alıyordu. Abim kısmı bu taraf. Sonra bir büyük ablam var. O da daha biraz böyle şey olarak işte Şule Yüksel'in Uzun Sokağı, Emine Şenlikoğlu'nun Cin İşkencesi. Mesela ben onu birkaç defa okumuşumdur ortaokul yıllarında. Tabii bunlar bir süre sonra hatırlamadığım kitaplar büyüyünce okusam bile.
1: Ama bir tadı kalmıştır illa o atmosferi
0: tabii.
1: hatırlarsınız. Tam olarak
0: Ya ben Cin
1: hatırlamasanız da
0: İşkencesi'ni hala onu şey hani o
1: etkisi üzerinizdedir, değil mi?
0: düşen damlayla bir insana işkence etme şeyini ben hala unutamadım yani. Çocuk bile olsam. Sonra bizim mahallede bir meteoroloji vardı. Oradaki bir arkadaşımın babası Zeki Hocam, ikisi de rahmetli oldu. Zeki Hocam daha sağlıklı bir okuma yöneltti. Nasıl daha sağlıklı? Ezop masalları değil, Kelile ve Dimne okumaya başladı. Tam tersi, yani vefa, merhamet vurgusunu gösteren bir eser oldu benim için. Aynı şekilde Gülistan, Sadi Şirazi'nin Bostanı.
1: Klasikler.
0: Ya aynı bizim klasikler. Öyle diyelim. Daha güzel oluyor. Bizim
1: Bizim
0: klasikler.
1: klasikler, eyvallah.
0: Benim için onlar daha şey oldu. Hem şiire yönlendirdi. Şiirin o diline, o azametli sesine yönlendirdi. Hem de daha böyle bizim topraklar kokmaya başladım diyelim. İnsan da öyle kokuyor ya, öyle yani. Sonra üniversiteye geldim. Üniversitede bir abi elime 2-3 kitap tutuşturdu. Bunlardan biri Hakan Albayrak'ın Ebu Zeyd kitabıydı. Dürcane Cündioğlu'nun bir kitabıydı. Biri de İsmet Özel'di. Taşları Yemek Yasak. İsmi bile cezbedici geliyordu zaten şey olarak. Surat Asmak hakkımız mesela. Yani bu güzel bir vurgu. Güzel bir hak diyelim. Çünkü modern dünya onu da senden alıyor. O hakkı da senden alıyor. O başlıkta görünce gerçekten etkileyici olurdu. Yani bunlar hep okumamın temelleri diyelim. Hatta şey hatırlıyorum, ben Mardin'e az önce söylemiştim, Zeki Hoca'nın yanına gittiğimde o kitapla, İsmet Özel'in bir kitabıyla, emin misin diye sormuştu. Yani şöyle, başını bir belaya sokuyorsun. Kötü manada değil. Üzerine bir yük alıyorsun. Bundan emin misin? Hani kaldırabilir, hani iman etmek de öyle bir şey ya. İman etmek bir yüktür. Tabii
1: İsmet
0: İsmet
1: Özel,
0: Özel.
1: İsmet Özel etkileyen bir şair. Yani İsmet Özel okuyanlara baktığımızda uzun süre etkisinden çıkamıyorlar. Yani ben
0: Kesinlikle.
1: birçok konuğumu aldığımda uzun süre İsmet Özel etkisinde kaldım diyor. Sonrasında kendimi bulabildim.
0: Eyvallah. Ya işte güzel tarafı şöyle, ben şiirinden değil düz yazılandan yürüdüm aslında. Hep oraya şey oldum. Sonra şiirini buldum aslında. Çünkü

0: Yani İsmet Özel'in fikrini okumayıp da şiire temas etmemek olmaz çünkü adamın bir şey anlatılacaksa diyor şiir anlatır. Esas bir şey söyleyecekse şair söyler şeyinde olduğu için
1: Evet.
0: her türlü oraya varmak zorunda kaldım zaten. Bu okumamın serüveni, yazmamın serüveni de şöyle. 2014'te ben bir şeydeydim, yurttaydım, üniversitenin yurdunda. O zamanlar da işte İsrail bizimkileri şehit ediyordu Gazze'de. Orada bir annenin şeyi vardı. Ramazan'dı yine.
1: Evet.
0: İşte Ramazan bereketiyle geldi. 3 tane çocuğunu kaybetmiş. Onun üzerine bunu söylüyordu.
1: Ya.
0: Şimdi ben de yazmam gerekiyordu artık. Yani bu sözlerden sonra
1: Evet.
0: yazma serüvenim de öyle başladı aslında.
1: Eyvallah.
0: Yani o zamanki yazdıklarım gerçekten çok kötüydü. Yani şiir bile denmezdi. Çünkü bir duygu şeyiyle çıktığı için hep melankolik bir şeyde kalıyordu. Onları hani hocama
1: Eyvallah.
0: götürmedim bile. Yazma serüvenin devamı Türkiye Edebiyat Vakfı Sultanahmet'te yürürken bir hocamın posterini görmüştüm. Ha, bu bana gerekli. Şimdi ben mühendis olduğum için bir şeylerin eğitimini almam gerektiğini çok iyi biliyorum.
1: Evet.
0: Yapamayacağımı biliyorum çünkü. Beceremedim mi hocaya gidiyorum ben. Hocamı bulmuştum. Ali Ural.
1: Evet.
0: TYB'de. Şiirle de başlamamıştım bu arada. Öyküyle başlamıştım. İlk öykümü götürmüştüm hocaya. Çok beğenmişti ve üstüne bir kendi kitabını hediye etmişti. Hala saklıyorum.
1: Ya ne güzel, ne güzel bir hatıra.
0: Eyvallah. Ama İsmet Özel'i okudukça şiire kaymam gerektiğini anladım. Öyküye şey yapamadım. Girmek istemedim.
1: Ali Hoca mı
0: Şiir
1: yönlendirdi
0: varken.
1: sizi? Ali Ural Hoca mı yönlendirdi sizi şiire, yoksa kendinizden mi yöneldiniz?
0: Şöyle kendim yazmam gerektiğini öğrendim. Çünkü İsmet Özel işte hani bir bela açtı mı ya başımıza. Oraya gitmem gerektiğini öğrendim. Şiirden başka bir şey de yazmadım zaten bugüne kadar. Büyük ihtimalle yazmayacağım şimdilik.
1: Eyvallah.
0: Öyle gözüküyor.
1: Eyvallah. Peki şiir ne ifade ediyor Ahmet Can için? Neden öykü değil de şiir? Neden deneme değil de şiir? Derdini Ahmet Can denemeyle anlatamıyor mu? Öyküyle anlatamıyor mu? Neden şiir?
0: Şöyle söyleyeyim öncelikle şiirin ne olduğunu söyleyeyim. Biz bir iki arkadaşla otururken bana şu soruyu sormuştu hani şiir senin için nedir Ahmet diye. Ben önce kendisine sormuştum hani senin için nedir diye. O da şair bir arkadaştı. Şey demişti şimdi Hudeybiye yok şey bizim son kuşatma Mekke kuşatması kuşatılırken bütün sahabeler midesine taş bağlamıştı. Ya peygambere gidiyorlar bak işte taş bile bağladık hani ne olacak diye bir soru sorarken peygamber şeyini kaldırıyor bir bakıyor ki onda iki taş var. Yani iki taş bağlamış. Bu çocuk şey demişti hani şiir hani sahabenin bağladığı taş diye söylemişti. Bense itiraz ettim. Her zamanki gibi. Dedim ki yani aslında şiir o değil. Şiir peygamberin bağladığı ikinci taştı. Bizim için öyle bir yerde şiir. Bu topraklarda yaşayan insanlar için şiir normal durumun da bir üstünde.
1: Evet.
0: Normal bir durumun üstünde ortaya çıkıyor. Yunus Emre biliyorsunuz yani Moğolların istilası vardı. O zaman çıktı ortaya. Karacaoğlan en parlak dönemimizdi evet. Ama yanlış bir şey vardı orada. Yanlış bir durum vardı orada da. Hani üryan geldim, üryan giderim demesinin sebebi de o ferahın

0: içindeki şeydi, itirazıydı.
1: Evet.
0: Karaca olan o vakit çıktı ortada, hani en ihtiyacımız olduğu anda.
1: Olağanüstü olağanüstü durumlarda şiir ortaya çıkıyor değil mi hocam? Yani o zaman olağanüstü bir ürün.
0: Eyvallah, aynen öyle. Ben de şey demiştim tabii onun cevabından sonra. Ben de şiir nedir dediğimizde Eşref Oğru Rumi'nin bir aşk şiiri var. Ben de dedim ki o aşkın yerine şiiri koy. Benim için de şiir o. Eşrefoğlu ne diyor mesela? Var Eşrefoğlu Rumi bil hakikat, vücudu fani etmektir, adı aşk.
1: Ya.
0: Benim için şiir oraya koyduğunda, yani vücudu fani etmek de bir şiir. Sonrasında başka bir şey de söylüyor. Diyor ki, bela yağmur gibi gökten yağarsa başını ona tutmaktır, adı aşk.
1: Evet.
0: Belaya başını tutmak da aşk ya da şiir.
1: Evet. Narında, narında hoş, nurunda hoş diyebilmek değil mi hocam?
0: Eyvallah, eyvallah. Aynen o şekilde hocam. Şiir benim için bu.
1: Evet, evet.
0: Peki niçin şiir dersen? İsmet Özel bir yazısında şöyle bir şey diyordu. Diyordu eğer bir gün bir şey söyleme gereği ya da kıymetli bir şey bir eser üzerinden söyleyeceksek bu yine şiir olacaktır diyor.
1: Evet.
0: Yunus Emre öyle yaptı, Karacaoğlan öyle yaptı. Yani bizim tarih boyunca şeyimiz, kılıcımız şiir oldu.
1: Evet. Hocam ama günümüze baktığımızda hani evet gerçekten şiir medeniyetiyiz. Ecdadımız çok güzel şiirler yazmış. Zirve şairlerimiz var. Geçmişte bu böyleymiş ama günümüzde bu böyle değil. Maalesef böyle değil. Mesela kitap camiasına baktığımızda bir roman daha çok satıyor. Hani romanın kıymeti yok demiyorum. Ya da bir öykü, hikaye kitabı daha çok satarken şiir daha az satıyor. Bunun sebebi nedir sizce?
0: Bunun sebebi yani şiire bir kere talip olan çok az insan var.
1: Biz özümüzden uzaklaştık acaba?
0: Yani hem o var çünkü şöyle bir şey var. Bizim hikaye de biliyorsunuz Cumhuriyet'te hep özümüze karşı olarak yazıldı.
1: Hı hı.
0: İşte Yakup Kadriler, bizim özümüz olan şeyi kötülemek hep bu eserler üzerinden oldu.
1: Hı hı.
0: O yüzden biraz şey yaptık ama ben yine umutluyum ya o konuda. En azından tanıdığım şairleri az çok biliyorum.
1: Evet.
0: Yine bir şeyler olacak. Yani şöyle... İyi şeylerin olacağını ben yanımdaki şairlerden şey yapıyorum ya. Özümüzü bulacağız diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bir de şey şiir Türkleri kurtarır mı diye bir İhsan Fazlaoğlu'nun yazısı vardı.
1: Hı hı.
0: Orada Osmanlı'nın niye hüküm sürdüğüne dair bir tam ismini yazarı unuttum ama kabiliyetlerini Osmanlı'nın kabiliyetleri bunlardır.
1: Hı hı.
0: Bu yüzden hüküm sürmüştür diye bir 20 tane maddesi vardı.
1: Evet.
0: O 20 tane maddenin içinde şiir yazmak var.
1: Hı.
0: Hani tamam ordu işte adalet falan diyor ama onun içinde şiir yazabilmek de var. Mesela.
1: Hüküm sürmenin şartları arasında şiir yazmayı da sayıyor. Tabii. Enteresan.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Evet. Ya aslında şiir bir silah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da bu şekilde kullanılmış. En başta hani vahiy ile karıştırılmaması adına biraz uzak durulmuş ama sonrasında Efendimiz zamanında da şiire büyük önem verilmiş. Özellikle savaşlarda

0: bir silah olarak kullanılmış.
1: Yani sadece şey olarak değil de silah olarak değil de şimdi mesela biz Hazreti Ömer'i çok şey biliyoruz değil mi? Sert biliyoruz.
0: Evet, celalli.
1: Ama Mehmet Akif Ersoy bir kitabında diyor ki ilmin kapısı Ali ise diyor, şiirin kapısı da Ömer'dir. Ha. Şimdi ben bu sözün üstüne ya nasıl olur diye çok debelendim.
0: Hı hı.
1: Sonra hakikaten Ömer'in birçok şiiri ezbere bildiğini,
0: hı hı,
1: ve bazı şiirleri duyunca ağladığını şey gördüm,
0: ya,
1: okudum.
0: Eyvallah.
1: Yani hani Ömer dersiniz ama mesela kardeşi vefat şehit oluyor ondan önce.
0: Hı hı.
1: Ona yakınırken şiir üzerinde bir şiiri duyduğunda onu hatırlattığı için ağlıyor mesela.
0: Evet.
1: Yani şiir bizim sadece şey değil, hani eyvallah silahta da kullanıyoruz. Ama bizi ayakta tutan da o. Canlı,
0: evet,
1: tutan da o.
0: Evet.
1: Ayakta değil miyim? Canlı tutan. Yani
0: can damarlarımıza insan hitap eden değil mi hocam? Can, kesinlikle, damarlarımızdaki o akışkanlığı sağlayan şey şiir mi acaba?
1: Evet, ben öyle düşündüğüm için şiir diyorum, başka bir şey diyemiyorum.
0: Eyvallah, eyvallah. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah programımıza devam edeceğiz.
1: Tamam, inşallah.
0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere Şair Ahmet Can'la devam edeceğiz. Kıymetli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Şair Ahmet Can'la devam ediyoruz. Şimdi Ahmet Hocam, şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi şiir sizin için ne ifade eder konuştuk. Ahmet Can şiiri bize ne anlatır? Bununla devam edelim.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdi yakın zamanda bir yazıda İsmet Özel'in şeyi vardı. Ya İsmet Bey, sürekli ben diyorsunuz da, yani ne demek bu ben? Ne anlama geliyor diye soru sormuşlardı. Bir muhabbet esnasında, büyütme kaynak veremeyeceğim, yüz yüzeydik diye hatırlıyorum. Şey demişti, yani bu topraklarda senin anlamlı olan bir şey var. O anlam mı ben yerine koyduğunda bir daha oku diyordu o mısrayı. İşte o diyordu, hani o anlamı yerine koyabiliyorsan benim için de ben o demek. Yani şey, ben de hemen birkaç mısrası aklıma gelmişti. Şey demişti mesela, ben yürürken rahmet yağar diye. Şimdi bu topraklardaki anlamı ben yerine koyduğunda, o anlam yürürse Allah o rahmeti yağdırır mı? Yağdırır diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Buydu yani şey olarak. Benim için de bir nevi o. Şiirimin şeyi, temeli diyelim. Temelinde bu anlamı üzerine kurmaya çalışıyorum ben de. Şiirim.
0: Anadolu yani biz. Tabii. Mi?
1: Biz, hani Nazım Hikmet'in duvarın şeyin altında öldürdüler bizi diye bir şiiri vardı.
0: Hı hı.
1: Bu duvar diye bir şiiri vardı. Oradaki biziz aslında. Başkası değil. Yani Nazım Hikmet de, Mehmet Akif de, hepsi bizim damarlarımız yani.
0: Evet.
1: Şimdi benim ilk kitabımın ismi Yolcu Yol Kasidesi. Onun ön sözünde şey vardır, Ebahattin Kirmani'nin bir sözü vardır. Yol sensin, yolcu sensin, hancı da sensin.
0: Hmm.
1: Şimdi biz bu vefat eden Zeki Hocam'dan şey duymuştum, dinlemiştim. Diyordu ki, sen yavaş yavaş büyüyorsun. Büyüdükten sonra bir eser yazıyorsun. Bu eseri yazdıktan sonra birileri okuyor, okumuyor, önemli değil.

0: sonra sen vefat ediyorsun. Eserin devam ediyor. Artık şöyle izah ediyordu. Yolda giderken bir hancıya uğradın.
1: Hı hı.
0: O hancı senin için o eser demek. Yani Sezai Bey vefat ettiğinde evet Allah'a ulaşıyor ama onun eseri o hanın içinde işte hana uğrayanlara yardım etmeye devam ediyor.
1: Evet.
0: Yolun kendisi zaten bu hayat.
1: Hı hı.
0: Yolcu da biziz. Onun üzerinden ben hikayeyi oluşturdum. Hikayeyi Reşit diye bir kelime üzerine kurmuştum. Reşit evet. Benim için siyasi ve benzeri şeyler üzerinden daha başlamaz şüpheyle yaklaşıyoruz her şeye.
1: Evet.
0: O yüzden mürşidimi yani da yolumdaki hanlardan hep bu Sezai Karakoç olsun, İsmet Özel olsun,
1: hı hı.
0: İşte Zeki Hocam olsun, Ali Hocam olsun.
1: Hı hı.
0: Bunlar bana şeydi, handı. Her bir hana şiir girişinde de yolumdaki hanlar diye 4 bölümlük bir şiir yazmıştım.
1: Evet, evet, evet. O gördüm kitabınızın içindekiler kısmında. Şey var bir de, Reşit'le tanışmadan önce Reşit'le tanışmak, Reşit'in nakışlı uyarıcısı, bir de Reşit bir çağrıdır diyor. Bu Reşit kimdir hocam?
0: Yani kimden ziyade hani Allah'ın bir ismi Reşit ya.
1: Eyvallah.
0: Onun üzerinden ben şiirimi oluşturdum. Mesela Reşit'in nakışlı uyarıcısı benim için peygamberdir. Hem uyarandır hem de nakışlıdır. İki taraflıdır. Hani diyor ya ben size onu hem müjdeci hem uyarıcı olarak gönderdim.
1: Evet, ayet-i kerimede.
0: Evet, benim için de öyledir. Müjde tarafı da var, hı-hı. Uyardığı taraf da var.
1: Eyvallah.
0: İkinci şiirimse savaştan bir gün sonra. Hani ilk şiir kitabın çok iyi olduğunu düşünmüyorum.
1: Hı-hı.
0: İkinci yavaş yavaş insan çünkü olgunlaşıyor, pişmeye başlıyor. Benim için de ikinci şiir kitap biraz daha böyle hani tatmin eden bir tarafı oldu.
1: Hı hı.
0: İlk şiir kitabımdan 6 yıl ya da 7 yıl sonra bitirebilmiştim. Biraz ilk şiir kitabı her zaman şey oluyor, ilk kitap daha doğrusu. Biraz bir gevşeklik veriyor insana.
1: Hmm.
0: Evet. Hepsini de Ali Hoca'nın dizinin dibinde yazdım diyelim. Çünkü Ali Hoca'nın okumaları her zaman bir ritim veriyor size.
1: Evet.
0: Hem bir ritim veriyor hem sizi melankoliden kurtarıyor. Hem yüksek sesle okumayı o yaptığı için daha şey oluyor, daha anlamlı oluyor. Size yakışıyor mu, yakışmıyor mu şiir?
1: Hı hı.
0: O daha çok anlam şey yapıyor. O yüzden Ali Hoca'nın şeyleri çok faydalı oldu şiir evet. Kitaplarımı oluşturmamda. Bu şekilde hocam şimdi.
1: Eyvallah. İki şiir kitabınız var değil mi hocam? Yol Kasidesi ilki savaştan bir gün sonra ikinci şiir kitabınız. İkinci evet, şiir kitabı ne zaman çıktı hocam?
0: İkinci şiir kitabı 2025'in TÜYAV'ında çıkmıştı.
1: Hmm.
0: Hatta 24'ün TÜYAV'ıydı sanırım. Evet 24'ün TÜYAV'ında.
1: Hı hı.
0: Şu anda üçüncü iş için çalışma yapıyorum ben de.
1: Evet. Peki Ali Ural hocayla ne zaman tanıştınız hocam?
0: Ali
1: size neler kattı? Nasıl bir yol izledi?

0: idiniz?
1: 2014'te TYB Türkiye Sanat Türkiye Yazarlar Birliği'nde dersleri vardı. Oradan bir gideyim dedim. Çok şükür gittim ve orada tanıştım. Düzenli işte 2 haftada bir yazı yazıyorum. 2 haftada bir kitap okuyoruz.
0: Evet.
1: Sadece şey değil şimdi. Yazmak değil de okumak da bu işin bir kısmı. Okumadan ne şiir yazabiliyoruz, tabii, ne hikaye yazabiliyoruz.
0: Evet, yani evet.
1: O günden beri Ali Hocam'ın atölyelerine devam ediyorum.
0: Evet.
1: Çok şükür. Şey hani palazlanmış kısımlarımızı böyle cilalıyoruz ya.
0: Evet.
1: Orası çok güzel yardımcı oluyor. Hem
0: evet,
1: dilini fazla kelimelerden, fazla seslerden arındırıyor. Hem de oradaki şimdi bizim ikinci yeninin oluşmasının bir sebebi diyordu Mehmet Doğan. Edebiyat ortamıydı. Hani bir kahveye gidiyorlardı. Hepsi şair.
0: Evet.
1: Ya da hepsi yazar. Ben de o atölyeye gittiğimde aynı duyguyu hissediyorum. O duygunun verdiği bir coşkunluk oluyor her zaman.
0: Evet. Edebiyat ortamı önemli değil mi hocam? Yani
1: tabii.
0: Yani bu ortam, yani bu yazı atölyeleri ya da dergi mutfakları gerçekten insana, öğrenciye katkı sağlıyor, insan yetiştiriyor değil mi hocam?
1: Kesinlikle hocam. Hem insan yetiştiriyor hem de hepimize şifa oluyor.
0: Evet.
1: Çünkü şöyle, yalnız yürümek sizi bir yere kadar götürür. Ama bir yerden sonra toplanmanız lazım.
0: Evet, evet.
1: Toplanıp yürüyebilmeniz lazım.
0: Kesinlikle.
1: Onu çok güzel sağlıyor çünkü şu an çok güzel dostlarım var yani mesela.
0: Tabii yani Ali Fuat Başgil de Gençlerle Baş Başa kitabında ondan bahsediyor. Gençlerimizin ilk sorunu neyi nasıl yapacaklarını bilmemesi, ikinci sorunu da diyor manevi destek. Şimdi bu atölyelerde ikisi de oluyor. Özellikle Ali Ural Hoca'nın atölyelerinde bu fazlasıyla oluyor. Çünkü şöyle, Ali Hoca şiir yazacaksa öğrenci ona yol gösteriyor. Deneme yazacaksa yol gösteriyor. Öykü ya da hangi metni oluşturacaksa o açıdan hem yol gösteriyor, ayrıca bir destek de oluyor. Manevi bir destek de oluyor.
1: Tabii. Şöyle şimdi bir öğretmenin dizinin dibinde oturmakla bir de sana dostum, kardeşim diyen bir adamın dizinin dibinde oturmakla şey değil. Bize sadece o saat içinde rehberlik sunmuyor. Muhabbetini de sunuyor.
0: Evet.
1: İşte İlk şiirim mesela Karabatak'ta çıkmıştı. O ortamı sağlıyor. Bize sadece şey yazınızı okudum, çıkın gidin değil, onun devamını da gidiyor. Yani kitaplarımız basılabiliyor.
0: Evet.
1: Ve hepsi de güzel oluyor. Yani şey değil, hani böyle basket tarzında olmuyor. Hepsi de çok kıymetli eserler.
0: Evet, bir kalibresi olan eserler değil mi hocam?
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Evet.
1: Aşağı düşürmüyor kaliteyi hiçbir zaman.
0: Çok güzel, çok güzel hocam. Peki hocam, şiir insanı nasıl dönüştürür? Yani şiir insana neler katar?
1: Eyvallah, güzel bir soru.
0: Yani bir yumruk etkisi var şiirde. Bu nasıl oluyor?
1: Tabii şöyle, T.S. Eliot Dante'nin şiirini özetlerken şunu söylüyor. Çok kolay okunuyor bu şiir diyor. Çok kolay okunmasının sebebi ne şeye bağlıyor tabii. Bir kültüre bağlıyor. O zamanlar Dante'nin vaktinde ortak bir kültür vardı. Ve o kültürle oluşturduğu şiiri

herkes okuyup rahat anlayabiliyor. Bu kültür, hani şu anki biz İslam'la müşerref olduktan sonra ortaya çıkan

0: yumruğumuzun oluşturduğumuz yumruğun sesi aslında.
1: Evet.
0: Şiir bu kültürün sesi ve biz bu kültürle yaşadığımızda bir anlamı oluyor.
1: Evet.
0: Bununla bunu gördüğümüzde bizi dönüştürüyor. Yani şey var ya, fetihten önce bizim dervişler gelirdi.
1: Hmm.
0: Hani bu kültürün anlatıcısı olarak geldiklerinde bir anlamı oluyordu.
1: Evet.
0: Heidegger diyor ya, hani biz şiirden, şiirsellikten varlığı o şiirle kavrayamadığımız için kaybettik diyor. Biz o varlığı hala şiirle anlatabiliyoruz.
1: Evet.
0: Derdimiz de o. Haliyle bizi dönüştürebilir. Bu kültürün içindeki insanı dönüştürebilir.
1: Evet. Hatırlatıcıdır yoksa, diyemez miyiz hocam?
0: Kesinlikle hatırlatıcıdır.
1: Hani Cahit Zarifoğlu diyor ya, bir kalbiniz var hatırlayınız diyor.
0: Evet, evet. Çok
1: şiir
0: güzel.
1: Hatırlatır.
0: Kesinlikle. Şiir anlatılmadan önce, hani anlaşılmadan önce direkt seni ele geçirir.
1: Evet.
0: Öyle bir şey. Ama bu dönemde biraz daha karamsar olmamızın sebebi bizi kuşatan modernizm ve postmodernizm aslında.
1: Evet.
0: Hani hatırlanmamıza bile izin vermeyecek şekilde kuşatmış bizi. Yani sabah akşam ekranlardan vakit kalırsa elbette hatırlarız diye düşünüyorum.
1: Evet, eyvallah. Eyvallah hocam. Bir de bu şiirin anlaşılırlık meselesi var hocam. Anlamak mı, hissetmek mi? Ne dersiniz?
0: İkisinin vardığı yer benim için aynı ama ben şair olarak anladığımı ve hissettiğimi söylerim. Bu şiiri okuyan da anladığını ve hissettiğini şey yapar, üstüne alır. İlla benim anlattığımı anlamasına gerek yok.
1: Hı hı.
0: Ya da benim hissettiğimi hissetmesine gerek yok. İkisi de bir benim için bu arada. Anlamadığımı hissetmeyeceğim büyük ihtimal.
1: Bazı şiirler var, anlamıyorsunuz ama size atmosferini alıyor. Size bir şeyler hissettiriyor. Hani Ahmet Haşim'in de bir sözü var ya, şiiri anlamı için okumak, bülbülü eti için beslemeye benzer der ya. O açıdan ben bu soruyu sormuştum.
0: Eyvallah, eyvallah. Yani bana ikisi de aynı şey geliyor.
1: Eyvallah, eyvallah. Peki hocam, tezgahta neler var? Yeni şiir kitapları var mı? Yeni şiirler var mı?
0: Yeni şiirler var. Şiiri bir, hani en başından söylediğim gibi, bir bizim bir kültür var. Bir şey var ortada.
1: Hı-hı.
0: Ve bunun ayyuka çıkması lazım.
1: Evet.
0: Modern şiirle türküyü, divanı bir tutmak gerekiyor. Çünkü ikisi de bizim kültürün bir parçası artık.
1: Köprü kurmak gerekiyor değil mi hocam?
0: Tabii. Hem köprü kurmak hem de uzak tutmamak gerekiyor.
1: Uzak tutmamak.
0: Mesela türküyü kesinlikle şiirden uzak tutmamak gerekiyor. Türkü dediğim zaten bizim şiirler. Yani Karacaoğlan'ın şiiridir.
1: Evet.
0: İlahilerimiz Yunus Emre'nin şiiridir.
1: Evet.
0: Yani hepsi şiirden çıkma aslında. Türküyü canlı tutmak için şiiri canlı tutmak gerekiyor.
1: Kesinlikle hocam.
0: İlahilerimizi canlı tutmak için yine şiirimizi canlı tutmak gerekiyor. Ben üçüncü şiir için, üçüncü kitabım için en azından iki taraflı, yani içinde hem türkü olacak,
1: hı hı,
0: hem ilahi gibi bir kısım olacak. Divan, ilahiden kastım divan şiiri.
1: Evet.
0: Türkü'den kastım da halk şiiri. Bunlar olacak. Bir de yani bir hikayenin içinde biri türkü söyleyecek, biri şair, biri ilahi okuyacak, biri de modern bir şiir okuyacak.
1: Eyvallah.
0: Öyle tasarladım.
1: Bu,
0: İnşallah muvaffak olurum.
1: İnşallah. Bunlar yazılmış mı yoksa?
0: Yani çok

0: yazıldı. İnşallah bir 2-3 tane daha yazarsam becerebilirsem bitecek inşallah.
1: Allah muvaffakiyet versin. Heyecanla bekliyor olacağız hocam. Sohbetimizin burada sonuna geldik hocam.
0: Eyvallah.
1: Ben muhabbetiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Sizden de Mehmet hocam. Eyvallah. Sağ olasınız.
1: Eyvallah. Kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerde bu bölümde şair Ahmet Can'la kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Daha çok şiire değindik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Edebi Söyleşiler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Konuşan Tarih. Bekir Nas.

Sevgili dinleyenler, Konuşan Tarih'ten hepinize sevgiler ve saygılar. Bu haftaki konuğumuz, geçen hafta davet ettiğimiz Orhan Bey, Orhan Gazi. Ki Orhan Gazi uzunca bir sürede misafirimiz olmaya devam edecek sevgili dinleyenler. Efendim, beraberce bu haftada tarihin sayfalarını çevireceğiz. Orhan Gazi'yi, o dönemi, o dönemdeki siyasi ve sosyal yapıyı beraber inceleyeceğiz, beraber öğreneceğiz. Efendim, geçen hafta biz dediğimiz gibi,

Bursa'yı fethettik. Orhan Gazi'yi tahta geçirdik. Bu hafta da biraz sosyal yapıdan, saray teşkilatından kısmen ilerleyen dakikalarımızda sizlere anlatmaya gayret göstereceğiz. Orhan Gazi hayatını gazalarda geçirirken hanımlarının, anne ve çocuklarının muhafaza edilerek iskan etmeleri için bir saray yaptırmıştı. Bu saray İslam devlet başkanlarının örf ve adetleri mucibince inşa ediliyordu. Sarayda padişahın annesi, hanımları, çocukları, hizmetçi, cariyeler ve hadım ağalarının kaldığı kısım asıl adı Darussade'dir. Ki böyle zikrediliyor kitaplarda efendim. Padişahın sarayında bundan başka saray ve konaklarda büyükçe evlerde de küçük odalar halinde kadınlara mahsus harem denilen bir kısım vardı. Haremin kelime manası girilmesi yasak olan ve saygı duyulan yer demekti. Bu bölüme yakın akraba olmayan erkekler giremezlerdi buraya asla. Erkeklere ait olan bölümlere ise selamlık denirdi. Haremin tarihi çok eskilere uzanıyor. İslamiyet geldikten sonra kendisine has bir hüviyet kazanan harem, İslam'ın tesettür ve benzeri emirlerine uygun bir şekil almıştır zamanla. Harem, Peygamber Efendimiz ve Hulafa-i Raşidin devirlerinden sonra Emeviler, Abbasiler, Selçuklar ile diğer İslam devletleri ve nihayet Orhan Bey'in padişahlığını yaptığı Osmanlı Sarayı'nda daha teferruatlı ve teşkilatlı hale geldi. Osmanlı Devleti'nin büyümesine paralel olarak padişahların oturdukları saraylar da büyümekteydi. Osman Gazi'nin mütevazi sarayına karşılık oğlu Orhan Gazi'nin sarayı daha büyükçeydi. Diyeceksiniz ki neden böyle? Cevap olarak şunu söyleyebiliriz kıymetli dinleyenler. Orhan Bey dönemi daha devlet teşkilatının hissedildiği, devlet kokusunun sindiği bir dönem olarak başlıyor. Ki devleti oluşturan unsurlar Orhan Gazi'den itibaren yavaş yavaş başlamış, aşiretten devlete dönülmesi Orhan Bey ile başlamıştır sevgili dinleyenler. Bu dönemde harem ağaları, şehzadeler mektebi, kız ağası, muhasip ağa, baş hazinedar ağa, daireleri gibi birçok oda ve koğuştan meydana geliyordu saray. Şehzadeler mektebinde padişahın çocukları, yeğenleri ve amcaoğulları eğitim görürlerdi. Burada ders görenler küçük yaştakiler olup yetişkinlere, hocaları dairelerine giderek özel ders verirlerdi. Salon ve koridorları süslü olan Şehzadeler Mektebi'nin duvarları nakışlarla ve müzeyyen çinlerle kaplıydı. Şehzadeler Mektebi'nden sonra ileride harem ağalarının nöbet tuttukları yere gelinirdi. Haremle ilgisi olanlar bu kapıdan girip çıkarlardı. Bundan sonra Valide Sultan Dairesi ve Cariler Dairesi açılan kapılar mevcuttu. Kıymeti dinleyenler haremin dışarı ile ilgisine harem ağaları sağlardı. Harem-i Humayun bu iç kesiminde sırayla çeşmeli sofa, hünkâr sofası, hünkâr hamamı, valide sultan dairesi, asma bahçe ve daha birkaç tane padişah odası yer alırdı. Harem-i Humayun'da ayrıca birkaç tane de mescit vardı. Netice itibariyle harem, salon, oda, koridor, hol, sofa ve taşlıkla doluydu. Harem-i Humayun'da padişah, padişah zevceleri, çocukları, hanedan üyelerinden bazı akrabaları ve ihtiyaca göre vazifeliler yaşamaktaydı. Osmanlı hareminin en yüksek makamı valide sultanlıktı. Dolayısıyla haremin fahri başı padişahın annesiydi. Haremde hünkâr sofasından sonra en geniş daire de valide sultanınkiydi. Valide sultan geniş bir cariye yani hizmet göreni vardı. Haremi hazinedar usta vasıtasıyla idare ederlerdi. Bütün kadınlar, sultanlar, ustalar ve cariler kendisinden çekinirler ve sayarlardı. Haremdeki bütün işler onun emriyle yapılırdı. Haremde valide sultandan sonra söz sahibi kadın efendidir. Osmanlı padişahlarının kadınlarına genel olarak kadın efendi denirdi. Padişahın ilk hanımına baş kadın denirdi. Baş kadın diğerlerine göre üstündü. Dairesinde hizmet eden cariyeler ve kalfaları diğerlerinden daha fazla olurdu. Sevgili dinleyenler, başlangıçtan itibaren padişahların evlilikleri hususiyet arz eder. Osman Gazi, hocası ve mürşidi Şeyh Edebali Hazretleri'nin kızıyla izdivaç etmiş ve bunun yanında kendisi ve oğlu Orhan Bey etrafındaki Anadolu beylerinin Bizans İmparatoru'nun tek

Furlan'ın kızıyla izdivaç etmişlerdi. Bunlarla evlenmeleri hissi olmayıp akrabalık yoluyla kuvvetlenmek veya miras yoluyla toprak elde etmek gibi siyasi maksatları da vardı. İslam hukukuna göre hür kadınlarla evlilikteki tehdit, carilerle evlilikte pek konulmamıştır. Buna rağmen padişahların carilerle evlendiği gözükse de oldukça sınırlıdır. Bunlardan başka padişahların tanınmış ve asil bir ailenin kızıyla evlenme imkanları olduğu halde bazı mahsurlarından dolayı bu evliliği tercih etmemişlerdir. Padişahın annesi veya zevcesi tarafından payitaht civarında akrabasının bulunması mahsurlu görülüyordu. Zamanla ana tarafından akrabalar saraya dolacak, şahsi veya siyasi bir takım isteklerde bulunabilecekler, arzular yerine getirilmeyince de padişah ile akrabalığına güvenerek bir takım entrikalara teşebbüs edecekler. Neticede o devir Avrupa devletlerinde olduğu gibi kanlı hadiseler yüzünden devlet güvenliği sarsılabilecekti. Padişahların haremdeki diğer aile fertleri ise şöyleydi kıymetli dinleyenler. Sultanlar. İlki sultanlar efendim. Osmanlı'nın ilk devirlerinde padişah kızlarına Selçuklar'da olduğu gibi hatun deniyordu. Osmanlı padişahları kızına daha çok Ayşe, Hatice, Fatma, Esma, Emine gibi isimler koyarlardı. Erkek evlada sultan tabiri isimden önce konulduğu halde kızlarda isimden sonra konuluyordu bu tabir. Sultan tabiri tek başına söylendiğinde de kız evlat anlaşılmaktaydı. Sultanlar doğar doğmaz kendilerine bir daire ayrılır, emrine dadı, sütnine, kalfa ve cariyeler tahsis edilirdi. Çocuğun eğitimiyle kendi anneleri, dadı ve kalfaları uğraşırdı. Sultanlar okuma çağına gelince derse merasimle başlarlardı. Ekseriya merasime padişah da katılır ve besmeleyi bizzat kendisi çekerdi. Bundan sonra hususi hocalar tarafından okutulurdu bu sultanlar. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i doğru okumaları hususunda ehemmiyetle durulurdu. Sultanlara Kur'an-ı Kerim'den sonra lüzumlu olan dini ve dünyevi bilgiler de öğretilmeye devam ederdi. Şehzadeler. Efendim şehzadeler Osmanlı hanedanının erkek çocuklarına verilen isim. 5-6 yaşına geldiklerinde kendilerine hoca tayin edilirdi ve törenle derse başlarlardı bu şehzadelerde. İlk dersi Şeyhül İslam verirdi. Sonra hususi hocalar tutulurdu. Haremde hizmet veren halk iki gruba ayrılırdı ki bunlar biri harem ağalarıdır, diğeri de Darussade ağasıdır. Kıymetli dinleyenler, daha önceki İslam devletleri saraylarında olduğu gibi Osmanlılarda da zenci hadım ağaları vardı. Bunlar harem-i hümayun denilen saray dairesinde yani kadınlar kısmında hizmet ve muhafazasında bulunurlardı. Bundan dolayı kendilerine harem ağası denilirdi. Efendim bir de kızlar ağası diye bilinen Darussade ağası var ki Osmanlı sarayının ve bütün harem-i humayunun ağalarının en büyüğüydü. Derece itibariyle Şeyhülislam ve Sadrazam'dan sonra gelirdi. Harem-i Hümayun'un korunması ve padişahın hususi hizmetlerine kadar pek çok hizmet görürlerdi bunlar. Yani Darussade ağaları. Emri altında Harem-i Hümayun hizmetini istem edilen zenci hadım ağalar da vardı. Zenci hadım ağaları derecelerine göre Babussade ağasından sonra Valide Sultan ağası, şehzadelerin muhafazası olan Şehzadeler ağası, Valide Sultan'ın hazinesiyle onun odasındaki kadınlara nezaret eden Hazinedar ağa ve yine Valide Sultan'ın şeker, şerbet ve vesairesine bakan Kiler ağası, büyük odadaki kadınların nazırı Büyük Oda ağası, küçük odanın nazırı Küçük Oda ağası, kadınlar dairesinin baş kapıcısı Baş Kapı ağası gelmekteydi. Babussade'yi bekleyen harem ağaları beyaz olup bunlara ak hadım ağaları da denirdi. Babussade'yi bekleyen ak hadım ağalarının en önemli görevi padişahın mabeyin daireleri ile harem dairesine korumaktı. Bunun için ilgililerden başka hiç kimseyi Babussade'den içeri sokmazdı. Sarayın en iyi korunan kapısı burasıydı. Ak ağalar Babussade'nin karşısında yer alan odada yatıp kalkarlar. Haremin iç kısmına katiyen sokulmazlardı. Ak hadım ağaları derecelerine göre sırasıyla kapı ağası, saray cedid ağası, saray ketüd ağası,

kapı gulamı, ikinci kapı gulamıydı. Akadım ağaları arasında dışarı devlet hizmetine çıkarak vezirlik ve sadrazamlık edenler de görülmektedir kıymetli dinleyenler. Harem-i Humayun'da çalışan cariyeler yaptıkları işe göre isimler alırlardı. Bunlar derecelerine göre şu şekildeydi. Ustalar. Harem teşkilatında cariyelerin yükselebileceği en üstün makamdı burası. Harem-i Humayun'daki bütün cariyelerin amiri ve en nüfuzlu ise kahya kadınıydı. Bunun amirlik alameti olarak elinde gümüş kaplı bir değnek ile hünkâr dairesindeki muhtelif eşyayı mühürlemek için yanında mühür-i Humayun vardı. Padişahın hanımları bile ona hürmet gösterirlerdi. Kahya kadın, kızların terbiyesine ve usule muhalif bir harekette bulunmamalarına dikkat eder, kendilerine sarayda nasıl yaşamaları gerektiğini ihtar edip öğretirlerdi. Kahya kadının muavinine hazinedar usta derlerdi. Bu usta hükümdarlığının elbiselerine ve harem-i Humayun levazatımına bakardı. Ustalar değişik hizmetler görürlerdi. Padişahın sofra hizmetini görenlere çaşnigir usta, çamaşırlarını yıkayanlara çamaşırcı usta, padişahın eline su dökenlere ibriktar, tıraş takımlarına bakanlara berber usta, kahvesini yapana kahveci usta, padişahın kilerine ve kiler takımlarına bakana kilerci usta denirdi. Hükümdara şerbet ve meyve sunulacağı zaman bu görevi kilerci usta, yardımcıları olan cariyelerle birlikte yapardı. Bunlardan başka haremin genel hizmetleriyle uğraşan ustalar da olup yaptıkları işe göre değişik isimler alırlardı. Hazinedar usta adına haremdeki bütün cariyeleri vekil usta idare eder, başlarında bulunup gerekli emirleri verirdi. Sevgili dinleyenler, sarayda diğer bir görevli de Ketuda ustaydı. Haremin teşrifatçılığını yapar, bayramlarda, düğünlerde, doğumlarda yapılan bütün merasim ve toplantıları idare ederdi. Bu sebeple Ketuda, cari ve kalfaların en görgülü ve kabiliyetleriydiler. Padişah ve hanedan mensuplarına nasıl muamele edileceğini Ketuda usta öğretirdi. Haremde hasta carilere bakarlardı. Yardımcıları hastalar Ketuda'ları idi. Kıymetli dinleyenler, saraydaki görevlileri diğer bölümümüzde anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.

Sevgili dinleyenler, Osmanlı Sarayı'ndaki görevlileri tanıtmaya bu bölümümüzde de devam edeceğiz efendim. Bu bölümümüzde ilk olarak kalfalara değineceğiz. Kalfalar, acemilik derecesini bitiren cariyeler kalf oluyorlar. Makam bakımından ustalardan sonra geliyorlar ve kalfalar kabiliyet ve gerekli vasıfları haiz olmalarına göre valide sultan, kadın efendi, şehzade ve sultanların dairelerinde hizmet görüyorlardı. Eskilerine göre büyük, ortanca ve küçük kalfa olmak üzere üçe ayrılırlardı bu kalfalar. Bunlar bulundukları dairelerin işlerini emrindeki kalfalar ve cariyelerle götürürlerdi, işleri yürütürlerdi. Ustalar ise haremin genel hizmetlerinde de bulunan kalfaların hemen hepsi okur yazardı. Kalfalar beraberlerinde cariyelerle bir haftalık harem nöbeti tutarlardı. Haremin hünkâr sofasında yatsıdan sabaha kadar oturup ikişer, üçer bütün dairelerin bahçelerini dolaşırlardı. Bunlara nöbetçi kalfa da denirdi. Gece bir kaza ve hastalık olursa hemen baş katibe haber verirlerdi. Perşembe günü bütün daireleri temizlerlerdi ki buna perşembe hizmeti denirdi. Cuma günü nöbeti diğer kalfaya teslim ederlerdi. Yine bir hafta süreyle aş nöbeti tutarlardı sarayda. Her dairenin kalfası yanındaki cariyelerle getirilen yemekleri içeriye alırlar ve kurulu sofralara dağıtılırdı. Sofraları temizleme ve kapıları yıkama işi acemi cariyelere aitti. Sevgili dinleyenler, sarayda temizliğe çok dikkat edilirdi. Her ay başında haremde genel bir temizlik yapılırdı. Ortanca kalfadan gençler bütün sofaları, koridorları, merdivenleri, hamamları, bodrum katını hep beraber temizlerlerdi. Her tarafı ve ince mısır hasırlarını sabun köpüğüyle silerlerdi. Sarayın en ağır ve zor işlerini güçlü, kuvvetli oldukları için zenci cariyeler yapardı. Bunlar sarayın duvarlarını temizlemek, sofraları silip süpürmek, sofralardaki yastıkları onarmak ve korumak, mangalları parlatmak ve bakmak, camilerdeki halı, kilim ve hasırları silip temizlemek, şerbet ve pilavın hazırlanmasında yardım etmek gibi işler yaparlardı. Haremde diğer kadın hizmetçiler ise şunlardı. Ebe var efendim anlatacağımız ilk sırada. Ebeler tahmin ettiğiniz gibi doğum işlerine bakıyorlar ve saraydaki hamile kadınların kontrollerini yapıyorlardı. Padişahın kızlarına veya şehzadelerine süt emzirmek için tutulan kadınlar vardı ki biz bunu

Bunlara dayı diyoruz. Dayının asil bir aileden gelmesine çok dikkat edilirdi. Cariyeden olanlarsa umumiyetle kalfa derecesinde olurlardı. Padişahlar dayilerine pek hürmet gösterirlerdi. Nitekim Peygamber Efendimizin de sütannesine gösterdiği hürmet sizlerin de aşikar efendim. Bir de efendim dadılar var. Padişahların çocuklarına bakan cariyeler ve kadınlar. Yabancı erkeklerden sakınmak ve gizlilik esas olduğundan mecbur kalınmadıkça esas görevliler dışında saray haremine kimse giremezdi. Saray hekimi, tamiratçı gibi kimselerin dışında ne sadrazam, ne vezirler, ne de diğer saray personeli, ne de büyük elçiler Osmanlı saray haremine asla giremezlerdi. Bunlarsa iş icabı girdiklerinde, yani giremeye yetkili olanlarsa bina ve mefruşattan başka bir şey göremezler ve kadınlara asla rastlayamazlardı. Türk ve yabancı devlet adamlarına yemekler, ikramlar, toplantı ve huzura kabuller hep harem dışında olurdu. Harem-i Humayun kalın duvarları çerçevesi içerisinde harem ağaları ve diğer ocakların daireleriyle geçilmesi imkansız bir bütünlük arz ediyordu. Bu sebeple Harem-i Humayun'da geçen günlük hayat hakkında bilinenler pek mahdut ve sınırlı kalmaktaydı. Harem hakkında dışarı sızabilecek malumat harem ağaları veya içeri yaşayan kadınlardan elde edilebilirdi. Fakat tarih hakikatler gösteriyor ki ne haremden çıkarılacak evlendirilenler ne de harem ağaları haremin mahiyetine gömülen haber ve malumatı dışarıya asla sızdırmamışlardır. Görüp işittiklerini içerine hapsetmişler ve sırlarıyla birlikte ahirete göçmüşlerdir. Sevgili dinleyenler, Orhan Gazi tarihin en büyük devletini kurduklarının bilincindeydi şüphesiz. Konstantinopolis'i fethedecek olan bu devletin padişahının haremi sağlam olmalıydı. Bizans ve diğer Hristiyan krallıkların saraylarında yaşanıp halkın dilinde dolaşan entrikalar Osmanlı sarayında olmamalıydı, olmadı da. Bunun için de her şey kurallara bağlandı. Her şeyin başında kadınlarla ilgili Cenab-ı Hakk'ın buyruğu esas alındı. Harem içerisinde görevli hadım ağaları bile hadım oldukları halde belli ölçüler içerisinde hareket ederlerdi. Bunlar kadın efendi ve kızlarıyla konuştuklarında ya kapı aralığından veya araya perde asmak suretiyle görüşürlerdi. Kazara sultanın veya kadınların yüzünü açık görseler başlarını yere eğerler, hareme girerken destur diye bağırmak ve orada bulunan cariyeleri uyarmak mecburiyetinde hissederlerdi kendilerini. Haremde bulunan kadınların serbest bir şekilde bahçelerde, mesirelerde eğlenmelerine halvet denirdi. Kapalı havalarda padişah kadınları sultanları ve oğulları ile görüşmek isterse onları dairesine çağırtır, konuşur ve görüşürdü. Padişahın aile efradı veya bir bölümüyle yaptığı bu toplantıya muhtasar halvet adı verilirdi. Bir de has bahçede yapılan halvetler vardı ki padişah halvet yapacağını bir hattı humayunle bildirir ve rahatsız edilmemesini emrederdi. Kıymetli dinleyenler, has bahçenin bazı yerlerinde devamlı olarak halvet sokakları ile perdeleri bulunurdu. Halvet günü 3. avlu tamamen boşalır, bahçenin görülebilecek yerleri halvet bezleri ile örtülürdü. Bahçede kadınların ve cariyelerin dolaşacağı yollar üzerine ve etrafına çadırlar kurulurdu. Bunlardan başka oturulacak, namaz kılınacak, eğlenilecek ve yemek yenilecek çadırlar da kurulurdu. Bahar ve yaz aylarında zaman zaman has bahçe dışındaki gezi yerlerine gidilirdi saray halkınca. Fakat harem halkı kalabalık olduğu için gruplara ayrılırlar ve gezi yerlerine nöbetleşe giderlerdi. Geziye çıkılmadan önce gezi yerlerine çadırlar gönderilerek kurulurdu. Baş ve ikinci katibi gezintinin nereye yapılacağını ve hangi cariyelerin bu geziye katılacağını haremde ilan ederdi. Herkes en güzel elbiselerini giyer, gidişe hazırlanırdı. Geziye katılacak kadınlardan önce sultanlar, ondan sonra ustalar, kalfalar ve cariyeler arabalarına binerler, haremden göç yerine hareket ederlerdi. Sevgili dinleyenler, kafilenin önünde ve yanlarında atlar üzerinde harem ağları bulunurdu. Arabalarının perdeleri yarıya kadar indirilirdi. Kafile ağır bir yürüyüşte gezi yerine varır, harem halkı arabalarından iner, hazırlanmış olan çadırlarına girerlerdi. Yeşil renkli çadırların ağaçlar, çiçekler ve yeşillikler arasında bulunması etrafa ayrı bir görünüş verir, gönüllere ferahlık getirirdi.
Harem burada akşama kadar eğlenir, türlü oyun ve eğlencelerden sonra saraya dönerlerdi. Haremde dini gün ve geceler çok değişik bir havada kutlanır, çok bir değişik havada geçerdi. Ramazan'dan bir hafta önce hazırlık başlar, temizlik yapılırdı. Ramazan ayında saray ve haremde yaşayanların hepsi oruç tutar ve hatim indirirlerdi. Ramazan'ın ilk gecesi bütün dairelerin sofalarına kafesler kurulur, seccadeler yayılır ve topluca namaz kılınırdı. Teravih namazından sahura kadar dairelerde türlü eğlence ve sohbetler yapılır, gecenin tatlı geçmesine çalışılırdı. Sarayın harem dairesi Ramazan'da da adeta cam haline gelir, herkes ibadet ve taat ile vakit geçirir, vaazlar verilirdi. Akşam topla beraber önce akşam namazı kılınır, sonra zemzem-i şeriflerle oruçlar açılır, çeşit çeşit iftar yemekleri yenir, buzlu limonata ve şuruplar içilirdi. Padişah, devlet erkanını iftara çağırdığı gibi kadın efendi ve sultanlar da haremde bulunan öbür kadınları iftara çağırırlardı. Ramazan'ın 15'inde başta padişah olmak üzere şehzadeler, sultanlar, kadın efendiler, ustalar, kalfalar ve cariye Hırka-i Saadet Dairesi'ni ziyaret ederdi. Kandil ve bayram günlerinde de harem halkının bu şekilde merasimler tertip ettiği oluyordu kıymetli dinleyenler. Diğer zamanlarda da haremde yaşayanlar zamanlarını vazifeleri dışında okumak ve ibadet etmekle geçirirlerdi. Orhan Gazi haremini bir kale gibi görüyor, bu çok önemli kalenin her yönüyle muhafazası için gayret gösteriyordu. Hareminde bulunanların namusuna tarif edilemeyecek derecede önem veriyordu kıymetli dinleyenler. Kıymetli dinleyenler, konuyu tamamlamadan önce hatırımıza gelen bir hikayeyle bu bölümü bitirmekte fayda görüyorum. Umarım beğenirsiniz. Efendim, bir cariye var. Gayrimüslimken Müslüman olmuş ve saraya gelmiş. Orada dini eğitimini almış. Dili de zannedersem pek öğrenemediği için olsa gerek, yaptığı dua sadece bizim değil sahibinin de dikkatini çekmiş. Bir gece vakti bizim cariye kalkıyor, demiştik ya, cariyeler ibadetle meşgullardı boş zamanlarında, diğer vesaire zamanlarda. O türden efendim. Cariye gece vakti şöyle niyaz ediyor Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, beni sevdiğinin hatırına lütfen bana güzel bir ahlak nasip et. Bunu dinleyen sahibi diyor, herhalde bu pek dili çözemediği için yanlış telaffuz ederek diye düşünerek bir daha dinliyor. Ama cariden çıkan söz yine, ya Rabbi, seni sevdiğimin hatırına lütfen bana güzel ahlak nasip et. Peygamber'e komşu olmayı nasip et. Ve müdahale ediyor. Diyor ki efendim, diyor sen yanlış dua ediyorsun. Seni sevdiğini Allah-u Teala nereden biliyorsun ki böyle dua ediyorsun diye onu uyarır. Cariyenin verdiği cevap son derece manidar kıymetli dinleyenler. Nasıl bilmeyeyim beni sevdiğini? Bak, şu saatte, gecenin bu vaktinde herkes yatıp uyurken Allah-u Teala beni kaldırdı, kendisine dua ve zikir ettirdi ve niyazda bulunduruyor. Bu Allah-u Teala'nın beni sevdiğine en büyük delil değil midir deyince sahibi, evet haklısın, doğru. Ben yanlış biliyorum, seninki doğrudur. Ve cariyelerin kıymetli dinleyenler, demek ki böyle güzel ahlakları, güzel şeciyeleri olanlar da var kıymetli dinleyenler. Efendim, bu bölümümüzü bu menkıbeyle tamamladık. Öbür bölümümüzde saraydan çıkıp savaş meydanlarına döneceğiz. Kısa bir aradan sonra beraber olmak üzere efendim. Bizden ayrılmayın.

Sevgili dinleyenler, bu son bölümümüzde de savaş meydanlarında beraberce at koşturacağız. Efendim, Orhan Bey'in Bursa kuşatmasına yoğunluk verdiği bu sıralarda yaralı bir at 10-13-14 yaşlarında ölmek üzere olan bir genci getirdi Orhan Bey'in önüne. Padişah bizzat kendi kucağına alarak yere yatırdı kanlar içindeki genci. Kim yaptı bunu, nereden geliyorsun diye de sordu. Genç güç bela zorca konuşarak Bizanslılar kestili bastı diyebildi ancak. Orhan Bey kelime-i şehadet getirerek şehit olan gencin gözlerini kapadı, duygulandı biraz. Gencecik bir çocuk hayatının baharında bu dünyaya veda etmişti. Ama ondan daha ötesi Kestel baskınında ne kayıp verdiklerini merak ediyordu Orhan Gazi. Akçakoca, Konuralp ve Timuralp'in de içerisinde olduğu 300 kişilik seçme bir birliğin başında 4 nola Kestel'e doğru yola çıktılar. Keşiş Dağı eteklerinde pusuya düştüler. Anlaşılıyordu ki Bursa muhasarasında olduğunu bildikleri padişahı Kestel civarında öldürmeyi planlamışlardı.

İlk saldırıda 50'nin üzerinde Bahadır yaralandı. İlk yaralanan da Orhan Bey oldu. Osmanlı Birliği yediği bu baskınla şok geçirmiş ve geri çekilmeye başlamıştı. Hepsi seçme bir süvari olan Bahadırlar yaralarına aldırış etmeden at koştururken omuzuna saplanan oka rağmen Kestel'e gitmekten vazgeçmeyen Orhan Bey başarılı bir geri çekilme harekatıyla üzerine çektiği pusucuları kısa sürede imha etmeyi başardı. Orhan Bey adeta şahlanan küheylanıyla Kestel'e girdiğinde sağ yanı al kana bulanmıştı. Kestel alevler içinde yanıyordu. Bizanslılar kadın çocuk yaşlı genç demeden bütün Müslümanları işkenceyle öldürmüş, sonra da beldeyi tüm ev ahır ve kümesleriyle birlikte Krujuva yani Rum ateşiyle yakmışlardı. Alevler içinde yanmakta olan insanların feryadı gökleri parçalıyor, bebek çığlıkları yürekleri dağılıyordu. Hele barındıkları ahırlarda yanmakta olan koyun, kuzu, at, eşek ve tavukların bağırtısı ortalığı ana baba gününe çevirmişti. Orhan Bey kendi yarasına aldırış etmeden gördüğü manzara karşısında şok olmuş ağlıyordu. İnsan insana bu kadar zulüm yapabilir miydi? Müslümanları öldürdü diyelim bu Bizanslılar. Kafirden başka bir şey beklenmez ya. Ya ağızsız, dilsiz hayvanların ne günahı vardı? Allah bu kafirlere fırsat vermesin. Bunlar buldukları her fırsatta dünyayı ateşe vermekten çekinmeyen vicdansız mahkumlardı diye düşündü Orhan Gazi. Orhan Bey, Bahadırları atlarına inmişler, cayır cayır yanmakta olan canları kurtarmaya gayret gösteriyorlardı ki gene bir hiç beklenmedikleri bir baskın daha yediler. Yanmakta olan Kestel yine kalabalık bir Bizans birliği tarafından basıldı. Bizans askerleri yangından insan ve hayvan canını kurtarmaya çabalayan Müslüman Bahadırlara hunharca saldırmaya başladılar. İlk saldırıda ağır yaralı durumdaki 8 Bahadır şehadet şerbetini içti. Orhan Bey omuzundaki oka aldırış etmeden kılıç sallamaya devam etti. Çok kan kaybetmiş, takattan kesilmişti. Himmet ya hocam, himmet üçler, kırklar yediler, himmet diye nida ediyordu. Orhan Bey'i tanıyan ve onu mutlaka öldürerek kellesini Bursa Tekfun'a götürüp yüklü bir ödül almayı uman Bizans askerleri çok büyük bir gayretle sultana hücum üstüne hücum ettiler. O sırada hiç kimsenin beklemediği, benzeri görülmedik bir hadise zuhur etti. Müslümanlara şiddetle kılıç sallayan Bizans askerleri, Keşiş Dağı istikametinden büyük bir suretle zıplayarak koşan iri boynuzlu bir geyik ve üstünde aksakallı bir adamın gelmekte olduğunu gördüler. Bu vahşi hayvan en değim attan daha hızlı koşuyordu. Geyik üzerindeki bu yaşlı adam kalabalık Bizans askerlerinin arasına daldığında hepsi çil yavrusu gibi dağıldı. Yaşlı adam o sırada bayılmış bulunan Orhan Bey'i aynı çeviklikle yerden kaldırıp geyiğe bindirdi. Süratle uzaklaşarak Keşiş Dağı'na doğru gözden kayboldu. Sultanı gören geyiğin peşinden hayretle baka kalan Bizans askerleri kısa süreli bu şaşkının bedelini ağır ödediler. Konrad bin galeyana getirdiği Bahadır gaziler kısa zamanda kendilerini toparlayarak kafir askerlerine öyle bir saldırdılar ki Bizansların bu saldırıya karşı koymaya mecali kalmadı. Çok geçmeden Bizans askerleri çok sayıda ölü vererek kaçmaya başladılar. Akçakoca, Konrad ve Timur Alp, Keşiş Dağı istikametine doğru kaçan Bizans askerlerine karşı amansız bir takip başlatmışlardı. Bu takipten amaç biraz da bir geyik üzerinde meçhul bir adamın götürdüğü padişahı bularak sağ salim karargaha geri getirmekti. Akçakoca, geyikle gelen bu zatın mane aleminden bir şahıs olduğundan hiç şüpheler yoktu. Ama onu ne bu zamana kadar görmüşler ne de duymuşlardı kıymeti dinleyenler. Akçakoca ve Timur Alp birlikleriyle Bizanslıları yakaladılar ve Bizans'ın bu geride kalan askerlerini tamamen imha ettiler efendim. Kıymetli dinleyenler, bu hadiseyi burada noktaladıktan sonra Orhan Gazi'nin etrafındaki Bahadırları tanıtmaya çalışacağım şimdi de sizlere. Kara Mürsel, Osmanlı'nın ilk kaptan deryası, Ertuğrul ve Osman Gazi'nin gaza arkadaşı, ismi Mürsel olup kahramanlığı ve gözü pekliği sebebiyle kendisine Kara Mürsel denilmiştir. Orhan Gazi'nin kumandanlarından olup büyük mücahit Akçakoca'nın aşiretinden ve onun yetiştirdiği yiğitlerdendi. 1329 yılından sonra vefat etmiş olup kabri şerifi kendi adını taşıyan ilçede metfun bulunmaktadır. Kara Mürsel Alp ilk zamanlarda güçlü bir donanmaya

sahip olan Karasioğulları Beyliği'nin hizmetindeydi. Bu beyliğin Osmanlı hakimiyeti altına girmesinden sonra Kara Mürsel Bey de Osmanlı hizmetine girerek küçük Osmanlı donanmasının gelişmesi için büyük gayret sarf etti. Karasi Beyliği'ndeyken beraber çalıştığı gemi ustalarını yine yanına alarak Armutçuk Limanı'nda bir tersane kurup donanma hazırladı. Hafif ve süratli giden gemiler yaptı burada. Bu gemi tipine onun adına izafeten Kara Mürsel denilmiştir. Böylece Kara Mürsel Bey bir ölçüde yüzyıllarca Akdeniz'de şerefle dalgalanacak Osmanlı bayrağının denizlerde ilk temelini atmış oluyordu. Bu hazırlıkları müteakip harekete geçerek İzmit Körfezi'nin güney taraflarını Yalova'ya kadar bütün sahil şeridini fethetti ve bu yerlerin muhafazası için daima harp gemileri bulundurmayı şartıyla buraları kendisine tımar olarak verildi. Efendim daha sonra harp filosunun başına geçerek İzmit Körfezi'nin ağzını kapattı. O sırada Bizans'a bağlı İzmit Kalesi'ne denizden gelecek Bizans yardımını durdurdu. Ve karadan kuşatma yapan Orhan Gazi'yi büyük yardımı dokundu Kara Mürsel'in. Ve padişahın dua ve iltifatına nail oldu. Kara Mürsel Bey hazırladığı bir donanma ile Kocaeli cephesinin gerisine çıkarma yaparak Orhan Gazi'nin Bizans İmparatorunu Andronikos ile yaptığı Palekon'un savaşını kazanmasına büyük hizmet görmüştür. Kara Mürsel'in kurduğu donanma sebebiyle Marmara Denizi'nde üstünlük Bizanslılardan Osmanlılara geçmiş ve hatta Bizanslılar denize gemi çıkartamaz olmuşlardı. Ömrünü cihat ile geçiren Kara Mürsel Bey, "Beni öyle bir yere defnedin ki sırtım dağlara dayansın, kucağıma da deniz gelsin. Böylece donanmamı daima göreyim," demişti kıymetli dinleyenler. Efendim Orhan Gazi'nin diğer bir emiri de diğer bir komutanı da Kara Ali, diğer adıyla Emir Ali. Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından Aykut Alp'in oğlu Emir Ali. Osman Devleti'nin ikinci amirali Kara Ali'dir. Osman Gazi'nin de kumandanlarından olup Orhan Gazi zamanında da başarılı hizmetlerde bulundu. Yiğit ve kahraman kişilere Türkler arasında Kara lakabı verildiğinden asıl adı Ali olan bu gaziye gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Kara Ali denilmiştir. 1356 yılında Gelibolu'nun fethi sırasında çarpışırken şehit düşen bu yiğit Alp, vasiyeti üzerine Gelibolu'nun sonradan Hamza Bey Limanı ismini alan Marmara cihetindeki liman kıyısına defnedildi. Oğlu Timurtaş Paşa onun yattığı yere sonradan bir türbe yaptırdı. Gelibolu ve civar halkı bu türbeyi Ali Baba diye anarak ziyaret etmektedirler hala bugün. Efendim Kara Ali Osman Gazi tarafından 1308 senesinde Bursa civarında Kite Tekfur'una bağlı Galios adasının fethine memur etti. Adayı fethedince buradaki büyük kilisenin şöhret sahibi rahibini ailece Osman Gazi'nin huzuruna getirdi. Daha sonra da rahibin kızı Kara Ali ile evlendirildi. Osman Gazi'nin 1313 yılındaki seferinde Gey ve Tekfur'u kaleyi boşaltarak ahalisiyle birlikte Kurudere denilen müstahkem bir mevkide asker toplamıştı. Osman Gazi Mücahit Gazilerle birlikte hücum ederek Karasu Derbendi denilen bu zor geçidi ele geçirip düşmanı hezimete uğrattı. O sırada Geyve'ye bağlı Tekfur Pınarı denilen sağlam bir kalenin zapt edilmesi gerekiyordu. Osman Gazi hükümet merkezi olan Yenişehir'e dönmesini icap ettiren önemli bir iş yüzünden bu vazifeyi Kara Ali'ye bırakmıştı. Kara Ali kısa zamanda Tekfur Pınarı'nı alarak ele geçirdiği ganimetleri Osman Gazi'ye gönderdi. Bu hizmete karşılık Tekfur Pınarı ve buraya bağlı olan yerler Kara Ali'ye tımar olarak verildi. Geyve ve diğer yerlerde öteki mücahit gazilere dağıtıldı. Kara Ali daha sonra Geyve'ye bağlı Bizans kalelerinden Yeni Kale önde Yamukça Hisar kalelerini Osmanlı topraklarına kattı. Osman Gazi zamanında başarılı askeri hizmetleri görülen Kara Ali, bu hizmetlerini Orhan Gazi zamanında da devam ettirdi, sürdürdü. Orhan Gazi, ilk Osmanlı Amirali Kara Mürsel Bey'in defaatından sonra onun yerine Kara Ali Bey'i göreve getirdi. O sırada Derya Kaptanı'nın tam karşılığı olarak Emrül Bahr unvanı kullanıldığı için Kara Ali Bey'e kısaca Emir Ali diye zikredilmeye başlandı. Kıymetli dinleyenler, Emir Ali yeni kurulan Osmanlı denizciliğini harika

hareketlendirmek suretiyle Marmara'da bir deniz hakimiyeti kurdu. Bu suretle Mudanya ve Gemlik kıyılarına asker çıkararak Bursa'ya yardım eden Bizans donanmasını böyle bir dayanaktan mahrum bıraktı. Bursa ve İznik'in fethedilmesini kolaylaştırdı. Bu arada Marmara'daki dayanak noktalarını da ihmal etmeyen Emir Ali, önceleri ismini alan fakat sonraları halk dilinde İmralı şekli çevrilen

Böylece bu yeni kurulan Osmanlı filosu ile kara harekatına büyük destek vermiş oluyordu. Sevgili dinleyenler, Orhan Gazi İzmit'i almaya karar verip İzmit civarında konakladığında kumandanlarından Aykut Alp ve oğlu Emir Ali'yi bir miktar askerle Koyunhisar Kalesi'ni fethetmek üzere gönderdi. İzmit'in kadın tekfuru Valakonya Bizans İmparatoru'nun akrabasıydı. Klayon adlı erkek kardeşi de Koyunhisar Kalesi tekfuruydu. Bunlar fırsat buldukça Osmanlı obalarına saldırıyor, koyun ve keçi sürülerini çalıyorlardı. Klayon ablasına yardım gelirse Osmanlı askerlerini meşgul edebiliyordu. Aykut Alp ve oğlu Kara Ali Koyunhisar önünde vardığında kale kumandanı Klayon bütün silahlarını takılmış olarak kalenin baş mazgalasında kendilerini bekler buldular. Etrafında bir sürü şövalye ve subay vardı. Kendilerini görünce kollarını sallamaya, bağıra çağıra bir şeyler anlatmaya başladı. Kara Ali dillerini bilirdi. Fakat uzak olduğu için bir şey anlamıyordu. Biraz daha yaklaşınca, "Gelin, gelin, ölümünüze geldiniz. Sizden sonra Orhan Bey'inizi de öldüreceğim. Ablamı onun elinden kurtaracağım," dediğini anladılar. Duyduklarını yanındakiler tercüme etti Kara Ali. İşte bu sırada Kara Ali yayının sonuna kadar geldi ve "Ya Allah!" deyip okunu saldı. Tekfurun yalnız göz delikleri hariç her tarafı zırhlarla kaplıydı. Kara Ali'nin dualı ve isabetli oku Klayon'un sol gözünü delip beynine saplandı. Şımarık tekfur zırhlı bir kuş gibi kaleden aşağı uçtu. Osmanlı fedaileri koşup onu Aykut Alp'in önüne getirdiler ve buyruk üzerine kellesini vurdular. Aykut Alp, "Kara Ali'm, tiz bu kelleyi Orhan Bey'imize yetiştir. Ola ki bir diyeceği vardır. Biz de hemen şu kaleyi teslim almaya bakalım," dedi. Daha sonra Orhan Gazi kesik kelleyi bir mızrağa saplatıp İzmit Kalesi önüne diktirdi. Mağrur Balakonya kardeşinin kesik başını görünce dehşete kapılıp telaş içinde sulh için elçiler gönderdi. Kıymetli dinleyenler, Müslümanlarda aman dileyene kılıç kalkmazdı. Yine öyle oldu. Bütün gaziler şan ve şerefle İzmit'e girdiler. Bu zaferi nasip eden Yüce Mevla'ya şükrettiler. Kara Ali, Orhan Gazi'nin kumandanları arasında Bizanslarla yapılan Palakonon Muharebesi'nde de katılmış ve büyük kahramanlıklar göstermişti. Daha sonra Rumeli Fatihi Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişinde büyük hizmetleri dokundu. 1356'da Mart ayında çetin ve kanlı bir muharebeye sahne olan Gelibolu'nun fethinde denizden yapılan harekata katıldı. Bu harekat esnasında kale kapısında çok şehit verildi. Emir Ali de bu şehitler arasındaydı kıymetli dinleyenler. Efendim, yönetmenimiz zamanımızın dolduğunu gösteriyor. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlık ve esinlik içerisinde kalın efendim.

Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, tazim ederek sana secde edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni diliyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her yıl yaratmış olduklarının sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

0: وأن تصلي عليه وعلى آله عدد السحاب الجارية.
1: Allah'ım, hareket eden bulutlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen rüzgarların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, rüzgarlar esip ağaçların dallarını, yapraklarını, meyvelerini ve çiçeklerini hareket ettirdiğin müddetçe, yeryüzü ve gökyüzü arasında yarattığın şeyler adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline. Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.''

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerin dalgaları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, dağları, ovaları ve vadilerinde var ettiğin kum, çakıl taşları, kurumuş toprak parçaları ve taşlar adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, yeryüzünün kıble tarafı, doğusu, batısı, ortası ve dağlarında yarattığın bitkilerden ağaç, meyve, yapraklar, ekin ve bütün bunların yeryüzüne çıkarttığı ve çıkaracakları bitki ve bütün bereketli mahsulleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline. Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, yarattığın insan, cin, şeytanlar ve kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların vücutları, yüzleri ve başlarındaki kıllar adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, göz açıp kapatacak kadar kısa zaman zarfınca ve onların sözleri ve nefesleri sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuşları ve insanların hareketleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, yeryüzünün doğusu ve batısında bizce malum olan ama hakikatte ancak yüce zatın tarafından bütün gerçeğiyle bilinen, irili ufaklı yaratmış olduğun hayvanlar sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okuyanların ve okumayanların, hatta kıyamet gününe kadar salat okuyacakların sayısınca her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, diriler ve ölüler sayısınca, yarattığın balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve bütün küçük hayvancıklar adedince salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي اللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى
0: Allah'ım, geceleyin karanlık bastığı, gündüzünse aydınlandığı vakitte Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْاُولَى
0: Allah'ım, dünya ve ahiret hayatında Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, beşikteki bebeklik yaşından olgunluk çağına, halkı inşada devam ettiği dönemden ruhunu rızanla alıncaya kadar geçen zamanlarda, nihayet onu şefaatçi olarak dirilteceğin kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.''

Allah'ım, yarattıklarının sayısı, yüce zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum. Allah'ım, vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, Kevser havuzunu, makamı mahmudu, bitmez tükenmez yüceliği Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ihsan etmeni istiyorum. Allah'ım, onun burhanı, peygamberliğinin delillerini aslı şeriat ve İslam olan binasını şerefli kılmanı, dünya ve ahiretteki onun makamını yükseltmeni istiyorum. Ve ey Yüce Mevramız! Bize de onun sünnetiyle amel etmemizi nasip etmeni, onun dini üzere yaşarken bizi öldürmeni, onun cemaati arasında ve sancağı altında bizleri bir araya toplamanı, bizi onun arkadaşları arasına katmanı senden talep ediyorum. Allah'ım, onun Kevser havuzuna varmamızı sağlamanı, kadehleriyle Kevser şarabından bize içirmeni, Peygamberimizin muhabbetiyle bizi faydalandırmanı, tövbemizi kabul etmeni, görünür ve görünmez bütün bela ve fitnelerin hepsinden bize selamet, afiyet ihsan etmeni, merhamet etmeni, bizi bütün erkek kadın müminleri, tüm erkek kadın Müslümanlarla onların ölüleri ve dirilerini de bağışlamanı senden talep ediyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'a aittir.

Allah'ım, güvercinler ötüp, su arayan kuşlar ve hayvanlar dönüp durdu. Hayvanlar dolanıp durdu. Tamaim, masum çocuklara zarar veren şeytan ve cinlerden korunmak için takılan dualar fayda verdi. Sünnet olarak takılan baştaki sarıklar sıkıştırıldı. Gün be gün salih amellerle manen terakki edenler yükseldiği sürece Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, sabahleyin ortalık aydınlandıkça, rüzgarlar estikçe, canlılar yürüdükçe, gece ve gündüz birbirini takip edip durdukça, kılıçlar kuşanıldıkça, mızraklar sımsıkı bağlandıkça, cesetler ve ruhlar zahiri ve batıni hastalıklardan sıhhat buldukça, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, alemler döndükçe, gece karanlıkları yayıldıkça, melekler tesbih ettikçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e alemlerde bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, güneş doğdu, beş vakit namaz kılındı, şimşek çaktı, bardaktan boşanırcasına yağmurlar yağdı, bulutları emrolundukları yerlere sevk etmekle görevli olan melek, Ra'd aleyhisselam, seni tesbih ettiği müddetçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzü dolusunca, her ikisi arasında bulunan ve dilediğin şeyler dolusunca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, risalet yükünü üzerine aldığı, insanları cehaletten kurtardığı, küfür ve dalalet, sapıklık ehliyle cihad ettiği ve onları seni tek ilah olarak kabul etmeye davet ettiği, kullarını irşad ederken zahmet ve sıkıntılara tahammül ettiği için Efendimiz Muhammed'e dileğini ver. İsteklerine ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, vaad ettiğin makam-ı mahmudu ona ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden geri dönmezsin.

0: أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين.
1: اللهم bizi onun şeriatına, Kur'an ve sünnete uyup amel edenlerden, onun muhabbetiyle sıfatlananlardan, onun hidayeti, sözleri, fiilleri, emir ve yasaklarıyla hidayet bulanlardan ve yolunda gidenlerden eyle. Ey merhametliler merhametlisi! Bizi elleri, yüzleri, ayakları, aldıkları abdest ve yaptıkları ibadetlerle nurlu ve parlak olan onun ümmetinin tabileri, önde giden tarafları ve ashabul yemin, Kur'an-ı Kerim'de övülen nimet sahipleri ve amel defterleri, kıyamet günü kitabı sağından verilenler, kurtulanlar arasından haşreyle.

ayetlerine, mukarrebin makamındaki meleklere, nebilere, resullere, bütün ibadet ve taat ehline salat eyle. Bizi de kendilerine okuduğumuz salavat sebebiyle rahmetine ulaşanlardan eyle.

Allah'ım, iyiliği ve doğruluğu emreden, kıyamet günü günahkarların şefaatçisi, tiham eden, Mekke-i Mükerreme'den peygamber olarak seçilip insanlara gönderilen Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, bizim adımıza, Nebimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize en faziletli salat ve selamı ulaştır. Onu pek yüce olan makamı Mahmud'a ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, bütün Nebi, Resul, Şehit, Sıddık ve Salihlerin bulunduğu yüce makamda kendisine vaat ettiğin fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimşek parladığı, güneş doğduğu, gece karanlığı kapladığı ve yağmur bulutlarından damlalar yere düştüğü müddetçe salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yer ve gökyüzü arasındaki ve yıldızlar arasındaki boşluk dolusunca, gökyüzünün yıldızları misali yağmur taneleri ve çakıl taşları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, sevabı sayılamayan, hesabı da yapılamayan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e arşının ağırlığı, rızanın ulaştığı makam, kelimelerinin adedi ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, zevceleri ve zürriyetine salat eyle. Ona, âline, zevcelerine, zürriyetine, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi salat eyle ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, bizim adımıza onu, ümmetinden yana bir peygamberi mükafatlandıracağın şeylerin en faziletlisiyle mükafatlandır. Şeriatının apaçık yolu sayesinde bizi hidayete erenlerden eyle. Onun hidayet yolunda yürümekle bizi hidayete ulaştır.

0: bizi onun dinine inanmış olarak, onun âline, ashabına, nesline muhabbet eder olduğumuz halde öldür. Bizleri onun cemaati arasından haşreyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin.

Allah'ım, peygamberlerinin en faziletlisi, seçip çıkardığın kullarının en keremlisi, evliyanın imamı, nebilerin sonuncusu, alemlerin Rabbi Allah'ın sevgilisi, bütün peygamberlerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, adı mukarrebin makamındaki melekler arasında yükselen, müjdeci, korkutucu, daima aydınlatan kandil, sözüne itimat edilen, hak olanı açıklayan, şefkatli, merhametli, kendisine Kur'an-ı Kerim'le birlikte Fatiha suresini de lütfettiğin, böylece insanları dosdoğru hak yola, hidayete sevk eden rahmet peygamberi, ümmeti hidayete erdiren, kabirden dirilişte toprağın ilk defa kendisine açılacağı insan, cennete ilk girecek olan, Efendimiz Cebrail ve Mikail'le desteklenmiş, Tevrat ve İncil'de müjdelenmiş, seçilip beğenilerek çıkartılmış, Ebul Kasım, Haşimoğlu Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ım, gece ve gündüz hiç gevşeklik göstermeden Allah'ı tesbih eden, Allah'ın kendilerine emrettiği hususlarda hiç isyan etmeyen, emrolundukları her şeyi yerine getiren mukarrebin makamındaki meleklere ve bütün meleklerine salat eyle.
1: Allahümme ve kem astafeytehum süferâe ilâ rusulike ve umenâe alâ vahyike ve şuhedâe alâ halkik ve kharaqte lehum kunufe hucubike ve

Allah'ım, meleklerini, Resullerini memur olarak seçtiğin, vahyine emin olarak yarattıklarına şahit tuttuğun, yüce zatının perdelerini derece itibariyle kendisine açtığın, kulların bilemeyeceği gayb sırlarından kendilerini haberdar ettiğin, aralarından cennete koruyucular seçtiğin, arşını taşıttığın, ordularından pek çoğunu kendilerinden seçtiğin, çoğu yarattıklarına nazaran onları daha faziletli kıldığın, günahlardan ve alçaklıktan kendilerini temizlediğin, yüce semalarına yerleştirdiğin, noksanlıklardan ve afetlerden tertemiz tuttuğun için faziletlerini arttırıcı ve devamlı olan salatla meleklerine salat eyle. Bizi de meleklerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle

Allah'ım, kalplerini hikmetle doldurarak genişlettiğin, kendilerine nübüvvet zincirini taktığın, kitaplarını indirdiğin, kendileriyle insanları hidayete sevk ettiğin, tevhid anlayışına insanları davet eden, vadine, cennetlerdeki nimetler ve üstün derecelere teşvik eden, cehennemin azabından korkutan, senin yoluna insanları irşad eden, hüccet ve delilinle bu yolda sebatle duran, Nebi ve Resullerin hepsine salat ve selam eyle. Allah'ım, onlara tam manasıyla selam eyle. Kendilerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle bize de büyük sevap ve ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerimizdeki büyük hakkını yerine getirecek ve sürekli kabul edilecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil husn.

Allah'ım, yaratılış ve huy güzelliği olarak tam güzelliğe sahip anlamında hüsnü cemal, dünya ve ahiret nimetleriyle sevinmiş anlamında behçet, zatında ve sıfatlarında olgun olarak kemal, risalet ve nübüvvet nurunun sahibi, cennetteki hizmetçi çocukları, huri, konak ve köşklerinin şükrünü eda eden sahibi Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, şükre dalan kalbi ve ilmiyle meşhur, askerleriyle muzaffer, kız ve erkek çocuklarıyla pak sevcelere sahip, dünya ve ahiret derecelerinde ulvi, zemzem ve makamı İbrahim'le Müzdelife'nin hürmetlerine tazim eden, büyük ve küçük bütün günahlardan temiz, yetimleri terbiye eden, yedirip doyuran, büyüten, insanlara hac usullerini öğreten, Kur'an nasıl indirilmişse öylece okuyan, Rahman olan Allah'ı tesbih eden, Ramazan ayında oruç tutan, ahiret günü ümmetlerin altında toplanacağı hamd sancağının, kerem ve cömertliğin sahibi, ahde vefa gösteren, muhabbetli, ümmetini de Allah'ın rızası olan işlere kalp ve kalıplarıyla teşvik ettiren, İskenderiye kralı Mukavkıs'ın kendisine hediye ettiği, Hayber ve Huneyn savaşında bindiği ak katıra Necip adlı ata binen, Kadib adlı kılıcı kullanan, günahlardan tövbe edip kalbini tertemiz tutan, ifadeleri hatasız ve dosdoğru olan, semavi kitaplarda sıfatları anlatılan, Allah'ın kulu, Nebi ve Resullerin sonuncusu olarak nice sırları içinde gizleyip sakladığın Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ın hücceti, kendisine itaat edenin Allah'a da itaat ettiği, kendisine isyan edenin Allah'a da isyan ettiği, Arap, Kureyşli, Zemzem bölgesinde doğup büyümüş Mekkeli Nebi, güzel yüzlü, sürmeli gözlü, düz, uzun yanaklı, Kevser havuzunun ve cennet çeşmelerinin sahibi, kendisiyle zıtlaşanları ve kafirleri helak eden, müşrikleri katleden, abdest azaları nurdan parlayanları cennet nimetlerine ve kerim olan Allah'a alıp götüren, Efendimiz Cebrail'in arkadaşı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, günahkarların şefaatçisi, güneşin sıcaklığında bulutun kendisini gölgelediği ayın 14'ü gibi kabir, mahşer, sırat ve cehennem ve cehalet karanlıklarını aydınlatan kandil ve dolunay gibi nurlu zat, Efendimiz Muhammed'e ve mahlukatın en pak neslinden çıkarılmış olan âline, ebediyeti, kıyametin ve cennetin de sonsuzluğuna kadar hiç bozulmayacak olan devamlı salatla Allah Teala salat eylesin. Ve Allah Teala Efendimiz Muhammed'e

ve onun âline. Kendisinin sürurunu yenileyerek, hesapların görüleceği günde kabrinden çıkarak, Burak üzerinde mahşer yerine gönderilişinde, şeref vesilesi olacak salatla salat eylesin. Allah Teala, Efendimiz Muhammed'e ve onun yıldız misali parlayan âline, üzerlerine peş peşe yağan sağanak yağmurların cömertliğine benzer salatla salat eylesin. Allah Teala, Efendimiz Muhammed'i, Arap'ın en akıllısı, sözleri ifade yönüyle en açık, lisanı en fasih, imanı en yüksek, makamı en yüce, kelamı en tatlı, ahde en vefalısı ve yaratılışı Arap'ın en temiz olanı olarak gönderdi. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de İslam yolunu izah edip insanlara anlattı. İslam'ı şöhretli kıldı, putları kırdı. Allah'ın hükümlerini ortaya koydu. İnsanları haramlardan alıkoydu. Kendisine inananlara nimetler sundu. Ona ve âline, melek, cin ve insanların dönüp durduğu her yer ve makamda salat ve selamın en faziletlisiyle kabirden kalkıp ilk hale dönüşte ve ilk yaratılışta bizim için ebedi nimet ve lütuf olarak verdiğin ahiret azığı, gece ve gündüz virdimiz olacak şekilde kabul edeceği salatla Allah Teala salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, peşinden ferahlık ve miskten daha güzel olan rahmani kokunun geldiği, onu da Allah'ın mağfiret ve rızasının takip ettiği salatla salat eylesin. Allah Teala kendisinden iyilik alınanların en faziletlisi, övünülecek şeylerin değeri kendisiyle artan, alnındaki nurdan güneş ve ayın nur aldığı, cömertliğinin yanında bulutların ve denizlerin ufacık kaldığı, yeryüzünün bütün derinlikleri ve yüksekliklerinin kendisinin gönderilişindeki açık alametlerle aydınlandığı, mucizelerini Kur'an-ı Kerim'in ve mütevatır haberlerin anlattığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve kendisiyle hicret eden, böylelikle onun dinine yardım eden ve hicretinde yardımcı olan ashabına, ki onlar ne güzel muhacir, ne güzel ensardırlar. Kuşlar, Allah'ı zikir, tesbih terennümleriyle sık ağaçlıklarda şakıyıp durdukça, şimşeksiz bulutlar, sağanak yağmurlar döküp durdukça devam edecek salatla salat eylesin. Salatının devamıyla Allah Teala ona kat kat ecir ihsan eylesin.

Allah'ım, celal ve ikram sahibi olan yüce zatın devam ettiği için devam edecek ve hiç kesilmeyecek olan salatla Efendimiz Muhammed'e, onun pak ve yüce haline salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, şeref ve ululuğun kutbu, nübüvvet ve risalet güneşi, dalaletten hidayete sevk eden, cehaletten herkesi kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Gece ve gündüzlerin birbirini takip etmesiyle ardı ardına gelen ve hiçbir kesintiye uğramadan devam eden salatla Allah Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya

0: Perşembeden pazara Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 49.99, kabak 49.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün nice gençlerimizin ocağını söndüren, nice ailelerin ocağını söndüren bir şeyden bahsedeceğiz. Kötü bir şey. Bunun çözüm yollarını arayacağız. O ne kadar kötü olsa da bu kötülük karşısında çalışan dernekler var, vakıflar var, kuruluşlar var. Biz de bugün Bağımsız Yaşam Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Koordinatörü Regaip Bostan hocamızla bağımlılığı konuşacağız. Bağımlılık nedir? Bunlardan nasıl kurtulunur? Bağımsız Yaşam Derneği neler yapar? Bunlardan bahsedeceğiz. Regaip hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Değerli hocam nasılsınız, iyi misiniz?
0: Elhamdülillah hocam, ala külli hal diyelim.
1: Elhamdülillah.
0: Evet. Siz de iyisiniz inşallah hocam.
1: Hamdü senalar olsun Cenab-ı Hakk'a, bugünlere şükürler olsun diyelim.
0: Eyvallah.
1: Cenab-ı Hak daha kötü günler göstermesin inşallah.
0: Eyvallah.
1: En kötü günümüz böyle olsun diyelim.
0: Eyvallah. Gençlerimiz bağımlılıktan kurtuldukça bizler de iyi olacağız değil mi hocam?
1: İnşallah. Yani tabii toplumun temel dinamikleri gençler.
0: Evet hocam.
1: Yani geleceğimiz gençler. Ama maalesef tabii bugün toplumda sadece gençlerimiz bağımlı değil.
0: Tabii.
1: Maalesef.
0: Tabii.
1: Her yaştan var. Yani 7'den 70'e ben her vasıftan, her sınıftan, her yaştan insanın bağımlı olduğuna şahitim. Yani bugün 60 yaşında da bağımlı bir abimiz geliyor. 15 yaşında da, 13 yaşında da bağımlı kardeşlerimiz geliyor.
0: Evet.
1: Maalesef dünyada da böyle, Türkiye'de de bu böyle. Artık her yaştan, her sınıftan, her vasıftan, doktorundan, mühendisinden, avukatından, siyasetçisinden, öğretmeninden, din görevlisinden, bunların her vasıftan, her sınıftan insanın geldiğini biz şahit oluyoruz ve görüyoruz.
0: Evet,
1: bizatihi
0: evet.
1: Bunu idrak ediyoruz. Maalesef uyuşturucu, kumar, alkol her alana yayılmış durumda. Bu bir gerçek.
0: Evet hocam. Evet.
1: Yani siz dediniz ya bu kötülükle mücadele eden derneklerimiz var. Evet, tarih boyunca böyle. Yani her zaman kötülük vardır. Bu kötülükle mücadele eden de iyiler vardır.
0: Evet hocam.
1: Bu mücadele yaratılan Hazreti Adem'den bugüne kadar devam etmektedir. Burada kötülük olacaktır. Bunu sonsuza dek yok etmek imkansız bir şey. Her zaman var olur ama galip olan iyiler olur.
0: Evet.
1: Mağlup olan kötüler olur. Biz bunun peşindeyiz.
0: Evet.
1: Bunun mücadelesini veriyoruz.

0: Eyvallah.
1: İnşallah o sınıftayızdır.
0: İnşallah, inşallah hocam.
1: Evet, o saflarda yer alıyoruzdur diye ümit ediyorum.
0: İnşallah
1: Toplumun
0: hocam.
1: da
0: Eyvallah.
1: iyilerden yana olmasını bekliyoruz.
0: İnşallah dualarınız, temennileriniz dua yerine geçsin inşallah.
1: Evet, her
0: Amin diyelim
1: zaman
0: hocam.
1: iyiler de azınlıkta kalmıştır bakın. Bu da
0: Evet.
1: bir ayrı gerçek.
0: Evet hocam.
1: Yani mesela iyiler kıymetlidir, değerlidir. Madenlerdeki elmaslar gibi, altın gibi.
0: Evet.
1: En az onlardır ama en kıymetli onlardır.
0: Hı.
1: İnsanlar içerisinde de en azı peygamberlerdir, en kıymetlisi onlardır.
0: Eyvallah.
1: Ve inananlar, iyi yolda olanlar her zaman azdır ama en kıymetli, en değerli yine onlardır. İyilerin yanında olmak, iyilere yardım etmek, iyilere destek olmak bir şiar olmalı.
0: Hı.
1: İnşallah toplumla böyle el ele mücadele ederek
0: Evet.
1: bu kötülüklerin üstesinden geleceğiz diye ümit ediyorum.
0: İnşallah, inşallah. Dinimizde öyle demiyorum hocam. Emri bil maruf nehyanil münker. İyiliği emret, kötülükten nehyet. Değil mi hocam? Bu
1: İnşallah.
0: bizim üzerimizde bir farz. Öyle değil mi?
1: Farz, evet. Farz, farz. Yani
0: Eyvallah.
1: bu bir ahir zaman cihadı böyle. Yani
0: Hı
1: bugün savaş yok Türkiye'de.
0: hı. Hı.
1: Bizim cihadımız bu.
0: Hı.
1: En büyük cihat. Peygamberimizin Tebük seferinden dönerken küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz demişler. 30 bin kişilik İslam ordusu halbuki.
0: Hı.
1: En büyük ordu o zaman kurulmuş.
0: Evet hocam.
1: Ya Resulallah, daha büyük cihat nedir? Nefsinizle olan cihattır demiş.
0: Ya.
1: Bugün ahir zamanda en büyük mücadeleyi nefsimizle veriyoruz. Nefislerle veriyoruz. Çünkü
0: Hı.
1: her türlü fırsat, her türlü imkan herkesin elinde.
0: Hı.
1: Kolay ulaşılabiliyor her şeye. Dolayısıyla insanlar kendi nefsiyle mücadele ediyor şu anda. Kimseyle değil. Yani biz kötülüklerle mücadele eder derken kendi
0: Hı.
1: nefsimizdeki kötülüklerle de mücadele ediyoruz.
0: Evet, hocam.
1: Ve diğer kardeşlerimiz de kendi nefislerindeki kötülükle mücadele
0: Hı
1: ediyorlar.
0: hı.
1: Şimdi en büyük cihat bu şu anda.
0: Evet,
1: Çünkü
0: hocam.
1: niye biliyor musunuz? Bakın, bugün Gazze'de kardeşlerimiz ölüyor.
0: Evet.
1: Filistin'de ölüyor. Diğer İslam coğrafyasında, mazlum coğrafyada ölüyorlar ama şehit oluyorlar. Yani peygamberlerden sonraki en yüce makama erişiyorlar. Ve
0: Eyvallah.
1: geride kalan kederli ailesi gururla, onurla onların ismini anabiliyor. Şehit annesi ve babası oluyor. O bombaların altında paramparça olan cesetlerine rağmen yine bir sevinç gözyaşları var onların. Niye?
0: Hı.
1: Şehit oluyorlar. Hem onurlu bir şerefli ölüm hem de ebedi ahiretin kazanması. Ama buradaki kardeşlerimiz maalesef kimyasal bombaların içinde ölüyorlar, uyuşturucunun. Bu
0: Evet.
1: kimyasal bombalar onların hem dünyalarını hem ahiretlerini yakıyor. Ve geride kalan ailesi de bir ömür boyu ızdırap ve acı ve kederle yaşıyor.
0: Hı.
1: Bazen bu oğlum ölümler bir aile ferdinden oluyor. Baba oğlunu öldürüyor. Mesela daha
0: Evet.
1: yeni Diyarbakır'daki ölen emniyet mensubu bir emekli abimizin evladını öldürmesi. Dolayısıyla bizim buradaki ölümler daha acı. Bizim buradaki savaş daha büyük.
0: Hı.
1: Artık 3. Dünya Savaşı diyorlar ama biz 3. Dünya Savaşı'nın içinde yaşıyoruz. Evlatlarımız ölüyor, geleceğimiz ölüyor,
0: Hı.
1: gençliğimiz ölüyor, neslimiz ölüyor, toplum ölüyor yani. Bunu
0: Evet.
1: açık açık söylüyorum. Bunu görmemezlikten gelemeyiz.
0: Hı.
1: Yani biz bundan kaçamayız da.
0: Evet.
1: Maalesef etrafımızı sarıyor. Gitgide de bu büyüyor yani.
0: Evet hocam.
1: Evet, buyurun.
0: Eyvallah hocam. Şöyle devam edelim isterseniz. Bağımlılık nedir? Bir kişi bağımlı olduğunu nasıl anlar? Sizin tecrübelerinize dayanarak bu soruyu soruyorum.
1: Ya bağımlı olan kişi tabii her türlü bağımlılık var. Bugün sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı,
0: Hı.
1: uyuşturucu, kumar hepsinin şeyleri ayrı olabilir. Yani etkileri ayrı olabilir.
0: Hı.
1: Ama insanı normal insaniyetinden mahrum bırakan, akli melekelerini değiştiren,
0: Hı.
1: işte iradesini yok sayan,
0: Hı.
1: normal günlük aile ilişkileri, toplumsal sosyal ilişkilerini bozan, inanç ve fikir hürriyetini değiştiren uyuşturucu madde bağımlılığı diyebiliriz bunlara.
0: Hı.
1: Alkol, uyuşturucu madde ve kumar.
0: Evet,
1: Bu
0: hocam.
1: bağımlılık

0: etki şeyleri bunlar. Yani böyle bir hayat yaşıyorsa bir insan bunlar artık bağımlıdır. Çünkü ondan hariç bir şey düşünemez. Fiziksel ve ruhsal. İkisi de. Yani onsuz bir hayatı düşünemiyor adam.
1: Evet hocam.
0: Ve bu bağımlılık bu.
1: Evet. Peki kişi kendi bağımlı olduğunu nasıl anlayacak?
0: Çoğusu zaten kendinin bağımlı olduğunu kabullenmez. Bu bir gerçek. Çünkü içinde bulunduğu durumu idrak edebilecek seviyede değildir bağımlılar. Yani aklen bir anda kabullenmeleri zor. Bu belli bir süreç içerisinde ancak kabullenebilirler. Belli bir eğitim ya da belli bir danışmanlık hizmeti aldığı zaman kabullenebiliyor. Çoğu kişi ben bağımlı değilim. İşte sadece eroin kullananlar bağımlıdır diyor mesela. Yani met, esrar, diğer uyuşturucu maddeler ya da alkol kullananlar işte biz bağımlı değiliz. Biz öyle takılıyoruz. Halbuki onlar da zamanla süreç içerisinde kendilerinin bağımlı olduğunu anlıyorlar ama bu bir süreç. Hemen kabullenmek zor. Biz bunu çok gördük hastalarımızdan. Buraya getiriyorlar aile çocuğu bize. İşte evladımız şöyle böyle. Çocuk diyor hayır benim bir sorunum yok. Arada bir içiyorum işte takılıyorum falan diyor ama sonra bir bakıyor ki buradaki eğitimler sayesinde evet gerçekten bir bağımlı olduğunu görüyor. Çünkü hiç kimse bağımlı olduğunu kabullenmek istemiyor. Bağımlılık kelimesi ağır bir kelime, ifade. Ama sonra kabullenirse tedavi sürecinin ya da rehabilite sürecinin daha hızlı olduğunu, daha faydalı olduğunu görüyor. Ama bunu kabullenmek mevzu. Yani hasta hastalığını kabullenecek. Ama maalesef işte dediğim gibi bu bir süreç, hemen kabullenilmiyor.
1: Hocam.
0: Kimse kendisine bunu yakıştırmıyor.
1: Yani
0: Yani
1: psikoloji,
0: şuna benziyor. Her gün içiyorum ama bağımlı değilim gibi diyor mesela. Bunu kabullenmiyor.
1: yani istesem bırakabilirim demek istiyor.
0: İstesem bırakabilirim tabiri çoktur ama bırakamazlar. Destek almadan, bir danışmanlık almadan, bir programa tabi olmadan, yani kısmi olarak kuru ayıklık yaşasa da 3 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay kuru ayıklık dediğimiz süreci yaşasa da yine o bir bağımlıdır ve bağımlılığı devam etmektedir. Sadece fırsatını kolluyor.
1: Evet hocam. Peki hocam sigara alışkanlığı da bağımlılık olarak geçiyor mu?
0: Tabii, sigara bağımlılığı. O da bir bağımlılık. O da nikotin bağımlılığı. Ama tabii etkileri diğerleri gibi değil. Burada etkiler esastır. Yani seni toplumun içinden dışlamayan, işte sağlık sorunlarını hemen belirtmeyen, yoksunluk çektirmeyen ya da maddi olarak sana kayıp yaşatmayan, ruhsal kayıplar yaşatmayan bir sigara uyuşturucuyla kıyas edilemez esasen. Ama tabii sigara da bir şeyin basamaklarıdır yani. Esrarın basamağı olabilir, başka maddelere geçiş basamağı gibi olabiliyor. Yani sigara içen işte bunu da içebilir kafası oluyor bazılarında ama bu bir tam bir şey değildir yani, bir mihenk değildir. Dolayısıyla sigara diğerleriyle kıyas edilebilecek bir bağımlılık düzeyi yok. Ama sigara elbette zararlı, elbette bağımlılıktır. Elbette onunla da mücadele edilmesi lazımdır. Ama kıyas olarak bugün işte esrarla meti kıyasladığınız zaman metin bağımlılığı esrara benzemez. Yani paranoya aşırı derece vardır. Yani şizofreniye kadar götürür. Ama esrarda bu kısa sürede olmaz. Belki çok uzun yıllar sonra olabilecek bir şey. Dolayısıyla her bağımlılığın kendi içerisinde tartılması ve ölçülmesi gerekiyor.
1: Evet, peki hocam şöyle devam edelim. Geçtiğimiz programlarda sizi yine konuk etmiştik. Bağımsız Yaşam Derneği'ni siz bizlere anlatmıştınız ama üzerinden epeyce vakit geçti. Şimdi Bağımsız Yaşam Derneği neler yapıyor, faaliyetleri neler, nasıl başvurulur? Biraz Bağımsız Yaşam Derneği'nden bahsedebilir miyiz?
0: Hay. Uyuşturucuyla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yani uyuşturucuyla derken uyuşturucunun bağımlılık kısmıyla yani talep kısmıyla, arızla değil, arızla bugün kolluk kuvvetleri mücadele ediyor. Emniyetimiz, jandarmamız, polisimiz mücadele ediyor. Biz de daha çok bağımlılıkla alakalı kısmıyla mücadele ediyoruz. Biz direkt sokaktayız. Yani bugün bağımlı çocukların elinden tutup onları rehabilite ediyoruz. Ücretsiz ve ilaçsız bir programla, eğitim ağırlıklı. Burada psikolojik eğitim, manevi eğitim ve ayık yaşam eğitimleri üzerine çalışıyoruz. Üç eğitim ayağı olan bir modelle çalışıyoruz. Böyle 15 tane merkezimiz var. İstanbul'da 5 merkezimiz, Ankara

0: Konya, Kocaeli, Bursa, İzmir, Safranbolu, Adana ve Antep'te merkezlerimiz var. Bunlar müstakil binalar, yatılı programlar ve burada gönüllülük esasıyla kalıyor hastalarımız. Bize genelde ailelerimiz sosyal medya üzerinden ulaşıyorlar. Bize sosyal medya üzerinde kayıt formlarımız var. O kayıt formunu doldurduktan sonra biz orada tabii ön bir eleme yapıyoruz. Orada yapay zekayı kullanıyoruz o elemelerde. Çünkü kriterler var. Bazı kriterler bizim dışımızda kalıyor. Onları eledikten sonra buradaki görevli arkadaşlar ve psikoloğumuz misafir ediyoruz genel merkezimizde hastaları ve aileleri. Ön görüşme yapıyoruz. Ön görüşmede de uygunsa belli kriterlere yine sahipse burada programı alıp bir haftalık deneme sürecinden sonra diğer merkezlerimize arkadaşlarımızı gönderiyoruz. 3 ay burada eğitim alıyorlar. Ve kendileri gibi olan eski bağımlı hocaları var. Bunlara eks huzur diyoruz. Onlara ayık yaşama eğitimi veriyorlar. Psikologlarımız psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapıyor. Bir de manevi eğitmenlerimiz var. Bunlar da daha çok inanç, iman, itikat esasları üzerine eğitimler veriyorlar. Bu şekilde 3 aylık sosyal aktiviteler, etkinlikler, geziler vesaire gibi programlarla da doldurarak aynı zamanda ailelere de online eğitim vererek hafta sonları bir bütüncül bir program içerisinde çalışıyoruz. Tabi burada sağlık sorunları var, adli sorunlar var, psikolojik sorunlar yaşıyorlar, manevi sıkıntılar içerisindeler. Çok bir süreçlerden geçiyorlar. Yani adeta yeniden ilk doğmuş gibi fabrika ayarlarına geri dönmek zorundalar. Çok çok hırpalanmışlar, çok yara almışlar. Süreci çok sıkıntılar geçirmişler, intihar vakaları var. Bir sürü süreçler var. Üç ayda bunları elimizden geldiği kadar, tabii 3 ay yeterli mi? Yetersiz. Gönül ister ki daha çok bu işe sahip çıkalım. Daha çok vakit geçirelim ama talep çok buralara. Yani sırada bekleyen çok kişi var. 10 bine yakın kayıtlı hastamız var sırada bekleyen. Bunların da bu haklardan istifade etmesi için 3 aylık bir süre tutabiliyoruz. Ondan sonra mezun oluyorlar, ailelerine geri dönüyorlar, hayatlarına geri dönüyorlar. Bazıları çoluğuna, çocuğuna, eşine, bazıları anne babasına, işine, gücüne geri dönüyor. Böyle bir eğitim programımız var. Bağımsız Yaşam Derneği maddeden manaya, ilaçsız ve ücretsiz, fi sebilillah profesyonel bir ekiple bağımlılıkla mücadele eden bir sivil toplum kuruluştur.
1: Maşallah, çok güzel hocam. Peki hocam, dönüşler nasıl oluyor? Daha doğrusu neticede her kişi de neticeye ulaşılabiliyor mu? Geri dönenler oluyor mu madde bağımlılığına?
0: Şimdi netice malumunuz bizim vazifemiz tebliğdir. Netice Allah'a aittir evvela. Bunu söylemek lazım. İslam şiarında da böyledir.
1: Eyvallah.
0: Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dahi işte ilk tebliğde aileleri çağırıyor, yakın akrabaları yemek yedirip veriyor. Maalesef inanmayanlar çoğunlukta. İşte Ukaz Panayırı'na gidiyor, 16 çadıra girip İslamiyet'i anlatıyor, 16 çadırda inanmıyor ama mücadeleye devam ediyor. Bizim Kur'an-ı Kerim'de rehber aldığımız bize bütün ayet-i kerimelerin içerisinde işte وَمَنْ اَحْيَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir ayeti kerimesi bizim şiarımız.
1: Evet hocam.
0: Bir insanı kurtarsak diyoruz bütün insanlığı kurtarmış gibidir diyor ayeti kerimede. O yüzden hedefimiz de bir insanı kurtarabilmek mücadelesiyle yola çıkmışız. Ama elhamdülillah verilerimiz, elimizdeki kısıtlı imkanlar mevcut çerçevede %70 bandında bir ayık kalma oranı gösteriyor bize. Tabii burada çevresel faktörler çok etkin. Yani mezun olduktan sonra ailenin yanına, çevresine, arkadaş ortamına dönmesi elbette olumsuz sonuçlar doğuruyor. Ama biz burada da şöyle bir çözüm ürettik. Çünkü Anadolu'nun dört bir yanından bize gelen hastalar var, Avrupa'dan da gelenler var. Mezun olduğu zaman gideceği vilayette, işte diyelim ki Eskişehir'de oturuyor. Eskişehir'de kardeş bir vakıf kuruluş, STK bulup onunla irtibatlandırıp oraya gidip gelmesini istiyoruz mezunluktan sonra. Yeni çevre edinmesi, yeni ortam, yeni arkadaşlar. Öyle ayık kalmasını daha böyle uzun süreli tutmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi aile içi sorunlar var, onları düzeltemiyorsunuz. Ekonomik sorunlar var, onları düzeltemiyorsunuz. İşte adli sorunları var, sağlık sorunları var. Bunların hepsini düzeltme şansımız yok bizim. Elimizde kıt kanaat

0: imkanlarla biz mücadele ediyoruz.
1: Evet hocam.
0: Ama bu faktörlere de müdahale edilebilse, işsizlik sorunu var, borçları var, ne bileyim yani, dolayısıyla bunlar da dokunulabilse bu başarı oranı artar. Ama biz maalesef bu kadar gücümüz yok. Hı-hı. Elimizden gelen bu.
1: Evet.
0: Bu da %70 bandında bir ayık kalma oranı yakalattırıyor bizi elhamdülillah.
1: Maşallah, yine çok iyi hocam.
0: Evet. Peki, yani burada tabii büyük bir emek var.
1: Eyvallah.
0: Büyük bir özveri, büyük bir mücadele var. Ve bu çocukları en iyi ayakta tutan şey, motivasyon da şu. Buraya geldiği zaman bu tarz imkanların fi sebilillah olması, yani ücretsiz böyle bir hizmetin sunulması onları fevkalade etkiliyor. Çünkü bağımlılık dünyası, uyuşturucu dünyası, rant dünyası, torbacıda, ilaç sektöründe, işte hastane sektöründe müthiş bir bunun üzerinde rant kazanabiliyor.
1: Evet.
0: Yani çok yüksek rakamlar var bu işin içerisinde. Ama öyle bir yere geliyor ki, öyle bir mekana geliyor ki nezih, güzel, hoş, gayet de insana yakışır, yanaşır bir ortam. Ve bila bedel, fi sebilillah bu hizmetler yapılıyor. Tabii insanları iyileştiren şey bu.
1: Evet.
0: Birincisi bunlar, sonra eğitimler vesaire.
1: Peki hocam, Yeşilay'la entegre çalıştığınız oluyor mu?
0: Yani dirsek temasımız var, diyaloglarımız var, görüşmelerimiz var. Ya şunu da söyleyeyim, Türkiye'de bir tane bağımsız yaşam derneği değil bakın. 1000 tane olsa kifayetsiz gelir şu anda.
1: O derece yani çok
0: bunu,
1: diyorsunuz.
0: Bunu
1: yani.
0: Yeşilay'a indirmek de biraz şey oluyor. Mesela bazen insanlara gidiyorum diyorum, anlatıyoruz. Diyor Yeşilay ne yapıyor ya? Diyorum ya Yeşilay kendisi bir şeyler yapıyor. Yani siz ne yapıyorsunuz? Siz kendinize bu konuda bir çeki düzen verin. Bazı sivil toplum kuruluşlarına. Yani bunu işi Yeşilay'a atmak da ayrı bir suç yani.
1: Evet evet. Kendimiz
0: ya
1: biz
0: da
1: ne yapabiliyoruz?
0: Yaşam Derneği'ne de atmak. İşte yani bunu böyle üzerinden başkalarına atmak bir bence bir şey yani, hamiyetsizlik.
1: Evet, evet.
0: Çünkü topyekun bir mücadele lazım. Çünkü şey karşımızdaki düşman çok büyük.
1: Evet.
0: Milyarlarca dolarlık bir rantın yani karşındaki çetesi. Dolayısıyla gençlerimizi onların elinden kurtarmak için topyekun mücadele lazım.
1: Evet, evet.
0: Yani büyük sivil toplum kuruluşları, ilgili STK'lar, vakıflar, dernekler vesaire bu işe el atması lazım. Yani biz ne yapabiliriz demeleri lazım.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Yani biz şu hizmet yapıyoruz, böylese mesul değiliz diyemezler. Çünkü niye? Bu tarafta büyük bir yıkım var, büyük bir kıyım var. Yani bunun önüne geçmek zorundalar ya.
1: Evet, evet hocam.
0: Dolayısıyla hani bunu Yeşilay'a mahsus kılmak, Yeşilay'a indirgemek, Yeşilay'ın bir sanki sorunuymuş gibi idrak etmek, o da doğru
1: tabii,
0: değil.
1: Tabii,
0: Yeşilay kendi çapında çalışmalarını yapıyor.
1: Toplumumuzun sorunu
0: ama,
1: değil mi hocam?
0: Evet, evet. Ama herkes bu işe el atmalı.
1: Tabii.
0: Bu iş herkesin, toplumun, herkesin sorunu.
1: Kesinlikle hocam.
0: Bugün bağımlılık dediğimiz şey bakın, her sokakta var. Muhtemelen her apartmanda var.
1: Evet, maalesef.
0: Yok diyen yanılır. Çünkü bağımlılık gizlilik hastalığıdır. Çoğusu 5 sene, 10 sene sonra öğreniyor çocuklarının ya da yakınlarının bağımlı olduğunu. Böyle bir hastalık, gizlilik hastalığı. Bu hastalığın ikincisi bulaşıcı hastalık.
1: Evet.
0: Yani iki hastalık çok etken. Gizlilik, bulaşıcılık ve bu onu çok tehlikeli kılıyor.
1: Evet, evet hocam.
0: Yani bir hastamız vardı. Eroinman babası buraya getirdik, tahlil yaptık. Tahlilde de eroin çıkmıştı. İdrar tahlili. Babasına diyorum ki bak tahlili eroin çıktı. Çocuk diyor ki bu diyor tahlilleriniz, testleriniz yanlış diyor. Babası ona inandı biliyor musun çocuğa?
1: Aa.
0: Ben kullanmıyorum, böyle bir şey yok diyor. Halbuki bu çocuk 5 yıldır kullanıyormuş. Yani bu bir gizlilik hastalığı. Ve istedikleri gibi de çok süper yalan söyleyebilirler. Aileleri de manipüle edebilirler, kandırabilirler.
1: Bulaşıcılıktan kastınız
0: nedir? Bulaşıcılık da şu, içiciler bir şekilde para bulmak zorunda. Sağdan soldan para imkanları tükenince, bitince, kısıtlanınca bir şekilde bunun torbacılardan alıp içimlik kendi içeceği kadar parayı kazanabilmek için satıyorlar. Ve böyle bir çevre geliştiriyorlar. Her bir içici başkalarına merak uyandırıyor. Ya bu da bir gerçek. Yani siz bugün uyuşturucuyu önlemek istiyorsanız koruyucu önleyici çalışmalar adı altındaki yapılacak çalışmaların başında da içicilerin rehabilite edilmesi lazım. Çünkü niye?
1: Evet.
0: Yayıcıdır.

0: sürecindeki gibi izole ediliyordu insanlar. Niye? Bulaşıcı, yayıcı. Bu da aynı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla en büyük mücadele bağımlılıkta bu gizlilik hastalığı ve bulaşıcı hastalığa karşı daha tedbirli, daha dikkatli olmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu mücadeleyi en etki şekilde yürütmek için bu şeyleri de bilmek lazım. Bu hususları da bilmek lazım.
1: Kesinlikle, kesinlikle hocam. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor. Bilgileniyoruz, eyvallah, aydınlanıyoruz. Ama bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından devam edeceğiz inşallah.
0: Hay hay, teşekkür ederim.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Bağımsız Yaşam Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Koordinatörü Regaip Bostan hocamızla devam edeceğiz. Ama kısa bir ara.

0: Reklamlar.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, şeftali 89.99, çilek 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Allah dostlarının hayatları, velilerin ibretlik hayat hikayeleri, geçmişte yaşamış hak erlerinin hayatları arkası yarında anlatılıyor. Arkası yarın, hafta içi her gün sabah 9, akşam 20.15'te Semerkant Radyo'da.
0: Son baskı.
4: Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklar. Ekonomiden siyasete geniş konu başlıkları. Farklı kalemlerin köşe yazıları son baskıda.
5: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Son baskı başladı, hoş geldiniz. Peki gündemde ne var diye biz kendi konumuza dönecek olursak.
4: Son baskı Cengiz Demir'in sunumuyla hafta içi her gün saat 17'de Semerkant Radyo'da.
0: Son baskı.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Bağımsız Yaşam Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Regaip Bostan hocamızla devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim. Şimdi bağımlılığı konuşuyoruz. Bu bağımlılık konusunda ailelere düşen görev nedir? Bağımlılığın tedavisi hususunda ailelere düşen görev nedir? Buyurun.
1: Evvela şu tabii anne baba olmak sadece evlilikte olacak bir unsur değil. Yani evlendik, anne baba olduk değil. Hı hı. Nasıl ki bugün bir araba kullanmak için bile kaç tane kursa gidiliyor, dersler çalışılıyor, sınavlara giriliyor, işte direksiyon kurslarına gidilip sınavlara giriliyor. Hı hı. Ve uzun bir emek sonucunda öyle bir ehliyeti almaya hak kazanıyor insanlar ki bir evet. araba sürecek sadece. Hepi topu bir araba yani bu. Bugün insanlar çocuk sahibi oluyor. Ama herhangi bir eğitim yok. Herhangi bir süreçten geçmiyor. Yani her evlenen çift çok rahat anne baba olmuş oluyor. Ama bu evet. böyle olması doğru değil. Yani bugün bir araba için bile, kullanmak için bile, insan yetiştirmek için de ehliyet sahibi olmak lazım. Dolayısıyla anne babaların eğitimi esas. Yani evlilik okullarının düzenlenmesi lazım. Anne baba eğitimi verilmesi lazım insanlara. Çünkü çocuğuna nasıl davranacağını, nasıl kontrol edeceğini, nasıl yönlendireceğini bilmiyor. Dertleşeceğini bilmiyor. Nasıl müdahale edeceğini bilmiyor. Dolayısıyla çoğu insanlar çocuklarının bağımlılık sürecinden bir haber büyüyorlar. Bir haber yaşıyorlar. İş hayatı, işte sosyal hayatı, ekonomik hayatı, ticari hayatı.

0: hayatı vesaire insanları ailelerinden uzak tutuyor.
1: Evet.
0: Bu da özellikle metropol şehirlerde büyük bir tehlike yaratıyor. Yani çocuğu gözden kaçırıyoruz. Çocuğun gelişimindeki sorunlarını gözden kaçırıyoruz. Bu da onların ilerideki büyük tehlike olan bir bağımlılık batağına düşmesini doğuruyor maalesef. Burada aile eğitimi esas. Maalesef bu bir gerçek. Bunda zayıfız. Ülke olarak da, millet olarak da bu konuda henüz böyle ciddi bir altyapımız yok. Yani iki şahit bulduğunuz zaman evlenebiliyorsunuz ve çocuk yapıp çok rahat o çocuğu dünyaya getirip bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Ama bir insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın realitesine bakıldığı zaman biz insanımızı yaşatmamız için önce anne babaların eğitilmesi gerekiyor. Çocuklarımızın büyütebilmemiz için, eğitebilmemiz için. Bu
1: Evet.
0: şu anda çok zayıf şu süreçte. Ha biz bağımlılığın bir aile hastalığına dönüştüğünü de iyi biliyoruz. Çünkü acıyı çeken anne baba başlıyor. Daha çok hastadan çok anne baba ızdırap yaşıyor.
1: Evet.
0: Yani bir öyle vakalar var ki çocuğundan dolayı adreslerde gizlilik beyan aldırıyorlar. Savcılıktan kaçıyorlar. Çünkü çocuğuyla baş edemiyor. Çünkü çocuğu ya öldürecek ya evi yakacak. Bu çok vaka. Annesine benzin döken yakan mı dersin? Evi yakan mı
1: Vay.
0: dersin? Evde katliam yapan mı dersin? Bir sürü vaka var bizim bildiğimiz. Gece yataklarında yatak odalarını kilitleyerek yatıyorlar. Mutfağı kilitleyerek yatıyorlar işte bıçağı şuna buna ulaşmasın diye. Yani bu korkuyla insanlar evlerinde yaşıyor. Dolayısıyla bağımlılık bir aile hastalığına dönüşür. Aile de aynı sorunları yaşamaya başlar. İşte mutsuzdur, ümitsizdir, korkuda ve endişe içerisindedir aile. Yani çalışmanın bir anlamı kalmıyor onlar için. Bir şey sahip olmanın, bir şey üretmenin, bir şey geliştirmenin, bayramın, işte özel günlerinin, tatillerin, hafta sonlarının onlar için bir kıymeti yok. Onlar için her gün aynı gündür. Her gün onlar için zindandır yani. Bunu
1: Evet.
0: açık söylemek lazım. Burada ailelere çok destek lazım. Toplumun da böyle bir bağımlı kişi gördüğü zaman bir ailede o aileden uzaklaşıyor komple. Akrabalar olsun, komşular olsun. İşte çocuğu bağımlıysa o eve gidip gelmiyorlar, uzaklaşıyorlar. Çocukların da uzak durmasını söylüyorlar. Bu bir çözüm mü? Hayır, değil. O gitgide problemi daha da büyütüyor. Yani çok yakın olmaları mantıklı mı? Orada da eğer profesyonel bir şeyleri yoksa, bilgileri yoksa bu konuda ne yapacaklarına dair çok yaklaşmaları da onlara zarar veriyor. Dolayısıyla toplum olarak bağımlılık süreci aslında bir aile hastalığıdır ve ailenin de desteklenmesi, ailenin de sürece dahil edilmesi gerekiyor. Biz burada her bir bağımlının yakınlarını hafta sonları aile eğitimleri veriyoruz online. Onların da iyileşmeye, onların da desteğe, onların da terapiye, moral ve motivasyona ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Yoksa çünkü çoğusu bitmiş durumda. Manen, ruhen, fiziksel işte bitmiş durumdalar. Dolayısıyla aile hastalığıdır ve onlara da topyekün bir destek verilmesi gerekmektedir.
1: Evet, onların da
0: Yani bir
1: ayrıca
0: babayı evlat katili yapıyor uyuşturucu. Bakın bir babayı evlat katili yapıyor. Ve sırada bugün ben hala söylüyorum. Evlerinde evlatlarını öldürmek için sırada bekleyen babalar var. Açık konuşuyorum. Bu net.
1: Subhanallah.
0: Evet. Bunları çok duyacağız. Maalesef bu bir gerçek. Bize çok ailelerin söylediği bir cümle vardır. Cümle şu. Keşke ölse de kurtulsak. Hiçbir baba, hiçbir anne evladına bunu söyler mi?
1: Allah Allah.
0: Allah korusun der. Allah gecinden versin. Allah bize bu kederi, acıyı göstermesin deriz.
1: Evet.
0: Ama maalesef bu insanların çaresizliği bunu söylettirecek hale getiriyor.
1: Evet,
0: Üç
1: maalesef.
0: gün ağlarım, 5 gün ağlarım diyor. Ondan sonra hayatıma bakarım diyor. Diğer türlü her gün ağlıyorum. 10 yıldır ben hocam gözümde ağlaya ağlaya yaş bitti yaştı. Göz pınarlarım kurudu. Ağlıyorum gözümden yaş gelmiyor diyen insanlar var.
1: Allah.
0: Evet, bunların çaresizliğini tarif etmek çok zor.
1: Kesinlikle hocam.
0: Bu acıyı, bu kederi, bu derdi yaşamayan bilemez. Bakın açık söylüyorum. Çünkü Allah'ın en büyük imtihanı, evlatla olan imtihanı, aile içerisindeki bir fertle olan imtihanı Allah'ın en büyük imtihanıdır insanlara.
1: Allah
0: O insan bu
1: muhafaza
0: derdini
1: etsin.
0: anlatamıyor da. Destek de isteyemiyor. Utan

0: üzerinden yani bu toplumumuzun örf ve adetlerine uymadığından dolayı utancından destek de isteyemiyoruz. Hele bir kız çocuğuysa. Bakın ben size bir din kültürü öğretmeni, bir hocamızın bir sözünü söyleyeceğim. Kızı bağımlı, uyuşturucu bağımlısıydı. Birkaç defa il değiştirmiş. Ondan sonra çaresiz adam memleket değiştirip kızını kurtarıyor ve din kültürü öğretmeni bu adam.
1: Evet hocam.
0: Mütedeyyin bir aile, muhafazakar bir aile. Bana ulaştı. Dedi ki hocam benim kızım bağımlı. İşte çaresizce kurtarmaya çalışıyoruz ama mümkün başaramıyoruz dedi. O zaman bizim kız merkezimiz yoktu. Şu anda var ama o zaman yoktu. Erkek merkezlerimiz vardı. Dedim ki yani abi dedim size yardımcı olmak isteriz. Tabii ki dedim elimizden geleni yapmak isteriz ama bizim şu an dedim kız merkezimiz yok. Hepsi erkek. Hocam dedi ben şu anda onun kız olduğunu düşünecek durumda değilim. Alın oraya koyun erkeklerin arasında kalsın. Yeter ki kurtulsun dedi yani. Bunun
1: Allah'ım.
0: kızı erkekliği kalmamış dedi yani. Bitti hocam dedi. Onu söyleyen din kültürü öğretmeni bakın. Şimdi bu ifadeler kolay değil. Bu ülkenin gerçekleri artık. Biz bunları saklayamayız. Yani bunları sümen altı ederek bu işi çözemeyiz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla problemlerle, sorunlarla mücadele etmek zorundayız. Bu bizim asli görevimiz.
1: Evet.
0: Tüm vatan evladının, herkesin görevi ve sorumluluğu.
1: Herkes taşın altına elini sokacak değil mi hocam?
0: Evet, yoksa bu ateş hepimizi yakar. Açık söyleyeyim. Hepimizi tehdit ediyor. Her sınıftan, her insanı, herkesi tehdit ediyor. Bugün bağımlı değilsin ama herkes bir bağımlı adayı gibi artık.
1: Tabii.
0: Ben 40 yaşında böyle kahraman, cengaver, cesur, mert, yiğit bir iş insanının bir çeşitli STK'larda sorumluluğu vardı. Vatanperver, milliyetperver böyle bir insanın bazı STK'larda sorumluluğu olan hatta 45 yaşındaydı. Ciddi de böyle tanınan bilinen bir insanın birkaç yıl ortadan kayboldu. Ben anladım ama çoğu insan anlayamadı. Sonra öğrendim ki evet benim düşündüğüm şeyin birebir aynısı olmuş. Uyuşturucu bağımlılığına düşmüş.
1: Subhanallah.
0: Evet.
1: Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli değil mi
0: Tabii
1: hocam?
0: tabii.
1: Büyükler
0: Tabii
1: öyle
0: bu
1: söylüyor.
0: dünya böyle bir dünya maalesef. Bir de bu Avrupa'nın ve Yahudilerin yani gayrimüslimlerin dünyadaki kirli bir tezgahı yani ne derseniz deyin.
1: Tabii ki.
0: Sessizce içimizde savaş veriyoruz onlarla. Yani bugün Gazze'de mücadele eden kardeşlerimiz gibi biz de burada sokakta bu Siyonizmle mücadele ediyoruz.
1: Evet, hocam.
0: Yani bugün biz Siyonizmle mücadele ediyoruz, uyuşturucuyla değil.
1: Eyvallah.
0: Amerika'nın kafir zalimleriyle mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bu mücadele bugün vatan topraklarının her yerinde. Bakın 11 haneli bir köyde torbacı vardı. Buraya gelen bir hasta söyledi.
1: 11 haneli
0: Hocam
1: ev.
0: 11 haneli bir köyde yaşıyorum ve köyün
1: Köyde.
0: torbacısı var dedim. Haftada dedi 2 kere 3 kere gelir. Şeyini verir gider dedim.
1: Allah Allah.
0: Evet.
1: İçler acısı bir durum hocam ya.
0: Evet. Ve bazı insanlar da bu tarz şeylere çanak tutuyor bazı sektörler. Mesela siz cam kalem parfümler var biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Şu benzin istasyonlarında yani akaryakıt istasyonlarında marketlerde satılır.
1: Evet hocam.
0: Cam ince uzun parfüm şişeleri böyle çantalık küçük kullanımlık böyle az kullanımlık. Bunların genelde met kullananların satın aldığını biliyor musunuz? Met içicilerini.
1: Yok hocam.
0: Evet, bunları met içiciler alıp o için cam şişeyi pipe'a çeviriyorlar. Cam uzun kalem gibi olan camı pipe denilen metamfetamin içmek için kullanılan alete çeviriyorlar. Ucunu yakıyorlar, biraz ısıtıyorlar camın ucunu, şişirip orayı balon gibi yapıp böyle cam pipoya benzer bir şey haline getirip onunla içiyorlar. Ve bunu bilerek bu kalem şeyi yapılıyor.
1: Subhanallah. Bunu üreten firmalar dediğiniz gibi çanak tutuyorlar.
0: Evet yani çok sektör var. Bu çikolata sektöründe de bazı şeyler var. Alüminyum folyolar. Onlar da bazı

0: çatı ve bazı ayran firmaları da buna çanak tutuyor. Yani bunlar detaylı şeyler tabii de.
1: Evet.
0: Yani belki bilinçli, belki bilinçsiz bilmiyoruz ama arka planda bunlara da hizmet edilen şeyler çok
1: Evet,
0: maalesef.
1: maalesef, maalesef hocam.
0: Evet, bugün ilaç sektörü bunda muvaffakiyeti yok. Maalesef ilaçla ilacı kötüye kullanım var uyuşturucu bağımlılarında. Siz dersiniz ki bir tane içeceksin, o günde

0: tane içiyor, 10 tane içiyor, 15 tane içiyor. Aynı etkiyi ondan alıyor.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam.
0: Yani bu büyük bir sektör yani.
1: Kesinlikle,
0: maalesef.
1: Kesinlikle hocam. Peki hocam, tedavi olduktan sonra bunu nasıl kalıcı hale getirecek bu kardeşimiz?
0: Ya buna şeker hastalığı ve işte diyabet hastalığına benzetiriz biz. Sürekli bir dikkat içerisinde, sürekli bir tedbir içerisinde olmak zorunda. Yani aldığı eğitime uymak zorunda. Yani şeker hastaları her zaman canı şekeri çeker ve şeker hastasıdır. Her izine dikkat etmek zorundadır. O hastalık ondan gitmiyor. Sadece bir yerde saklanıyor.
1: Evet hocam.
0: Bağımlılık da böyle bir şey. Yani içteki istek %100 yok olmaz. Her daim bir istek kalır. Ama ona karşı tedbirli davranmak için aldığı eğitim programlarını uygulaması lazım bağımlıların.
1: Evet.
0: Bu tabii süreç içerisinde öğretilen bir şey. Ailelerin umudunu kaybetmemesi lazım. Çocukların bağımlı olduğunda genelde aileler umudunu kaybediyor. En büyük sorun da bu. Halbuki yani bu iş çaresiz değil. Ümitsiz bir vaka değiller. Şimdi biz dernek olarak hatta yapay zeka ile biz arayan kişiler çok olduğu için telefonlara yetişemiyoruz. Yapay zeka ile bir model geliştirdik. Arayanları yapay zeka görüşüyor, konuşuyor.
1: Evet.
0: Orada da şöyle karşılıyor. Merhabalar, ben Umut. Size nasıl yardımcı olabilirim? Özellikle de o ismi Umut olarak koydum. Çünkü
1: evet,
0: insanlar umutsuzca arıyor ve bir umut peşindeler. Tabii umut tüccarlarına da dikkat etmek lazım. Bu iş rant dünyası. Böyle çok çeşitli yerler peyda oluyorlar. Sosyal medyada da var bunlar. Umut tüccarları yapıp insanların umutlarından istifade ederek, çaresizliklerinden istifade ederek ciddi paralarla bu işi yapmaya çalışanlar da var.
1: Evet.
0: Yani bunlara da insanlar dikkatli olsunlar.
1: Çevre önemli yani, değil mi hocam?
0: Evet, evet. Çevre önemli. Çevre
1: yani,
0: önemli tabii yani. Bugün kişi
1: kalıcı olması için.
0: Dini üzeredir. Yani,
1: tabii.
0: Dedim ya, çevresini de değiştirmeye çalışıyoruz ama ne kadar muvaffak olabiliriz? İşte orada sorguluyoruz bazı şeyleri.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam, bu kardeşlerimizi bu bağımlılığa iten sebepler neler acaba?
0: Çok
1: bunları
0: sebep
1: da çözmek gerekiyor. Bunlara da bakmak
0: çok
1: gerekiyor.
0: Çok sebep var. Yani kötü arkadaşlar, nefsi, hevası, istek ve arzuları, dünyanın tatlılıkları, haz duygusu, merak, çarpık aile ilişkileri, işte boşanmış aile çocukları, kendini ispatlama, arkadaş ortamında kendilerini, rüştünü ispat etme gibi durumlar. Çok fonksiyonlar var. Yani işte enerji için kullananlar var. Özellikle uyarıcı maddeler dediğimiz metamfetamin ve kokain gibi maddeleri. Hani daha çok gece hayatında olanlar enerji için kullanıyorlar. Yani yaşadığı travmalardan kaçma. Bunlar da bir şey. Malum Yeşilçam filmlerinde de vardır, işte kendini alkole vurur.
1: Evet.
0: Dertlerinden kurtulmak için. Halbuki yani hiçbir şeyi düzeltmez bunlar. Yani
1: kesinlikle.
0: Kırık kolla duvara vurmak gibidir. Yani kolun kırık duvara vuruyorsun. Kırık kol iyice kırılır, paramparça olur
1: tabii,
0: kemikler.
1: Tabii hocam.
0: Dolayısıyla yani bu kaçış yolu değil, çözüm yolu değil. Hiçbir şeyi düzeltmiyor. İyice kötüye gidiyor ama toplumu suçlayarak işte böyle oldu da şöyle oldu da ben bu halden bu yüzden bu hale geldim vesaire gibi suçlamalarla kendini de temize çıkarmaya çalışırlar. Halbuki sorunlarla baş etmenin yolu başkadır. Problemlerle baş etmenin yolu başkadır. Helal dairesi keyfe kafidir. Başka şeylere ihtiyaç yoktur. İnsan oradan alacağı hazları başka şeylerden de aynen alabilir. Spor gibi, işte aile gibi, üretim gibi, geliştirme gibi, işte çalışma gibi, her şey yani. Bunlar kitap okuma, bilgi, yeni bilgi, bunlar insana haz veren şeyler ama onlar kolaya kaçıyorlar. Ama o kolayın içerisindeki zorluğu ve sıkıntılı dünyayı görmüyorlar. Dolayısıyla çok sebep var ama neticede hepsi aynı sorunlarla karşı karşıya kalır.
1: Evet.
0: Sebepler başka olsa da sonuç hep aynıdır.
1: Evet, evet hocam, kesinlikle. Peki hocam, arkadaşımız bağımlıysa onun için neler yapabiliriz biz? Onun adına derneğe başvurabilir miyiz ya da farklı derneklere?
0: Tabii, aile de başvurabilir, arkadaşı da başvurabilir. Profesyonel destek almak zorundalar. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani iyi niyetlerini kullanırken suistimal edilebilirler. Çok rahat provoke edip, manipüle edip bu çocukları kandırabilip onları da bağımlı edebilirler. Diğer bağımlı olan arkadaşlar. Profesyonel destek olmadan çok sağlıklı bir yaklaşım sergilemeyebilirler.
1: Evet.
0: Herkes için konuş.

0: etmiyorum ama geneli böyledir.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla profesyonel bir destek alarak o insanlara yardım etmek zorundalar.
1: Hı hı.
0: Bu şekilde hareket ederlerse daha iyi olur, daha sağlıklı olur.
1: Evet, evet hocam.
0: Ama bir bağımlı her zaman yardıma muhtaçtır.
1: Kesinlikle,
0: Dışlanmaması lazım.
1: kesinlikle,
0: Yani
1: kesinlikle.
0: ilgi ve alaka gösterilmesi gerekir.
1: Hı.
0: Bu arada kumar bağımlılığı çok yoğunlaştı bu ara.
1: Evet.
0: Bize eskiden gelen vakalardan 10 taneden bir kişi gelmezdi. Yani 100 kişiden bir kişi
1: Hı.
0: kumardı mesela. Şimdi 10 kişiden bir ikisi kumara düşmüş.
1: Evet.
0: Burada özellikle bu emniyet teşkilatı var, yeni memurlar var. Ondan sonra çok bu tarz şeylerde çok kumar var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yeni öğretmenler vesaire çok kumar bağımlısı var. Bu kumar bağımlısı daha da dikkat edilmesi gereken, daha da ele alınması
1: Evet.
0: gereken bir durum. Sebebi şu, büyük yıkımlara sebep oluyor.
1: Hı.
0: Çok hızlı yıkım gerçekleştirebiliyor. Çok
1: Evet,
0: hızlı kayıplar
1: hocam.
0: veriyor. İntihara götürüyor ya da aile içerisinde ciddi şiddete sevk edebiliyor.
1: Hı.
0: Bunun da ayrıca ele alınması lazım.
1: Peki dernek kumar bağımlılığı için bir şeyler yapıyor mu
0: Tabii
1: hocam?
0: bağımlılık aynı bizim için.
1: Hı.
0: Ha kumar, ha uyuşturucu, ha alkol.
1: Hı.
0: Hepsine aynı hizmeti veriyoruz. Hepsinde de faydalı oluyor.
1: Hı. Eyvallah. Peki hocam programımızın da sonuna geldik. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
0: Yani bu bir milli mücadele.
1: Hı.
0: Üçüncü Dünya Savaşı olarak görüp milli mücadele yapmak zorundayız. Vay milliye nasıl kurulduysa, milli
1: Hı.
0: mücadele birlikte nasıl kurulduysa, Türkiye'de de uyuşturucuyla ilgili topyekün bir milli mücadele gerekiyor. Her
1: Hı.
0: sınıftan, her vatandaşa, her vasıftaki insana bu sorumluluk düşüyor.
1: Evet.
0: Yani esnafından, memurundan, öğretmeninden, din görevlisinden, muhtarından, emeklisinden, iş insanından herkese bir vasıf düşer. Herkes her şeyi yapamaz ama bir şey yapar en
1: Bir
0: azından.
1: şey
0: O bir şeye
1: yapar,
0: sahip
1: evet.
0: çıkması lazım. O bir şeyler bir bütünü oluşturuyor.
1: Hı.
0: Bu konuda çok daha sivil toplum kuruluşlarının artması lazım. Özellikle geçmişi olan, köklü yapıları olan STK'larımız, cemaatlerimiz, tarikatlarımız vesaire neyse
1: Hı.
0: hepsinin bu işe sahip çıkması lazım. Herkes bir yandan bu işe sahip çıkarsa ancak biz bu işte muvaffak oluruz. Bugün bizim bir sözümüz vardı. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz diye.
1: Evet.
0: Bu Boğaz kenarındaki Kuzguncuk tarafında söylenen bir sözü. Kuzguncuk Yahudi mahallesiydi.
1: Evet.
0: Oradan insanlar salyangoz satarken mahalleyi taşırınca hemen söylerlerdi ki burada satılmaz, burası Müslüman mahallesi.
1: Evet.
0: Şimdi bırakın salyangozu, satılanları bir duysanız aklınızı kaçırırsınız.
1: Eyvallah,
0: Dolayısıyla
1: eyvallah.
0: Müslüman diyarında neler neler yapılıyor.
1: Hı
0: El
1: hı.
0: birliğiyle topyekün bununla mücadele etmeliyiz.
1: İnşallah.
0: Ben bu mesajı vermek isterim.
1: Eyvallah. Çok
0: Tabii
1: teşekkür ederim.
0: devletimize de burada çok iş düşüyor.
1: Hı.
0: Yeteri kadar desteği, yeteri kadar şey yaptığını elinden geleni yapıyor ama bu yeterli değil.
1: Evet.
0: Buna daha çok eğilmesi lazım bu işe. Bak
1: Kesinlikle
0: çok
1: hocam.
0: sporcularımız, çok böyle ünlü sanatçılarımız, çok kişi işte görüyoruz. Uyuşturucudan, bahisten, şuradan
1: Hı.
0: buradan hep tutuklanıyorlar.
1: Evet.
0: Yani bu bir ülke krizine dönmüş. Artık bu işin genişletilmesi, büyütülmesi ve yayılması lazım.
1: Eyvallah.
0: Devletimiz de bunu yaygın hale getirip beraber hizmet etmemiz lazım.
1: Eyvallah. Eyvallah hocam.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür
1: Bizi
0: ediyorum. Allah razı olsun.
1: aydınlattınız.
0: Hayırlı günler,
1: Eyvallah. Çok
0: hayırlı
1: teşekkür ederiz. Allah
0: yayınlar.
1: razı olsun. Sağ.
0: Dinleyicilere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten.
1: Eyvallah. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz.
0: Selametle, kolay gelsin.
1: Eyvallah. Çok sağ olun. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında bugün Bağımsız Yaşam Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Regaip Bostan hocamızla bağımlılıkla alakalı konuştuk. Kıymetli bir söyleşi oldu. Bilinçlendik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Efendim Solucak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Efendim bugün biz Üsküdar'dayız. Programımızın ismini aldığı güzel semtte çok güzel bir dost meclisindeyiz. Efendim Gökhan Parçalı kardeşimizle bundan 4-5 sene oldu mu üstadım?
1: Eyvallah.
0: Beraber olmuş idik. O zaman Taci Şerif hizmetine gönül koymuştu Gökhan Bey kardeşimiz. Allah mübarek etsin, Allah feyzinizi arttırsın diye

0: ziyaret edelim dedik. Aşağı yukarı işte 4-5 sene zarfında Allah-u Teala lütfetti. Tabii hizmetini gördüğü büyüklerin şüphesiz himmetleri, bereketleri bu hizmette yolunu açtı şüphesiz. Bakalım hangi noktalara geldi, işler nasıl gidiyor, bu işteki eğitim hangi safhada, bu vesileyle ziyaret edelim dedik. Güzel atölyesine geldik. Burada selamsızda. Gökhan Bey çok teşekkür ediyoruz. Çalışma arasında bize zaman ayırdınız.
1: Estağfurullah. Biz şenlendik desek 4 yıl sonra yeridir. Çünkü o zamandan bu zamana kadar malum haliniz değişen çok şey oldu. Bu değişikliklerle birlikte bizde de değişiklikler söz konusu oldu. Bilmediklerimizi bildik. Bildiklerimizi mümkün mertebe bildirmeye gayret ettik. Gayet hoş, gayet keyifli bir 4 yıl geçirdik desek yeridir.
0: Eyvallah.
1: Tanımadığımız, bilmediğimiz meşahiye içerisinden şahsiyetlerle de müşerref olduk. Onlarla da tanışmış bulunduk. Gayet güzel bir zaman aşımı oldu. İnşallah Hak tekrar devamını getirir. Cenab-ı Hak nefasını eksik etmediği süre içerisinde inşallah devamını getireceğiz. Yani öyle niyet ediyoruz.
0: İnşallah. Şu andaki atölyemizin biraz aşağısındaydı ilk atölye.
1: Eyvallah.
0: Burası tabii oraya göre bir hayli daha geniş, daha havadar, daha aydınlık, güzel bir ortam. Allah mübarek etsin. Rabbim daha güzel ortamlarınızı müyesser etsin. Tabii ki şüphesiz bu ortamı bereketli kılan, şen kılan dostların varlığı. İşte burada da çok kıymetli abilerle beraberiz, hamdolsun. Şimdi Taci Şerif deyince tekrar bir hatırlatalım istiyorum ben dinleyenlere. Taci Şerif bize ne çağrıştırır, vazifesi nedir? Oradan bir başlayalım. Yani meşayih-i kiramın Taci Şerif'i ayrıdır. Efendim işte daha aşağıdaki sufilerin arakiyesi farklıdır. Doğru mu? Evet. Yani ben onu nasıl başlayalım? Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı mı gelelim?
1: Şimdi Taci Şerif denilince Taci Şerif'e malum muktedir olduğunu düşündüğümüz şahsiyetlerin öncelikle buna ehil olması gerekir. Yani bunun ilmine agah olmaları gerekir, bilgisine agah olmaları gerekir, edebine, erkanına agah olmaları gerekir. Eğer bu bilinç kişinin kendisinde zaten yok ise Taci Şerif kullanabilme, takabilme yetkisi kendisinde söz konusu değildir. Bu yetkiyi zaten elde edebilmesi için bu yetkiye sahip olan kişinin ona tacı tekbirlemiş olması gerekir. Bu da tabii belli bir bütün meşahiyede söz konusudur. Belli bir meratibi seyri sülüğü tamamlamış olması gerekir. Eğer bu gerekliliklerin ritüelleri onda tecelli etmiyorsa Taci Şerif'i zaten kullanabilme gibi bir yetkisi söz konusu değildir.
0: Eyvallah.
1: Yani o alametler ondan zuhur etmiş olması gerekir ki Taci Şerif'i kullanabilir olsun. Keza bunun içerisinde sadece Taci Şerif'le bunu biz sınırlayamayız. Bunun haydariyesi vardır, bunun cübbesi vardır, bunun tennuresi vardır. Yani bunun kemeri vardır, elifnamendi vardır. Bunları o kişinin kendi üzerinde kullanabilmesi için bir şeyh efendinin desturuyla, bir şeyh efendinin müsaadesiyle bunlar gerçekleşmiş olması gerekir. Haricinde hiç kimse bu kisveye bürünebilme gibi anlayışa sahip değildir. Evet. Onların desturu olması gerekir öncelikle. Yani bu şekilde olmazsa olmaz desek yeridir yani.
0: Eyvallah. Şimdi tabii ağırlıklı olarak, yani burada tabii biz ona çeyiz diyoruz.
1: Evet.
0: Burada atölyede bu çeyiz tamamıyla tepeden tırnağa hazırlanıyor.
1: Evet.
0: Doğru mudur?
1: Doğrudur. Doğrudur.
0: Ama tabii ilk, yani bunun herhalde en işçilikli kısmı taç kısmı mıdır abicim? Nasıl oluruyor?
1: Şimdi kisve üzerinden en işçilikli kısmı taç kısmı dediğimiz zaman sembolik olarak taç bir sembol olduğu için, yani tacı kullanabilmeye muktedir olduğu için evet, en görsel kısmı taçtır. Çünkü bir başlıktan geçer bu anlayış, baştan geçer.

0: geçer, başın içindekilerden geçer. Bu sebepten dolayı bütün anlayışların o ahlaka yönük olan, ritüellere yönük olan, bilgiye yönük olan her şeyin toplandığı yer baştır. Baş olduğu için de evet başlık diyebiliriz. Yani toplama merkezinin başlık olduğunu söyleyebiliriz. Ama yani tarikat kapısına öncesinde giriş yapabilmesi için bir kişinin erkanı bilmiş olması gerekiyor. O kapıdan içeriye girebilmeye bağlı olan adabı bilmiş, bildirilmiş olması gerekir ki bilmiş olsun. Seyir usulük aşaması içerisinde zaten Şeyh Efendi'nin kendisi, bu kisveyi ona sunacak olan Şeyh Efendi'nin kendisi, hangi kisve ona tekbirlenecekse, hangi kisve ona verilecekse, onda o kisvenin bu manada alameti tecelli etmiş olması gerekir.
1: İlk şeyde neler var? İlk aşamada neler var?
0: İlk aşamada dervişe hizmet evvelinde telkin edilir. Hizmetin karşılığında görülen manalar üzere, görülen rüyalar üzere tabiri caizse veyahut da ondan tecelliye gelen, bu hizmetin karşılığında tecelliye gelen haller üzerinden bir haydariye, bir takke verilir kendisine. Sonrasında bu seyir usulük gerçekleştirildikten sonra da entari verilir. Elif namen kemer verilir. Bu aşamalar yükseldikçe de taca doğru yolculuk yapar. Bununla ilgili aslında özet olarak zikredilecek en güzel şeyin bundan 3,5 yıl evvel 70 küsür yaşlarında bir hanımefendinin oğluyla birlikte, meşahiyeye müntesip olan bir hanımefendinin oğluyla birlikte beni ziyaret etmiş olmasında zikrettiği özettir aslında belki. Hani bir kişi muhip olarak bir dergaha derviş olur, o kişiye bir takke tekbirlenmişse taca taliptir. Yani bu aslında derviş olmaya, derviş olan, dervişle ilk adım atmış, o takkeyi almış olan her dervişin taca doğru nasibi açıktır aslında. Eyvallah. Kişinin yol içerisinde, erkan içerisindeki o şeyhine olan sıdkiyeti, samimiyeti, o kişinin kendisinde mücadelesi olması gerekir diye ifade etmişti. Eyvallah. Belki bu özetin en iyi anlatımı bu olsa gerek diye düşünüyorum ben.
1: Eyvallah. Şimdi burada da çok güzel karşımızda görüyoruz. Evet. Keşke tabii bizi dinleyen dostlarımız da görebilseler de. Hepsinin değişik değişik yapısı var. Evet. Şimdi mesela bazıları bayağı bir işçilik gerektiriyor. Nasıl bunları nasıl tasnif edebiliriz, nasıl anlatabiliriz?
0: Şimdi bütün meşahiyenin, yani bütün tarikatların kendi içeriliğinde ve o tarikatların merkez diye ifade ettiğimiz işte Nakşibendisi, Mevlevisi, Halvetisi, Rufaisi, Kadrisi gibi mevcut meşahiye tarikatların, bunların içerisinde bu meşahiyeye bağlı bir de kollar vardır, şubeler vardır. Merkezindeki mevcut tacı şerifler kendi içeriliğinde bir değişkenliğe sahip değildir. Ama mana cihetinde de terk diye ifade ettiğimiz, dal diye ifade ettiğimiz şeylerde, özellikle terklerde bir değişkenlik söz konusu değildir. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet diye ifade ettiğimiz anlayış söz konusudur. Özellikle halvetiyeliğin kendi içeriliğinde. Bunların dalları vardır. Bu dallarda, dallı taçlarda renkler değişir ve üzerinde birkaç tane dikiş örnekleri vardır. O dikiş örnekleriyle halvetiyelikte bir kısım tacı şerifler değişir. Tabii fakire göre hazırlanış olarak en zor olan tacı şerifin iki tacı şerif olduğunu zikredebilirim. Bunlardan bir tanesinin Bektaşi Fahri tacı şerifi olduğunu söyleyebilirim. Diğerinin de bedahe işlemeli olan kadirilik ve nakşibendiyelik tacı şeriflerinin işlemelerinin zor olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu ikisi arasında, bu ikisi haricindeki mevcut tacı şerifleri hazırlamak da zordur. Tabii. Ama o tacı şeriflerdeki hazırlama aşaması bir olması gereken, terkli taşlarda olması gereken görseli, ve o pozisyon

0: onu hazırlayabilmenin zorluğu söz konusudur. Yani bir kadri ya da işlemeli nakşi tacı şerefi oturduğunuzda 1,5-2 ay civarında hazırlanışı söz konusudur. Bektaşi Fahri tacı şerifi de yaklaşık bir 4 ila 5 günü alır. Onun keçesi de özel bir keçedir. Her keçeden hazırlanan bir tacı şerif değildir Bektaşi Fahri tacı. Bu şekildedir yani.
1: Mesela bir tane tacı şerif görüyorum. Etrafında yazılar var.
0: Evet. Onlar daha çok çeşitli ve kalenderiyelik üzere ya Hu yazar, Hasan yazar, bir de Nadali duası vardır o tacı şerifte. O tacı şerif çeşitli tacıdır. Lakin onun asliyetinde rengi kırmızı olması gerekir. Yani özünde kırmızı renk üzerine işlemeler, nakışlar olması gerekir. Bir de işte felekler ve yıldızlarla ilgili bir kısım semboller vardır üzerinde. Bu da havas ilmine dayandığı için, ehli olan kişiler havas ilmiyle ilgilendiği için, havas ilmi malum işte bizim inancımızda, İslam anlayışında da söz konusudur. Onlar da bu havas ilmiyle ilgilendikleri için alamet olarak manevi cihette bu zuhur etmiştir. Buradan destur çıktığı için başlıklarına da nakşetmişlerdir bu alametleri.
1: Bunlar tabii bakınca insana belli manayı çağrıştıran, güzel kapılar açan tacı şerifler. Şimdi bizim gibi sıradan insanlar, daha önce de bunu sormuştum. Neden efendim muhabbet duyduğumuz, yani mesela hepsine muhabbet duyuyoruz. Evet. Allah razı olsun, lütfettiniz, fakire de bir takım hazırladınız.
0: Eksiklerimiz var.
1: Eyvallah.
0: Onları tamamlayacağız.
1: İnşallah eksiklerimiz, evet, tamamlanır. Neden bunları muhabbet duyuyoruz? Bunları neden efendim sergileme ihtiyacı hissediyoruz? Biz de yani bunun bizde açtığı neşe ne? Yani mesela hakikaten şimdi o fakirin arka atölyede gördüğümüz işte Ebru odamızın falan. Yani oraya her giren bunlarla bir karşılaşınca ya burası ne kadar farklı, ne kadar bir farklı iklimi var. Hele bu tacı şerifleri görünce ki onları ebat olarak daha böyle küçük, evet, yapmıştık ki başa takılamasın diye. Ondan sonra o muhabbetin sırrı nedir?
0: Şimdi siz şunu çok daha iyi bilirsiniz. Müzik ruhun gıdasıdır.
1: Eyvallah.
0: Uğur hocam. Şimdi
1: tarikat bu halk arasında söylenen bir sözdür de, eyvallah, ruhun ama gıdası zikirdir. Ama tabii bazı büyükler de diyorlar yani müzik zikre vesiledir diye.
0: Eyvallah. Şimdi biz bu konuyla ilgili benim karşılaştığım birkaç hal söz konusu oluyor. Biz bir tacı şerif hazırlatmak istiyoruz dediklerinde, hazırlatmak isteyişinizin sebebi nedir diye soru soruyoruz karşı taraftaki şahsiyete. Ben o meşahiyenin ruhaniyetini bulunmuş olduğum, işte o maneviyatı bulunmuş olduğum odanın içerisinde de hissetmek istiyorum gibi ifadelerde bulunuyorlar. Ama bu hissetme, o duyguyu alabilmek için, yani bir kişinin o duyguyu alabilmesi için o meşahiyeyi bilmiş olması gerekir. Yani bilmeyen bir kişi, yani bu
1: sırf görseli için olmaz.
0: Evet
1: yani.
0: Olmaz. Bu görsel çarşıda pazarda Yunus'un dediği gibi olan bir şey olmuş olsa, aa bu da nasıl bir şeymiş deyip başına takan insanı, insana çok rastlarız. Evet. O maneviyatı alabilmesi, o ruhaniyeti hissedebilmesi için o meşahiyeden feyizli olmuş olması
1: bir
0: gerekiyor.
1: Bir rabıta lazım yani.
0: Kesinlikle rabıta gerekiyor. Bunun içerisinde zaten böyle bir tacı şerifin kendi evinde bulunmasını murad eden kişiler, böyle bir tacı şerifin eğer muktedir değilse tacı takmaya, ehil değilse tacı kullanmaya, bunu kullanmaması gerektiğinin edebi de kendisinde mevcut.
1: Eyvallah.
0: Yani bu şekilde hadiselerle de karşılaşıyoruz.
1: Eyvallah. Bunu konuşmaya devam edelim ama kısa bir ara verelim muhabbetimize.
0: Eyvallah.
1: Efendim biz bugün Üsküdar'dayız. Selamsız'da Gökhan Parçalı Üstadımızın atölyesindeyiz. Meşayih-i Kiram'ın çeyizi deniliyor aslında. Başlarına

takıttıkları ilk başta Taci Şerif, sonra efendim buyurduğu gibi Gökhan Bey kardeşimizin cübbeleri, bellerindeki kemerler, efendim teslim taşları, hepsi onları da ilerleyen dakikalarda kendisiyle konuşmaya devam edeceğiz kısa bir aradan sonra.

0: Reklamlar.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 49.99, kabak 49.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Çok güzel bir dost meclisindeyiz. Biz bugün Üsküdar'da, Selamsız'da efendim derviş çeyizi hizmetini gönülden yapan efendim, hakikaten ilk başta şöyle söyleyelim, cümleyi doğru kuralım. Bu işe gönül vererek başladı Gökhan Parçalı kardeşimiz. Ve de Rabbim Teala Hazretleri lütfetti, ikram etti. Hakikaten bugün bu noktada yetkin bir isim olma aşamasına doğru daha da gidiyor. Babacığım, bildiğim kadarıyla Kültür Bakanlığı da bir yetki verdi.
1: Evet, onunla ilgili malum Cumhuriyet döneminden sonra aslında şöyle, bu kisvelerin ve giyim kuşamın derviş kisvesi diye ifade ettiğimiz çeyizlerin tekkelerde ve dergahlarda dervişler tarafından nakşedildiğinin aslında bir bilinci vardır, bildirimi vardır. Tekke zaviyeler malum kapandıktan sonra da bu kisveleri yapma durumu, bu çeyizleri hazırlayabilme durumu da ilerlememiştir, devam etmemiştir. Kültür Bakanlığı'na böyle bir hizmetin var olduğunu bildirebilmemiz için bir müracaatta bulunduk. Sağ olsunlar, bu müracaatımızın nihayetinde böyle bir kültürün devam ettiğine orada kayıtlara işletmiş bulunduk. Oradan bir belge, resmi bir belge Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir resmi belge de sundular bize. Aldık. Resmi olarak da, yani bu vapta, bu açıdan resmi olarak da devam ettirmeye gayret ediyoruz.
0: Çok şükür. Yani tabii bu bir manada da Kültür Bakanlığı'nın, yani siz bu şeyde ehilsiniz, bu işte ehilsiniz. Evet, evet. Tabii Türbeler ve Müzeler Müdürlüğü var İstanbul'da. Onlarla beraber bir ortak çalışma devam ediyor mu?
1: Şöyle ki devam ediyor. Sultanahmet özellikle Türbeler ve Müzeler Müdürlüğü'nden Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin sarıkları işte bir kısım deformasyon gördüğü zaman, dağılmalar gördüğü zaman oradan arıyorlar, sağ olsunlar. Sarıklarını sarıyoruz. Haricen türbelerden, türbelerde meşahiyenin hangi meşahiyeden, orada yatan zevatın hangi meşahiyeden olduğunun bilinmesi adına, yoksa tacı şerifi eğer sandukanın başında, o meşahiyenin tacını hazırlamak suretiyle hazırlattırılıyor. Bir de halkımızın tarikat kültürünü ya da tarikat giyim kuşam kültürünü ya da tarikatlar içerisindeki meşahiye anlayışına sahip, bilinç sahibi olan duyarlı insanlarımız var. Bunlar da kendi bütçelerince yahut işte kendileri bize bildirmiş olmasıyla o meşahiyenin tacı şerifini de hazırlama gayreti içerisine giriyoruz. Böyle şeylerle de karşılaşıyoruz.
0: Yani mesela şöyle oluyor, falanca yerde bir mübarek zat var, türbesi var ama başında ne tacı, evet, kalmış, ne örtüsü kalmış. Evet. Adamcağız bu benim hayrım olsun diyor. Evet. Geliyor Gökhan Bey, rica etsek bu türbe için hizmet nasip olur,
1: evet,
0: diye.
1: Çok, böyle, değil mi? Çok yoğun bir şekilde bununla karşı karşıya ne kalıyoruz. Çünkü aslında eski döneme ait anlayışlarda da hani bizim insanımız işte ne bileyim bir nalburdan gidip bir kutu boya alıp kendi eliyle türbe etrafını boyayıp, evet, yani bu şekilde bilinçli ya da bilinçsiz olarak ayırmıyoruz ama onun niyetinin önemli olduğunun anlayışı.
0: O yağlı boyanın altından sonra kazındığında aslında, evet, orada kimin yattığının yazısı falan çıkar. O çıkan, yanlışlıkla, evet, oraya çok şey doldurmuştur, kireç doldurmuştur değil mi?
1: Evet.
0: Alçı doldurmuştur.
1: Evet, evet, kesinlikle. Bununla ilgili karşılaştığımız çok şey oluyor. Hatta bir gün

0: burada birkaç kardeşimizle birlikte, Feyzullah Hindu Hazretleri vardır burada malum. Kendisi Hindistan'dan Kadri Meşahiyesindendir. Burada türbesini kurmuştur Selamali Efendi de. Bunun türbesini biz buradan birkaç kardeşimizle birlikte dedik ki temizleyelim, çok boyası var yıllardır. Etrafındaki otları da temizleyelim. Temizleye dururken onun hemen kitabesinin altındaki mermerde çok güzel böyle bir Eşrefi gülü, yani Kadri gülünün, Kadri tarikatının Eşrefiye koluna bağlı bir güle benzer bir gül çıkmıştır onun altından. O mesela örtülmüştür. Biz 3-4 renkte boyalar alıp Tarike Eşrefiye'nin gülündeki renklerin rengine bakarak oradan o çok güzel bezenmiş olan o gülü meydana çıkarmışızdır. Bunun gibi niceleri söz konusudur. Ama halkımızın suhizanda değil, daha çok hüsnüzanda yaptığı bir haldir, tabii, bir şüphesiz, fiildir bu. Ama şimdi hani böyle bir yerin bu hizmet içerisinde bulunmuş olmamızın getirisiyle bizden, bizim varlığımızdan haberi olanlar da nihayetinde tamam, bir derviş çeyizi varmış. Burada yatan zatın kendisi de Uşaki, işte Kadri, Halveti, Rufai gibi. İşte bilirse o bilir hangi tacı şerif konulur, hazırlanılır diye. Böyle vesilelerle bir kısım türbeler, sandukalar ihya oluyor. Biz de buna vesile, onlar da biz de vesile oluyoruz
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii, tabii. Yakın zamanda zor bir taçla uğraştık.
0: Eyvallah.
1: Neydi?
0: Şimdi yakın zamanda zor bir taçla uğraştık. Fatih Sultan Mehmet Han'ın özellikle tacı şerifiydi, yani başlığıydı. Şimdi zannedersem 300-350 ya da 400 yıl evvel olsa gerek, ya da kendi bulunduğu döneme ait bir tablodan görsel bize sundukları için biz daha çok o görselden yola çıkarak başlığın kendisini hazırlama gayretine girdik. Ama birebirin çok yakını olan başlığı çok şükür ki hazırladık, teslim de etmiş bulunduk. Aynı zamanda kavuklar da bazen kavuk olarak da, padişah kavukları olarak da bizimle fikir içerisine girmek isteyen kişiler de oluyor. Onları da hazırlama gayreti içerisine giriyoruz. O vesileyle bunları da araya katmış bulunuyoruz.
1: Şimdi üstadım, ben size geldim. Dedim ki bana bir çeyiz hazırlayın.
0: Eyvallah.
1: İşte hangi çeyizi istiyorsam, Kadiri, efendim, Nakşi, Halveti. Burada ölçümüz ne? Yani bu her gelen ne, bu çeyizin hazırlanmadığını ben bu atölyede biliyorum.
0: Eyvallah.
1: Belli kriterler var. Bu kriterler ne?
0: Şimdi bununla ilgili malum karşılaştığımız çok vaka oluyor ama öncelikle yaşam içerisinde, yani bu erkanın, en başındaki sohbetimizde de zikretmiştim, bu erkanın kendi içeriliğinde kişi evvelince bir bilinç sahibi olmuş olması gerekir. Bu bilinç kişinin kendisinde zaten yok ise karşılaştığımız durumlarda namaz kılmak, yani namaz kılarken başına tacı şerif yaptırmak isteyenler de olur. Dışarıda gezerken üzerine cübbe giymek isteyenler de olur. Öncelikle böyle bir anlayışın kişinin kendisinde, böyle bir bilincin kişinin kendisinde doğru olmadığını aslında kişiye bildirmiş olmamız gerekir. Çünkü bu erkan dediğimiz zaman tarikatın, tekkenin kendi içeriliğinde bir erkanı, bir düzeni vardır. Bu erkan ve düzen içerisinde kisveler kendi içeriliğinde derviş, hizmet, o tekkenin içerisinde hizmet edenler, o tekkenin içerisinde meydan erkanının düzenini hazırlayanlar ve bunların her birinin kisveleri o meydana, o hizmete uygun olmak şartıyla hazırlanmış olmasının bilinci belki kişilere aktarılmış olması gerekir. Yani bilinç kişinin dışarıdan geçerken buraya geldiğinde, ya biz de parasını versek bundan alıp kullanamıyor muyuz demesi değil de, bilinç o kişinin

0: meşahiye içerisinde bunu kullanan kişiler, bunu kullanan şahsiyetler kimlerdir diye onlara belki aktarmak gerekiyor. Bu aktarımın içinde nasıl bir erkana, nasıl bir seyr-i süla, nasıl bir virde, nasıl bir evrada sahip olduğunun bilinci de o kişinin kendisine verilmiş olması gerekiyor ki herkes istediği gibi bunu alıp kullanmaması gerektiğinin anlayışı o kişide olmuş olsun. Haricinde bu anlayış kişinin kendisinde olmadığında da karşılaştığımız gibi keza ben de namaz kılarken bunu başıma takmak istiyorum. Ben de dışarıda işte gezerken bu cübbeyi giymek istiyorum. Haydariye ile bir yerde otururken, dışarıda bir yerde otururken haydariye üzerimde olsun istiyorum gibi anlayışa sahip.
1: Haydariye yelek değil mi?
0: Eyvallah. Dervişleri. Haydariye diye tabir ettiğimiz dervişin özellikle dervişe şeyhi tarafından o tekke içerisinde giymek suretiyle şeyhi tarafından verilen hırkadır, yelektir. Budur.
1: Dışarıda giymek bunu çok uygun değil midir?
0: Değildir, evet. Eyvallah. Değildir. Çünkü sistem olarak bu yolun kurucularının söylediği özellikle kisve ve kelimeler, kelamlarla ilgili bu yolların kurucusu olan pirler diye tabir ettiğimiz şahsiyetlerin özellikle vurguladığı, ikaz ettiği söylemleri vardır. Yani bir meşahiye, bir tarikata bende olan şahsiyetin kendisinin dışarıda derviş olduğunun bilinci beşeri kısımda bilinmemiş olması gerekir ki o kişi yoksa gurur ve kibir içerisinde olmuş olur. O kisveyle dışarıda dolaşılmamış olduğunun bilinci o kişinin kendisine.
1: Yani halk içinde hakla olmak.
0: Kesinlikle.
1: Lakin halkın içerisinde hakla olduğunu reklam etmemek.
0: Kesinlikle. Zaten kişinin kendisi daim halvette olmuş olmasının aslında bir anlayışı. Bu kisveyle, tacile bunun gerçekleşmediğinin aslında bir anlayışı olması gerekir o kişinin kendisinde. Kisveden ziyade söylemleri, yani bir tekke dergah içerisinde telaffuz ettiği kelimeleri de dışarıda sarf etmemiş olması gerekir. Bunun da bilinci kişinin kendisinde olmuş olması gerekir. Yoksa buna müsaade etmiyorlar yani. Gösterişten ibaret olduğu söyleniliyor.
1: Yani seyrette değil efendim. Evet, eyvallah. Allah razı olsun. Üstadım şimdi yani muhabbet çok güzel. Daha başka efendim daha soracağımız çok sorular var ama eyvallah. Üstadım bu güzel muhabbete küçük bir virgül koyalım.
0: Eyvallah.
1: Üçüncü ve son bölümümüzde bu güzel muhabbeti devam ettirelim. Birikimlerden istifade etmeye çalışalım.
0: Eyvallah.
1: Efendim bu dost ortamındaki sohbet devam edecek kısa bir aradan sonra.

0: Efendim Salıcak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Biz bugün Üsküdar'dayız, Selamsız'dayız. Selamsız'da çok kıymetli bir kardeşimizin, efendim Gökhan Parçalı Bey'in atölyesinde misafiriz. Gökhan Bey kardeşimiz derviş kisvesi ya da işte efendim sadece derviş değil tabii, yani pir, efendim meşayih kiramın kıyafetleri, daha doğrusu çeyizi deniliyor. Evet. Eksik yanlış söylemiyorum değil mi üstadım? Evet. Onlara gönül verdi. Kendisi esasen aslında daha öncesinde antikacı. Hadisenin bir de bu planı var. Arka planı var. Öyle bir aileden de geliyor. Fakat o daha önceden de tanıştığımız için muhabbetimiz o zamandan beri geliyor. O yıllarda düştü değil mi bu muhabbet?
1: Eyvallah. Doğrudur. O yıllarda.
0: Yani ben durayım da yani Taci Şerif yapmaya veya derviş çeyizi yapmaya başlayayım diye bir yerden çıkmadı. Yani o antikacılık yıllarından.
1: Eyvallah. Geldi, doğrudur. Antikacılık geniş çapta bir camia olduğu için, yani o objelerin bulunduğu alan çok geniş bir camia olduğu için, bunların içerisinde tarikat objeleri de vardır. Hurdayı tarik

0: diye geçer. Malum haliniz. Biz bunların içlerinden objeler de gördük. Objelerini de aldık, değerlendirdik, sattık. Tarikat objesi koleksiyonu yapan koleksiyonerlerle daha çok biz görüşüyorduk. O koleksiyonerleri tanıyan antika camiasında mevcut esnaf arkadaşlarla daha çok görüşüyorduk. Oradan gelen bir seyir, bizim seyir bizi buraya aslında itti. Çünkü çok zengin bir görsel showroom'a sahip, yani görsel bir alana sahip bir şeyden bahsediyoruz. Yani derviş kisvesi. Yani insan bazen öyle şeyle karşı karşıya kalıyor ki, yani o seyrin içerisinde bu da mı derviş, bunu da mı derviş kullanabiliyormuş, kullanıyormuş dediğimiz değişik görsellerde de karşı karşıya kalıyoruz. Bununla ilgili en daha değişik görsellerin aslında, yani bu hurdayı tarik diye tabir ettiğimiz bu görsellerin bulunduğu birkaç eser de mevcut.
1: Evet.
0: Malum o yıllarda da Uğur Hocam sizinle konuştuğumuzda da bahsetmişizdir. Fakat Derviş Çeyizi eserinin, yani Nurhan Atasoy hanımefendinin hazırlattığı o yıllarda ki eserin dışında bir eser daha hazırlanıldı. Bu eser epeyce kalınca dosya olarak 400 küsür sayfalık bir eserdir bu. Bilgi kaynağı çok zengin bir bilgi kaynağı sahip. Eserin ismi Mecmuatül Zarif, Sandukatül Marif diye geçer. Bu eserin kapağında Halveti Gülü vardır. Tariki Halvetiye'nin gülü vardır. Yahya Agah Efendi diye yine bilgi kaynağı oradan alınır. Oradan alınan yine çizim görsellere sahip bir eserdir. Fakat
1: hangi yıllara dayanıyor üstadım?
0: Mecmuatü Zarif, yanlış zikretmiş olmayalım, bir 5-6 yıllık bir basımı vardı. 5-6 yıl önce.
1: Yahya Agah Efendi'nin dayandığı
0: yaklaşık 100 küsür yıl evvel. 19. yüzyıl dönemidir Yahya Agah Efendi. Bildiğimiz kadarıyla da Tariki Uşakiye'dendir kendileri. Tariki Uşakiye seyir usulüğünden bu tarafa geçiş yapmıştır ama birçok meşahiyeden de kendisi muhabbet almıştır. Allah onlardan razı olsun ki böyle kaynaklar, böyle kıymetli eserler kendileri kaleme almışlar. Biz de onların bırakmış olduğu bu eserler, kaleme almış oldukları bu eserlerden mümkün mertebe bilgi edinmeye gayret ediyoruz. Allah onlar gibilerinin de sayılarını arttırsın inşallah.
1: Genel itibariyle gelen misafirler atölyeye tabii belki çok bilinçli olarak gelmiyorlar buraya. Yani ilk başta işte bir Taci Şerif, ne bileyim işte Haydariye vesaire. O muhabbet o dostluklara vesile oluyor değil mi? Yani kesinlikle. Buraya geldikten sonra o bir başka şeye tahvil oluyor. Muhabbete tahvil oluyor. Şununla karşılaştıkları zaman, yani hani kusura bakmayın siz bunu böyle namaz kılarken takamazsınız falan diye öyle bir direnç gösteren, ya bu hadi canım böyle şey olur mu falan diyen, böyle kırılan falan oluyor mu?
0: Yok, şöyle aslında tam tersi, yani daha çok hoşlarına gidiyor.
1: O
0: daha
1: çok riayet edildiği için.
0: Eyvallah. Aslında hani demek olması gereken anlayış, kişi üzerinde bu haller olması gerekiyormuş, ya da hani aslında biz biliyorduk bu hallerin olması gerektiğini ama bunun da herkesin, bunları da herkesin kullanabileceğini zannediyorduk gibi, aslında böyle değilmiş anlayışına sahip olarak buradan gidiyorlar. Çok da hoşlarına gidiyor. Yani böyle bir kisvenin kimin kullanması gerektiğinin bilinci onlara verildiği zaman, o bilinçle buradan ayrılmaları onları çok hoş ediyor. Ama haricinde karşılaştığımız, tabii haricinde başka şeyler de olmuyor değil bunun yanı sıra. Tabii ister istemez biraz hangi efendiye müntesipsiniz? O efendiye müntesip, tanıdığımız bir efendi ise, tanıdığımız bir şahsiyet ise, kendisine en yakın olan kişiyle görüşüp bizden taç, hırka vesaire gibi kisveleri isteyen kişiyi tanıyor musunuz deyip oradan

0: teyit alıp o teyitle yola çıkıp ona hazırlamamız gerekiyorsa bu şekilde mümkün mertebe hazırlama gayretine giriyoruz.
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Çünkü bir teyit olmadan mümkün mertebe bir şey hazırlamamaya çalışıyoruz. Evet. Bunun gibi hadiselerle karşılaşıyoruz.
1: Üstadım, şimdi tabii bildiğimiz 12 hak yol var tarika, evet, aliyede. Bunun içerisinde kendi şubeleri var dedik.
2: Evet.

0: zamanda ya efendim himmet buyurun işte bu tacı şerifi yapmaya çalışıyoruz deyip öyle bir istimdat oluyor mu?
1: Tabii ki yani şimdi zaten büyükler biz hangi meşahiyenin işte Rufai meşahiyesinden, Sadi tarikatının meşahiyesinden, Şazeli tarikatının meşahiyesinden, Kadirilik, Halvetiyelik gibi meşahiyelerin tacı şeriflerini hazırlarken dahi öncesinde onlara, onların ruhlarına hediye ettiğimiz niyaz mevcuttur. Bu niyazı etmeden zaten o taca başlamamanın eyvallah doğru olduğunun bilinci zaten bize bildirilmiştir. Fakat ilk bu hadisede tacı şerif hazırlamaya başladığımız ilk dönemlerde Tariki Bektaşiye ile ilgili çok sıkıntılar yaşadıydım ben. En son günler sonra bir kısım Galata Mevlivanesi'ne gitmiştim. Orada Bektaşi tacı şerifini camakan arkasından arada bir mesafe ver, nasıl yapılmıştır? Çünkü yapan kimse olmadığı için, hazırlayan kimse olmadığı için nasıl yapmışlar, nasıl elime alabilirim, dokunurum, nasıl işte bu nasıl kesilmiştir gibi düşünceye gire dururken bir gece vakti saat 2.30-3 civarlarındaydı. İçim geçmiş, uyudum böyle bir koltuk üzerinde. Bir hal oldu. O hal içerisinde elleri gördüm böyle, dizler, diz boyunda böyle elleri gördüm. Ses ile beraber o tacın nasıl yapılması gerektiğinin bir bilgisi o esnada.
0: Nail edildi yani.
1: Eyvallah. Bunun bilgisi verilmiş olmasıyla fakir Bektaşi Fahri tacını oradan bize verilen bilgi nihayetinde gayret ettik. Aha. Şu anda hazırlayabildiğimize inanıyoruz Bektaşi Fahri tacını. Çünkü zor bir tacı şeriftir.
0: Eyvallah.
1: Gizli bir dikişi vardır onun. O dikiş, gizli dikişi dikiş ile dikmek çok zordur. Böyle bir hadiseyle yıllar evvel karşı karşıya kalmıştım ama onların desturu, onların hikmeti fakirin her daim üzerinde olsun, cümlesinin üzerinde olsun
0: amin
1: inşallah.
0: Cümlemizin üzerinde olsun inşallah. Bu güzel duayla bu güzel sohbeti bağlayalım.
1: Eyvallah.
0: Gökhan Parçalı kardeşimiz teşekkür ediyoruz.
1: Yıllar sonra tekrar fakirhaneyi, fakirhaneyi.
0: Gene takipteyiz yani.
1: Eyvallah, eyvallah. Her daim inşallah Cenab-ı Hak tekrarını nasip etsin.
0: Amin, amin.
1: Müşerref olduk. Çok da hoş olduk.
0: Şeref yani bize ait. Allah razı olsun. Efendim bugün başta da arz ettiğim gibi Üsküdar'daydık, Selamsız'da güzel bir dost meclisinde Gökhan Parçalı kardeşimizle derviş çeyizi nedir? Özellikle meşayih-i kiramın başlarına taktıkları tac-ı şerifler, ona bağlı olarak dergahta en aşağıdan yukarıya doğru çıkan dervişanın kisveleri, kıyafetleri, efendim haydariyeleri, yelekleri, arakiyeleri, onlar üzerine güzel bir sohbet nasip oldu. Kendi adımıza istifade ettik. Umarız sizlerin de hoşuna gitmiştir. Efendim haftaya nasip olursa Salacak Kahvehanesi'nde görüşmek buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşçakalınız.

0: Uğur Dumlupınar.
1: Hep aynı eldendir kanar.
0: Salacak Kahvehanesi.
1: Hep...

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Çağrı'da kampanya perşembeden pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, şeftali 89.99, çilek 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayete göre Peygamber Efendimizin dualarından biri şu dua idi: Ya Rab, kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nur eyle. Bir başka rivayette, benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

Mugire bin Şube'den rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri de şu idi: başka bir ilah yok, ancak Allah var. Onun şeriki yoktur, mülk O'nundur, hamd de O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Yani servetine güvenerek sana asi olanları o servetleri kurtaramaz. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bazı kimseler gelip, insanlar, yani Ebu Süfyan ve arkadaşları sizinle muharebe etmek için adam ve silah toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek derecede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız diye korkutmak istediklerinde bu söz müminlerin yakin imkanlarını ve cesaretlerini arttırıp Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah bize kafidir, O ne güzel vekildir buyurdu. Müminler de böyle söylediler. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok kere duası, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru mealindeki duaydı. Ebu Musa el-Eşari'den rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dua ederlerdi: Ya Rab, benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi ve senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hataen ve kasten yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: her kim günde 100 kere, ey Rabbim, gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölümü benim için hayırlı gördüğün zamanda beni vefat ettir. Ey Rabbim, gizlide ve açıkta senden haşyetini istiyorum. Rıza halinde de, gadab halinde de ihlas sözünden ayırmamanı istiyorum. Fakirlikte de zenginlikte de itidalden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir nimet, kesilmez bir göz ferahlığı istiyorum. Senden beni kazana razı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, saptırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim, bizi iman ziynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidayet rehberleri kıl derse o kimse için 10 köle azat etmiş sevabı verilir, 100 hasene yazılır, 100 günahı silinir. O gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiçbir kimse ecir bakımından onu geçemez. Ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesna. Ey Ebu Bekir'in kızı, sana diğer duaları da içinde toplayan duaları söyleyeyim. Şöyle dua et: ey Rabbim, senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim, Resulünün senden istediğini istiyorum. Resulünün sana sığındığı şeyden ben de sana sığınıyorum. Allah'ım, benim için kaza ettiğin şeyin akıbetini doğru yola ulaştır. Sana bir kısım sözler öğreteyim ki Allah-u Teala kimin hayrını murad ederse onları ona öğretir, sonra ebediyen unutturmaz. De ki, ey Rabbim, ben zayıfım. Rızan yolunda benim zaafımı kuvvetlendir. Beni nasihemden tutup hayra şevk.

et. İslam-ı rızamın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelilim, beni aziz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır. Ey Rabbim, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsizlikten, kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan yaptığını insanların duyması ve met etmeleri için yapmaktan, riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Ey Rabbim, beni iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl. Ekseri duaları, ey kalpleri çekip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzerine sabit kıl idi.

dua adabı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki: sakın sizden biriniz dua ederken, "Ya Rab, dilersen beni mağfiret eyle, dilersen bana merhamet eyle" demesin. İstediğini sağlamca ve katiyetle istesin. Çünkü Allah'ı şu veya bu işe zorlayabilecek hiçbir kudret yoktur. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki: sizden herhangi biriniz "dua ettim de kabul olunmadı" diyerek acele etmedikçe duası kabul olunur. Dua eden duasında ısrar etmeli, devam etmelidir. Herhalde er veya geç müstecab olur. Bir de dünyada müstecab olmasa bile kul bunu yine kendi lehine bilip Allah'tan ümidini kesmemelidir. Dua büyük bir ibadet olduğu için ahirette de bir ecir ve sevabı olur. Duanın adabı pek çoktur. Bu cümleden olarak evvela abdestli bulunmak, bir namazdan sonra yapılmak, tevbe ve istiğfarını ve kemal-i ihlasını arz eylemek, kıbleye yönelmek, duadan evvel Allah'a çokça hamdü sena etmek, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine çokça salat ve selam eylemek,

duanın nihayetini amin ile bitirmek, duada yalnız kendisini düşünmeyip bütün salihleri ve bütün müminleri duaya müşterek kılmak, bir hacetini isterken ellerini semaya kaldırıp avuçlarını açarak dua etmek, kıtlık, umumi sıkıntı ve felaketlerin defi içinse ellerinin dışını semaya çevirerek dua etmek ve Allah'a sığınmak. Celbi menfaat için yapılan duaların nihayetinde ellerinin avuçlarını yüzüne mest heylemek, defi mazarrat için yapılan dualarda mest edilmez. Duanın asıl anahtarı ise helal lokma yemektir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Hayber gazasına giderken maiyetinde bulunan ashab-ı kiram ve bir vadiye vardıkta yüksek sesle tekbir ve tehlil ederek bağıra bağıra zikrullah etmeye başladılar. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri kendinize rufku merhamet ediniz. Zira siz ne sağıra ne de gaibe dua ediyorsunuz. Ancak her şeyi hakkıyla işiten ve size sizden yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. Ve Allahu Teala Hazretleri siz nerede olursanız beraberinizdedir buyurdu. Yani öyle kendinize bu derece bağırmakla zahmet vermenize hacet yoktur. Cenab-ı Hakk'a nispetle hafi ve cehri yapılan zikir müsavidir. Ebu Musa diyor ki o esnada ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hayvanının arkasında zat-ı risalet fenahileriyle birlikte beraberdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bana hitaben ey Abdullah, bin Kays buyurdu. Ben de icabetle lebbeyk ya Resulullah dedim. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bana hitaben ben sana Cennet-i Âlâ'nın hazinelerinden bir hazineye delalet edeyim mi buyurunca ben hemen babam ve anam sana feda olsun ya Resulullah. Evet irşad ediniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri masiyetten sakınmak ve taat ve ibadetlerde kuvvet ve kudret ancak Allahu Teala hazretlerinin tevfik-i rabbaniyesi ve irade-i süphaniyesiyledir buyurdu. Yani cümle alemin müdebbir-i hakikisi ve mutasarrıfı hepsinin haliki olan Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleridir demektir. Yani cümle alemin müdebbir-i hakikisi ve mutasarrıfı hepsinin haliki olan Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleridir. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve ehli beytine salat ve selam da duanın en mühim adabındandır. Hadis-i şerifte yapılan bir duada Muhammed aleyhissalatu vesselam ve ehli beytine salat ve selam edilmedikçe o dua makamı icabetle vasıl olamaz buyurulmuştur. Dua eden kimse duanın başında, ortasında ve sonunda Peygamber Efendimiz'e salat ve selamı tekrar etmeli. Hulusi kalp, nezafet, taharet, istikbali kıble, isharu tezellül, tazarru enbiya ve evliya ile tevessül, günahkar ve mücrim olduğunu ikrar ile tevbe ve istiğfar edip, haram lokmadan içtinab etmelidir. Bu suretle yapılacak hayır duaların kabulü hakkında şüphe etmemelidir. Hususiyle dua isharı ihtiyaç, Cenab-ı Hakk'a iltica olduğundan, müstakillen bir ibadet makamına kaim olacağından, şu halde lisanen dua eylemek ve kalpten tazarruda bulunmak gerekmektedir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64. Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Hadislerde dua. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Büyük zorluklara duçar olduğunuz zaman Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Zikri cemiline devam ediniz. Cenab-ı Hak duada fazla ısrar edenleri sever. Eğer bir kul Cenab-ı Hakk'a bir hususta dua eder de icabet olunmazsa onun yerine bir hasene yani bir sevap yazılır. Bir babanın oğlu için duası bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. İyilik görenlerin iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duaları reddolunamaz. Ezan ile ikamet arasında yapılan dua müstecaptır. Bu arada hemen dua ediniz. Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Lakin salihlerin duası nüzul etmiş ve edecek olan elem ve musibeti def etmeye ve kaldırmaya medar olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları dua ediniz. Kur'an-ı Azimüşşan her ne vakit hatmolunursa akabinde yapılan bir dua müstecaptır. Bir kimsenin sevdiği bir kimse aleyhinde olan duasının kabul olunmamasını Cenab-ı Hak'tan istirham eyledim. Bir farz namazını huşu ile eda eden kimsenin o namazın akabinde vaki olacak bir duası müstecap olur. Mazlumun bedduasından sakınınız. Zira bir kıvılcım süratiyle semaya icabete yükselir.

Facir de olsa mazlumun duası makbuldür. Cenab-ı Allah buyurmuştur ki, kim bana dua etmezse ona gadab ederim. Zira bu hal ya gafletten yahut kibirden ileri gelir. Müslüman kardeşinin ayıp ve çıplak yerlerini seyrederek onu dünyada rüsvay etmeyen kimsenin ayıplarını Cenab-ı Hak kıyamet gününde setreder. Bir yerde yangın vuku bulduğunu gördüğünüz zaman Allahu Ekber diyerek tekrar tekrar tekbir alınız. Zira tekbir yangını söndürür. Dünyanın geniş vakitlerinde yani sıhhat ve servet ve asayiş ve emniyet gibi esbab-ı istirahat mükemmel olduğu bir zamanda Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taat ile kendini takdim et ki muzayakalı sıkıntılı bir zamanda seni lütf ile yad edip gözetsin. Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır. Dua kazaya siper olur. Kendisine iltica ile bir ricada bulunan kimsenin ricasını kesip atanın dua ve ricasını da Allah kesip atar. Bir mümine yapılan zillet ve hakareti görüp de men'ine muktedir olduğu halde muavenette bulunmayanları Cenab-ı Hak mahşerde zelil eder. Her kim dualarının kabulünü, gam ve üzüntülerinin defolup kaldırılmasını arzu ederse sıkıntıda bulunanların imdadına yetişsin. İşlerde istihare edenler, yani Allah'tan hayır dileyerek rızasına muvafık hareket edenler zarar etmezler. İstişare edenler de işin sonunda pişman olmazlar. İdari maişetinde israf etmeyip itidal yolunu iltizam edenler de fakru zarurete düşmezler. Bir işe başlamak istediğin zaman akıbetini iyice tefekkür edip hayru sevabı mucip ise devam et. Şerru ikabı mucip ise İctinab et. Hikmet 10 parçadır. 9'u uzlette, diğer biri de sükuttadır. Yani malayaniden kendisini ilgilendirmeyen ve lüzumsuz bulunan şeylerden hıfz eylemektir. Akaid-i faside ve bidat sahiplerinin amellerini, ibadetlerini Cenab-ı Allah kabul etmek istemez. Eğer tevbe edip ehli sünnet vel cemaat itikadına rücu ederlerse kabul eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her bir peygambere etmesi için bir dua verilmiştir. Ben ise ümmetime şefaat olmak üzere duamı ahirette bırakmak istiyorum. Enes bin Malik'ten gelen rivayette ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, her bir nebi Allah'tan bir dilekte bulundu. Yahut, her bir peygamberin Allah'a edeceği bir duası vardı. Her biri duasını yaptı ve kabul olundu. Ben ise duamı kıyamet gününde ümmetim için şefaat kıldım buyurmuşlardır. Enbiya-i İzam'ın her duasının müstecab olması kuvvetle umulur ise de kat'i olmayıp yalnız bir dualarının kesin olarak kabul edileceği kendilerine bildirilmiştir. O dua her bir nebiye Allah tarafından hususi olarak verilen duadır. Ez cümle Hazreti Adem aleyhisselam bu müstecap duasını tevbesinin kabul olması için Hazreti Nuh aleyhisselam kavminin helakı ve beraberindeki müminlerin kurtulması için Hazreti İbrahim aleyhisselam İ Mükerreme ve Beytullah için Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un helaki için Hazreti İsa aleyhisselam gökten bir maide sofra indirilmesi için etmişler ve müstecab olmuştur. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise bu kesinlikle kabul olunacağı Allah tarafından temin olunan duasını ümmetine şefaat için ahirete bırakmıştır. Ne mutlu onun sünnetine sımsıkı sarılan müminlere.

Şeyh Seyyid Taha-yı Hakkari. Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri, Anadolu'da yaşayan büyük velilerdendir. Silsile-i Aliye'nin 31.'sidir. Peygamber Efendimizin neslinden olup, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 11. kuşaktan torunudur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerindendir. Asil ve temiz bir aileye mensup olan Seyyid Taha Hazretlerinin çocukluğunda büyüklük ve olgunluk halleri görülür. Zeka, istidat, vakar ve heybetiyle herkesin dikkatini çekerdi. Onu her gören ileride pek büyük bir zat olacağını söylerdi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hatmetti ve ezberledi. Sonra ilim tahsiline başladı. Süleymaniye, Kerkük, Irak, Erbil, Bağdat gibi ilim merkezlerine giderek şöhretli alimlerden tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri, zamanın fen ve edebiyat bilgilerini öğrendi. Seyyid Taha Hazretleri daha ilim talebesiyken bir gün Bağdat'a yakın bir yerde çok küçük bir akarsudan abdest alıyordu. Arkadaşları "bu su çok azdır, bununla abdest olmaz" deyince "bu mahi caridir, yani akarsudur. Dinimizde bununla abdeste izin vardır. Siz ilim talebesisiniz, bunları bilirsiniz. Sonra bu suda balık bile yaşar" buyurdu ve elini orada biriken su birikintisine sokup çıkardı. Arkadaşlarına "bakın, bu suda kocaman balıklar yaşamaktadır" diyerek elindeki balığı gösterdi. Bu büyük kerameti gören arkadaşları, "bundan sonra sen ne yaparsan yap, bir daha sana itiraz etmeyeceğiz" dediler. Hicri 13. asrın kutbu olan Mevlana Halid Hazretleri, Hindistan'a giderek Gulam Ali Abdullah Dehlevi'nin huzuruyla şereflenip, layık ve müstahak oldukları fazilet ve kemalatı aldı. Sonra Allah-u Teala'nın kullarına doğru yolu gösterip Hakk'a kavuşturmak için vatanına döndü. Her taraf Mevlana'nın kalbinden saçılan nurlarla aydınlanmaya başladı. Bu sırada arkadaşı olan Seyyid Abdullah da Süleymaniye'de bulunan Mevlana'yı ziyarete gitti. Sohbetinde bulunarak kemale geldi ve Halife-i Ekmeli, yani en olgun halifesi oldu. Mevlana Halid-i Bağdadi'ye biraderinin oğlu Seyyid Taha'nın yüksek istidadını anlattı. Mevlana Halid Hazretleri de bir daha ikinci ziyaretlerinde yeğeni Seyyid Taha'yı da götürdü. Mevlana Hazretleri Bağdat'ta Seyyid Taha'yı görür görmez Abdülkadir Geylani Hazretlerinin

kabri şerifine gidip istihare etmesini emretti. Seyyid Taha da kabre gidip istihare etti. Ceddi Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Halid, zaman

elde ederek gideceği bu başlangıç ve gelişten belli oluyordu. Mevlana Halid, Seyyid Taha'nın yetişmesine gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, kalplerin düşünemediği makamlara erişmesine himmet gösterip yardım etti. İleride zamanın en büyük alim ve velisi olacak tarzda ihtimam ve ciddiyetle onu terbiye etti. Riyazet ve mücahadesinde hiç eksiklik etmedi. Mevlana Halid Hazretleri yetiştirme ve terbiye esnasında Seyyid Taha'ya dağdan taş getirtirdi. Bu hal talebeleri arasında taaccüple karşılanır. Hocamız Mevlana, Resulullah'ın ehli beytine çok fazla bağlı olduğu halde Seyyid Hazretlerini daha göndermesindeki hikmet nedir derlerdi. Hazreti Mevlana ise bu hususta konuşmaz, sükut ederdi. Seyyid Taha Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin yanında 80 gün kaldıktan sonra velilikte pek yüksek derecelere kavuştu. Keşf ve keramet sahibi olarak hilafet-i mutlakayla şeriflendi. Seyyid Taha Hazretleri hilafetle müşerref olup Berde Sur'a hareket edeceği zaman Mevlana onu büyük bir cemaatle uğurladı. Vedadan sonra Seyyid Taha, Halid-i Bağdadi Hazretlerinden ayrılmış olduğunu hissedip atına binmek istediğinde üzenginin bir kimse tarafından tutulduğunu anladı. Baktığında üzengiye yapışan ve onu tutan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri olduğunu gördü. Estağfurullah dedi ve geri çekildi. Mevlana Halid Hazretleri Seyyid Taha Hazretlerine hitaben, "Bir zaman nefsinin terbiyesi için size dağdan taş getirtiyordum. Şimdi Resul-i Ekrem'in ehli beytine olan bağlılığım sebebiyle üzengini benden başka kimse tutamaz. Siz de bundan kaçınamazsınız." buyurdu. O da emir edepten üstündür sözü gereğince ata bindi. Bir müddet binlerce alim, salih, talebe ve halkın katıldığı uğurlama merasimiyle yürüdü. Sonra Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri durdu. Elindeki dizginleri Seyyid Taha'ya verip, "Bundan sonra dizginlerin senin elindedir. Terbiye ve yetişmende kusur etmedim. Cenab-ı Hak yardımcın, büyüklerin ruhları sığınan olsun." buyurdu. Seyyid Taha Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi olarak Berdesur'a geldi. Seyyid Taha Hazretleri vefa ve sadakatte Hazreti Ebubekir-i Sıddık'ı, şecaatte ve adalette Hazreti Ömer'i, haya ve hilmde Hazreti Osman'ı, vilayet-i kübrada Hazreti Ali'yi radıyallahu anhum temsil ederdi. Tıpkı Resulullah'a yakın ashab-ı kiramdan biri gibiydi. Vakar ve heybetinden mübarek yüzüne bakılmazdı. Yüzündeki heybet ışığı 14. gecedeki ay gibi gözleri kamaştırırdı. Alnı geniş, kaşları gür, iki kaşları arası açık, mübarek gözleri siyah, yüzleri yuvarlak, sakalı top, orta boylu bir nur parçasıydı. Gönül sahipleri görünce ruhen aşık olurlardı. Sohbetlerinin ehli olanlar aşkla kendilerinden geçerlerdi. Nehri hududuna girildiğinde feyz ve muhabbet kokuları akıllı olanları ve gönül sahiplerini istila ederdi. Ziyaretçiler abdestsiz olarak nehriye giremezdi. Taha Hazretleri kendisini Mevlana Halid-i Bağdadi'ye götüren veli nimeti amcası Seyyid Abdullah Hazretlerine bu büyük nimetin şükrü olarak hep hürmet ve hizmet etti. Onu hep iyilikle andı ve ruhuna pek çok sevaplar hediye etti. Ayrıca buyurdu ki, "Vefat ettiğimde benim kabrimi kabristanın en üst tarafına yapınız ki, sırf beni ziyarete gelenler, amcam Abdullah Hazretlerinin kabrine uğramak mecburiyetinde kalsınlar. Onu da ziyaret ederek mübarek ruhuna sevaplar hediye etsinler. O kabristanın bir yolu vardı. Seyyid Abdullah'ın kabri girişteydi, Seyyid Taha Hazretlerinin kabrine gitmek isteyenin Seyyid Abdullah Hazretlerinin kabrinin yanından geçmesi lazımdı. Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri 1269 miladi 1853 senesinde Şemdinli yakınındaki Nehri'de vefat etmiştir. Kabri orada olup ziyaret edilmekte, feyiz ve bereketlerinden istifade olunmaktadır. Allah ondan razı olsun. Seyyid Taha Hazretlerinin halifesi Seyyid Sıbhatullah Arvasi Hazretlerine göndermiş olduğu mektup şu şekilde.

şekildedir. Adı güzel, feyiz ve faide menbaı muhterem Molla Sıbhatullah. Selam ve dualarımı bildiririm. Gönderdiğiniz güzel mektubunuz geldi. Bizi sevindirdi. Allah-u Teala'ya hamd ve şükürler olsun ki, dünya ve ahiret saadetinin bu sermayesi olan fukaraya muhabbetiniz hiç sönmemiş. Kızıl kor gibi durmaktadır. Ve ayrılık günleri o muhabbeti hiç etkilememiş. İki şeyi muhafaza lazımdır. Şeriatın sahibine ittiba ve şeyhine ihlas ve muhabbet üzere olmak. Bu ikisi olunca ne verilirse nimettir. Bu ikisi kuvvetli olup başka bir şey verilmezse hiç üzülmemelidir. Sonunda verilecektir. Eğer Allah korusun bu iki şeyden birinde halel olursa, bununla birlikte haller ve zevkler bulunsa da bunları istizraç bilmeli, kendinin haraplığı görmelidir. Doğru yol budur. Allah-u Teala muvaffak eylesin. İkinci olarak duacınızın hallerini sorarsanız, Allah-u Teala'ya hamdolsun ki sevdiklerimizin istediği şekildedir. Kardeşimin oğlu birkaç kimseyle birlikte huzurunuzda şereflenmek istiyor. İzin var mıdır diyorsunuz. Buyursunlar. Fakat kendinizi onlara karşı yetersiz göstermemek şartıyla. Her zaman geliniz. Canınızın istediği kadar kalınız. Ne zaman gitmek isterseniz gidersiniz. Selam ve dua ile. Kulların en zayıfı Seyyid Taha Halidi Nakşibendi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
4: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 49.99, kabak 49.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: O, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta ferdin ve toplumun yapısını oluşturan can damarlarından birini anlatacak, kütüphanelerden ve onların Osmanlı'dan günümüze uzanan serüveninden bahsedeceğiz. Türkler tarihin her döneminde kitap sevgisiyle tanınmış medeniyetler kurmuşlardır. Ve bu durum tahta harfler kullanılarak dünyada ilk matbaayı kurmuş olan Uygurlarla başlamıştır. Uygur Türklerinde zengin bir yazı geleneği bulunmaktadır. İslam dinini kabul eden Türkler, bu dinin bilginlerin kalemindeki mürekkebi, şehitlerin kanı kadar aziz tutan zihniyeti sayesinde kitaplara olan yakınlıklarını bir kat daha arttırmışlardır. Başlangıcı İslam uygarlığı dönemini aldığımızda, Türklerin kütüphanecilik geçmişinin 900 yıllık bir geçmiş olduğunu görürüz. İlk Müslüman Türk devletlerinden Samanoğullarının Buhara'daki saraylarında kurmuş oldukları söylenen kütüphaneleri çok meşhurdur. Ünlü bilgin İbn Sina'nın pek çok eserini burada kaleme aldığı söylenmektedir. Yine bir Türk İslam devleti olan Gaznelilerin bilginlere ve sanatçılara değer veren büyük hükümdarı Gazneli Mahmud'un saray kütüphanesi de oldukça ihtişamlıydı. Selçuklular, beylikler ve tabii ki Osmanlılar döneminde kütüphane kurma geleneği oldukça yaygındı ve devrinin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikteydi. Birer tarihi hazine olarak o dönemlerden pek çok yazma eser günümüze kalmıştır. Ve bunların bazılarının üzerinde ait oldukları Selçuklu kütüphanelerinin isimleri halen yazılı durumdadır. Dönemin bazı önemli kütüphaneleri de bugün hala ayaktadır. Diyarbakır ve Mardin'de Artuklular, Kastamonu'da Candaroğulları ve Erzurum'da Saltuklulardan kalma kütüphaneler beylikler döneminde kurulmuşlardır. Sadreddin Konevi'nin Konya'da kurduğu kütüphane ise Selçuklu döneminin Anadolu'daki en önemli kültür merkezlerinden birisidir. İslam dünyasının pek çok yerinden bilginler bu kütüphanedeki eserlerden yararlanmak üzere Konya'ya sık sık gelmişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı döneminin bu bahsedilen kütüphaneleri devlete bağlı kuruluşlar değildi. Bunlar özel vakıflar aracılığıyla kurulmuş olup gerek medrese öğrencilerinin gerekse halkın ihtiyaçlarını yeteri kadarıyla karşılarlardı. Bugün elimize geçen kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla bu kütüphanelerdeki sistem oldukça ileri düzeydeydi. Kütüphaneler Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde cami ve tekke gibi mekanların içinde düşünülmüştü. Kütüphaneler, geleneksel sosyal hayatın çevresinde döndüğü bu mekanlarda vakıf statüsünde kuruluyordu. Eğitime yardımcı kurumlar olarak çalışıyor, toplumsal yarar amacında yoğunlaşıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin yüksek eğitim kurumları olan medreselerde sistemli bir kütüphane geleneğine ilk zamanlar pek rastlanmaz. Bu tip bir yapılaşmaya ilk olarak İstanbul'un fethi zamanında rastlanır. Fatih Sultan Mehmet, bilimsel ve sanatsal çalışmalara olan düşkünlüğü ve sanatçılara olan koruyuculuğuyla tanınan bir hükümdardı. Daha şehzadeliği zamanında kitap toplama işine büyük emek sarf etmişti. Manisa'da bulunan büyük kitaplığı İstanbul alınmadan önce Edirne'ye getirtmiş ve İstanbul'un fethinden sonra da yeni başşehrine taşıtmıştı. Yaptırdığı yeni sarayında kurduğu kütüphane İstanbul'un ilk kütüphanesi olmuştu. Halka açık ilk kütüphane bu dönemde açıldı. Eyüp Külliyesi'nde açılan vakıf kütüphanesi halkın hizmetine sunuldu. Dönemin kültür başşehri olan İstanbul, açık görüşlü Sultan Mehmet zamanında kütüphanelerle doldu. Fatih, İstanbul'da tam 12 kütüphane kurdu. Tarihçi Halil İnalcı'a göre o, İstanbul'un sadece devletin başşehri olarak değil, aynı zamanda İslam dünyasının önemli bir kültür merkezi

olmasını da isteyen bir padişahtı. Dolayısıyla ilk Osmanlı kütüphaneleri medreseler bünyesinde kurulmuştur. Bilinen ilk Osmanlı kütüphaneleri Bursa ve Bolu'da kurulmuş olan iki medresenin içinde oluşturulmuştur. Kültürel gelişmenin fetret döneminde durma noktasına geldiği Osmanlı Devleti'nde 15. yüzyılda 2. Murad'ın padişahlığı döneminde yapılan medreseler, camiler ve tekke kütüphaneleri sayesinde yeni bir Osmanlı kültür hayatı oluşur. 2. Murad'ın 1430'da Edirne'de kurduğu Darül Hadis Medresesi'nin vakfiyesine göre burada 71 cilt yazma eser bulunmaktaydı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra bu şehrin İslam dünyasının önemli bir kültür merkezi olması için uğraştı. Bu sebeple bazı Bizans kiliselerini medreseye çevirdi. Bazı kişisel kitaplarını da buralara bağışladı. Hakkında kesin bilgi olan ilk kütüphane Fatih Sultan Mehmet tarafından 1459 yılında yaptırılan Eyüp Camii'nde bulunan kütüphanedir. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet 1463-1470 yılları arasında Fatih Camii'ni yaptırarak etrafına 8 medrese kurdurdu. Bizans kiliselerinde bulunan sınıfları buraya getirtti. Amaç, camide merkezi bir kütüphane kurarak kullanımı kolaylaştırmaktı.

Sultan tarafından bağışlanan kitaplarla eser sayısı 839'a çıktı. Ayrıca Topkapı'da Edirne'den gelen kitaplardan oluşan bir koleksiyon kurdu. İstanbul ve devletin diğer yerlerindeki devlet adamları ve ünlü bilginler tarafından kurulmuş kütüphaneler de vardı. Bunlar genellikle Edirne, Bursa, Amasya ve Konya gibi kültür merkezlerindeydi. İkinci Bayezid, Edirne ve Amasya ve İstanbul'daki külliyelerinde birer kütüphane kurdurmuştur. Bunun dışında devrin devlet adamlarının, bilginlerinin gerek İstanbul'da, gerekse Anadolu ve Rumeli'de kütüphaneler kurdukları bilinmektedir. Alayeli Muhyiddin, Atik Ali Paşa, Eftalzade Ahmet Çelebi ve Muslihiddin Çelebi İstanbul'da birer kütüphane kurmuşlardır. İnegöl'de İshak Paşa, Edirne'de Noktacızade Mehmet, Manastır'da İshak Çelebi, Prizren'de Suzi Çelebi, Amasya'daki Hatuniye kütüphaneleri bunlardan sadece birkaçıdır. 1. Selim döneminde kütüphane konularında önemli bir aşama kaydedilmemiştir. Lakin oğlu 1. Süleyman'ın saltanatının ileriki yıllarında İstanbul ve diğer şehirlerde kütüphaneler kurulmuştur. Bu dönemde kurulan medreselerin 16'sında birer kütüphane bulunmaktadır. 16. yüzyılın sonuna doğru medreselerin bünyesinde kurulan kütüphanelerin sayısı artmıştır. Bu kütüphanelerin pek çoğu önceki yüzyılda kurulmuş kütüphanelerin benzeridir. Bu dönemde farklı iki kütüphane vardır. İlki Mahmut Bey tarafından Cihangir Camii bünyesinde 1593'te kurulan kütüphanedir. Bu kütüphanenin özelliği kitapların birkaçı hariç tamamının Türkçe olmasıdır. İkincisi 3. Murat tarafından İstanbul'da Rasathane bünyesinde kurulmuş, sadece astronomi ile ilgili eserler içeren bir ihtisas kütüphanesiydi. İlk bağımsız kütüphane İstanbul'da Köprülü Fazıl Mustafa Paşa tarafından 1678'de kuruldu. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Amcazade Hüseyin ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi tarafından kütüphaneler kuruldu. Bu üç kütüphane aynı yüzyılda medrese kütüphanelerinden hem koleksiyon hem de personel bakımından farklıydı. Osmanlı tarihinde Lale Devri olarak bilinen Sultan 3. Ahmet'in saltanatının ikinci döneminde kütüphanelere büyük özen gösterilmiştir. 3. Ahmet sarayda ve yeni camiin yanında, Veziri İbrahim Paşa ise İstanbul'daki medresesinde ve memleketi olan Nevşehir'de kütüphaneler kurmuşlardır. 1. Mahmut döneminde kütüphanelerin daha hızlı geliştiği görülür. Ayasofya, Fatih, Galatasaray kütüphaneleri bu dönemde kurulan en önemli kütüphanelerdir. Ayrıca günümüze kadar gelen birçok kütüphanede de

II. Mahmud dönemine tarihlenir. Hekimoğlu Ali Paşa, Hacı Beşir Ağa, Ayasofya, Atıf Efendi ve Fatih kütüphaneleri bunlardandır.

18. yüzyılın sonuna doğru kurulan kütüphanelerin çoğu farklı bir özellik taşımaz. Nevşehir'de Karavizir, Isparta'da Halil Hamit Paşa, Konya'da Yusuf Ağa, Kayseri'de Raşit Efendi, Kütahya'da Vahit Paşa ve Burdur'da Derviş Paşa bu dönemin kütüphaneleridir. II. Mahmut yaptığı yeniliklerin bir parçası olarak kütüphaneleri de devletin kontrolü altına almaya çalışmıştır. Fakat devletin kütüphanelere müdahalesi kontrolle sınırlı kalmış, ancak Tanzimat'ın ilanından sonra kütüphanelerde köklü değişiklikler yapılmıştır. Tanzimat'tan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar vakıf kütüphaneleri gelişmelerini sürdürmüş, ancak bu devirde Batı'nın tesiriyle yüksek öğrenim kurumlarının birçoğunda Türkçe ve yabancı dilde, özellikle Fransızca olarak yayınlanmış kitaplardan oluşan kütüphaneler kurulmuştur. Neticede Sultan Fatih ve sonrasında küçük Anadolu şehirlerinde de ihtiyaca cevap vermek amacıyla kütüphaneler kuruldu. Tanzimat'ın son yıllarına dek vakıf kuruluş olma durumunu koruyan kütüphaneler zamanla yeni açılardan değerlendirilmeye başlandı. Kütüphane hizmetleri ilk olarak bu dönemde bir devlet hizmeti ve sorumluluğu olarak görülmeye başlandı. Ancak Cumhuriyet dönemine kadar yapılan çalışmalar pek yeterli olmadı. Münif Paşa, Sadrazam Ali Paşa'ya bir layiha sunarak acilen bir millet kütüphanesi açılmasını tavsiye etti. Ve kısa bir bekleyişin ardından Osmanlı'da devlet eliyle açılmış ilk kütüphane olan Kütüphane-i Umumi, yani bugünkü adıyla Beyazıt Devlet Kütüphanesi açıldı. İlk devlet kütüphanesi açıldığında tarihler 1882'yi göstermekteydi. İkinci Meşrutiyet döneminde ülkenin değişik şehirlerinde peş peşe millet kütüphaneleri açıldı. Bu dönemde ilk etapta yapılan çalışmalarda Osmanlı'dan kalan zengin bir yazma eser mirasına sahip olduğu görüldü. Bu yazma eser koleksiyonunun bir benzeri daha yoktur. Bu miras gerek büyüklük gerekse içerik bakımından muazzam bir değer taşımaktadır. Ancak bu zenginliğin yanında bir de işin hoş olmayan tarafları vardır. Bu kitapların bakımıyla görevlendirilecek uzman elemanlar kısıtlıdır. Bu konuyla ilgilenen bir yüksek okul henüz açılmamıştır. Devlet ve halk kütüphanelerinin sayısı yetersizdir ve yenilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir önemli konu da yazma eserlerin yurt dışına kaçırılmasıdır ve bu konuda önlem almak gerekmektedir. Gerçekten de Türkiye günümüzde İslami ve bütün ilimlerde el yazması eserlerin en çok bulunduğu ülkedir. Arşivlerdeki evrak dışında Türkiye'de 300 bin cilt civarında yazma olduğu tahmin edilmektedir. Ortalama olarak bunların 160 binden fazlası Arapça, 70 bin cilt kadarı Türkçe, 13 bin ciltten fazlası Farsçadır. Yunanca, Ermenice, Süryanice yazmalar da vardır. Türkiye'deki yazma eserlerin 160 bin kadarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 35 kütüphanede yer almaktadır. Yazma eser kütüphanesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren kütüphanelerden 7 tanesi İstanbul'dadır.

Bu kütüphanelerde yaklaşık olarak 105 bin adet el yazması eser mevcuttur. İstanbul Eminönü ilçesinde Süleymaniye Külliyesi'nde yer alan Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, yazma eser bakımından dünyanın en önemli kütüphaneleri arasındadır. Cumhuriyet döneminde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve tekke ve zaviyelerin kapatılmasına dair kanun uyarınca, İstanbul'daki yazma eser kütüphaneleri Süleymaniye çatısı altına

aktarmıştır. 106 koleksiyonda toplam 80 bin cilt kadar yazma ve 120 bin basma eser bulunmaktadır. Bunlardan 12 bin cilt kadarı Türkçe, 50 bin kadarı Arapça, 3680 cildi ise Farsçadır. Bu koleksiyonlardan 46'sının Muhtasar Fihristi, Osmanlıların son devirlerinde basılmıştır. İçlerinde Ayasofya, Bağdatlı Vehbi, Carullah, Damat İbrahim, Esad Efendi, Fatih, Hacı Mahmud, Hamidiye, Kılıç Ali, Laleli, Reisül Küttab, Süleymaniye, Şehid Ali ve Yeni Cami en değerli koleksiyonlardır. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ni dünya çapında yazmalar merkezi yapan da bu koleksiyonlardır. Türkiye işinden ve yabancı araştırmacıların kütüphanedeki eserlerden faydalanması için gerekli teknik donanım bulunmaktadır. Osmanlılarda kütüphaneler, cami, dergah ve medrese gibi yerlerde kurulurdu. Bu kütüphanelerdeki kitaplar 1918 yılında Süleymaniye Medresesi'nde toplandı ve Süleymaniye İstanbul'daki kütüphanelerin merkezi oldu. Burada 114 kütüphanenin kitapları bulunuyor. Fas'tan Hindistan'a, Orta Asya'dan Belgrad'a, Yemen'den Tataristan'a kadar bu coğrafyada yazılan, çizilen, ciltlenen, tezhiplenen ve çoğaltılan eserlerin en nihayetinde yer edindiği bir mekandır Süleymaniye. Bunun yanında Türk İslam kültürünün bin yıllık düşüncesinin yansıdığı eserlerin bir araya gelmiş şeklidir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde 80 bini el yazması olmak üzere toplam 120 bin kitap vardır. Risalelerle birlikte düşünülürse 150 binden fazla el yazması vardır. Bin yılını doldurmuş yüzün üzerinde eser, İbn Sina'nın, Farabi'nin, İbn Rüşd'ün, Piri Reis'in, Ebul İz'in ve İslam ulemasının büyük kısmının kitapları buradadır. Kütüphanedeki 120 bin kitabın 65 bini dijital ortama aktarılmış durumdadır. Geleneksel sanatların asıllarının bulunduğu yer Süleymaniye Kütüphanesi'dir. Orada ebru, hat, minyatür, tezhip, cilt gibi sanat dallarından pek çok örnek bulunur. İstanbul'da Süleymaniye haricindeki yazma eser kütüphaneleri şunlardır. Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, 1661 yılında Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından kuruldu. Çemberlitaş'ta faaliyet gösteren kütüphanede 2775 cilt yazma eser, ayrıca 2810 adet basma eser yer almaktadır. Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, 1741 yılında hattat, şair, maliyeci Mustafa Atıf Efendi tarafından Eminönü Vefa'da kuruldu. 3228 cilt yazma ve 24563 adet basma eser bulunmaktadır. Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi, 1763 yılında Koca Ragıp Paşa tarafından Laleli'de kuruldu. Eminönü'ne bağlı Laleli semtinde yer alan kütüphanede 1275 cilt yazma eser vardır. Nur-u Osmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, 1775 yılında Sultan 1. Mahmud tarafından kuruldu. Eminönü'nde Nur-u Osmaniye Camii bahçesinde yer alan kütüphanede 5052 cilt yazma eser vardır. Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi, 1782 yılında kuruldu. Selim Ağa, Aziz Mahmud Hüdayi, Nurbanu Sultan, Kemankeş Emir Hoca koleksiyonları buradadır. Üsküdar'da yer alan kütüphanede 2952 yazma eser vardır. Yine İstanbul'da yazma eser bulunan diğer kütüphanelerse şunlardır. Millet Kütüphanesi, 1916 yılında Ali Emiri tarafından vakfedilen kitaplarla oluşturuldu. Fatih'te Feyzullah Efendi Medresesi'ndedir. Koleksiyonunda Ali Emiri koleksiyonundaki 4414 eserle birlikte toplam 10.500 cilt civarında yazma eser vardır. Millet Kütüphanesi

Kütüphanesi'ne bağlı olarak çalışan Fatih Çarşamba'daki Murat Molla Kütüphanesi, Damatzade olarak da bilinir. 1775 yılında kurulan kütüphanede 2000 cilt kadar yazma eser bulunmaktadır. Beyazıt Devlet Kütüphanesi. Beyazıt'ta bulunan bu derleme kütüphanesi 1882 yılında Kütüphane-i Osmaniye adıyla Osmanlı Devleti tarafından kuruldu. Toplam 11.098 cilt yazma esere sahip olan koleksiyonuna Veliyüddin Efendi koleksiyonuyla Kara Mustafa Paşa koleksiyonu da eklenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 1925 yılında kurulmuştur. II. Abdülhamit Han'a gelen yazmalarla Halis Efendi, Sahip Molla ve Rıza Paşa koleksiyonlarından oluşan 18.000 cilt, 6.963 Arapça, 1.614 Farsça, 9.941 Türkçe, az sayıda Almanca, Ermenice, Fransızca, İtalyanca, Rusça yazma bulunmaktadır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, şeftali 89.99, çilek 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Belediye Kütüphanesi, 1929 yılında İstanbul Belediyesi tarafından kurulmuştur. Bu kütüphanede toplam 6543 adet yazma eser vardır. Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi. Kütüphanede 574 cilt yazma eser, 300 cilt kadar da takvim bulunmaktadır. Ayrıca iki özel kütüphanede de toplam 1500 cilt yazma eser vardır. İstanbul'daki bazı müzelerde de el yazması eserler bulunmaktadır. Yazma eserler ihtiva eden müze kütüphaneleri vardır. Şöyle ki, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Fatih Sultan Mehmet döneminde Enderun Mektebi odalarında kurulmuştur. Topkapı Sarayı'nda 3. Ahmet, Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, Hazine, Emanet Hazinesi, Medine, Goğuşlar koleksiyonları vardır. Bu kütüphanedeki Arapça, Türkçe, Farsça yazmaların sayısı 13.405'tir. Çeşitli kitaplar ve albümler içerisinde 12. ve 17. yüzyıllar arasında tarihlenen 13.533 adet minyatür bulunmaktadır. 140 cilt içerisinde 7.200'den fazla Türk, Hint,

Moğol ve Arap minyatürü vardır. Burası 1924 yılında doğrudan Müzeler Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Türk İslam Eserleri Müzesi Kütüphanesi, Süleymaniye'deki medreselerden birindedir. Müze olarak 14 Nisan 1914 tarihinde vakıflara bağlı olarak kuruldu. 1927'de Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde Topkapı Sarayı Müzesi'ne bağlandı. Toplam 2251 cilt Arapça, Farsça ve Türkçe yazma eser vardır. Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, Topkapı Sarayı bahçesinde müze binası olarak 1902'de yapılan kısımla birliktedir. Bu müzeye eskiden Müze-i Hümayun denilirdi. Basma eser sayısı yazmalardan fazladır. 478 Arapça, 192 Farsça, 949 Türkçe, 38 müşterek dilde, 2 Çağatayca olmak üzere toplam 1659 cilt yazma eser vardır. Ayrıca askeri müze, deniz müzesi, divan edebiyatı müzesi, vakıf hat sanatları müzesi, Sad Berkhan'ın müzesinde de yazma eserler vardır. Selçuklular döneminde her medresenin bir kütüphanesi ve şehirlerin de genel kütüphaneleri vardı. Kitapçı çarşıları ve yazı gereçleri satan dükkanlar, ulu camiler etrafında kurulur ve şehirler bu merkez etrafında yükselirdi. Merv, 13. yüzyılda yaşamış olan Yakut, Nizamül Mülk dahil birçok aileye ait 10 kütüphanenin bulunduğunu ve çoğundan rehinsiz kitap alınabildiğini yazmıştı.

Türkistan ve Harizmi kütüphaneleri meşhurdu. İbnül Sina, Buhara'da Samani hükümdarına ait kimsenin görmediği bir kütüphanede çalışmıştı. Meraga, Nasiruddin Tusi'nin kurduğu kütüphanede 400 bin cilt yazma eser bulunduğu söylenir. Kirman Selçuklu hükümdarı Mugiseddin Mehmed'in her ilme ait 5 bin eser vakfettiği kayıtlarda yazılıdır. İbnül Esir, kervansaraylarda kütüphaneler bulunduğunu belirtmiştir. Osmanlılar zamanında ilk kütüphane Osman Bey tarafından İznik'te, ikincisi Lala Şahin Paşa tarafından Edirne'de kuruldu. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya yakınında yaptırdığı ilk medresenin yanında halka açık bir kütüphane kurdurttu. Ayrıca Fatih Camii Külliyesi'nde Zeyrek Camii Kütüphanesi, Eyüp Sultan Camii yanında da kütüphaneler kurdu. Medreselerin içinde ve dışında bir kütüphane veya kitaplık kurulurdu. Buralara kitaplar vakfedilirdi. Kitap vakfetme ve kütüphane kurma ve vakıf kitaplarının korunmasıyla ilgili özel vakfiyeler tanzim edilmişti. Osmanlılarda kütüphane mimarisinde kitapların sadece rutubetten korunması değil, ayrıca yangın ve depremden korunması da göz önüne alınıyordu. Kataloglar günümüzün modern kataloglarıyla yarışacak derecede bilimsel metotlarla hazırlanıyordu. Ayasofya Sultan 1. Mahmut Kütüphanesi, Ayasofya Müzesi'nin içerisinde 1736'da Sultan 1. Mahmut tarafından yaptırıldı. Okuma salonu, hazine-i kütüp ve ikisini birbirinden ayıran bir koridordan oluşur. Buradaki kitaplar Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledildi. Sultan 3. Ahmet Kütüphanesi, Topkapı Sarayı'nın içinde 1719'da kuruldu. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren toplanmış yazma eserler, Hristiyan el yazmaları ve basılı kitaplar toplandı. Kitapların rutubetten zarar görmemeleri için yapının altına yüksek pencereli bir bodrum yapıldı. İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, Mimar Alexander Valloru tarafından yaptırılan arkeoloji müzesinin bir bölümünü oluşturur. 1907'de açıldı. Yaklaşık 500 metrekarelik bir alanı kapsar, arkeoloji, sanat tarihi ve tarih ağırlıklıdır. Çalışmak için özel izin gerekir. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, devlet eliyle kurulan ilk kütüphanedir.

Kütüphane-i Umumi Osmaniye adıyla 1884'te açıldı. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra genişletildi. 1946'da kullanım alanı genişletildi ve 1974'te tekrar genişletilerek 1984'te yeniden hizmete girdi. Uluslararası fonda ilk katalog çalışması 1939'da bu kütüphanede başladı. 600 bin civarında kitap, 11 bin yazma, 25 bin süreli yayın, 50 bin Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce eser, 3 bin sesli kitap mevcuttur.

Köprülü Kütüphanesi. 1678'de Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa tarafından kuruldu. Bugün Arapça, Türkçe ve Farsça eserler olmak üzere 3000 civarında yazma, 1500 civarında basılmış eser bulunuyor. Kütüphane tasarımı olarak İstanbul'daki ilk bağımsız kütüphane örneğidir. Atıf Efendi Kütüphanesi. Şair Atıf Mustafa Efendi tarafından 1741'de kuruldu. 3228 yazma, 25.000 civarında basılı eser bulunuyor. Mimari yapısıyla da dikkat çekicidir. Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi. Koca Ragıp Paşa tarafından 1762'de yaptırılan bir külliyenin içinde bulunuyor. Günümüzde faaliyette değildir. Süleymaniye Kütüphanesi. Süleymaniye Camii'nin içinde Sultan 1. Mahmud'un isteği üzerine Sadrazam Mustafa Bahir Paşa tarafından düzenlenmiştir. Günümüzde kütüphane, Osmanlı Vakıf Kütüphanesi'nin yazma ve eski baskı derlemesinin bir araya getirilmesiyle Süleymaniye Külliyesi'nin 1. 2. medreseleri ve Sıbyan Mektebi'nde bulunmaktadır ve 1918'de açılmıştır. 1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra yazma ve basma koleksiyonlar buraya nakledilmiştir. Kütüphanede kurulan mikrofilm merkezinde 5000'in üzerinde mikrofilm bulunmaktadır. 1962'de kurulan cilt ve patoloji servisi, Türkiye'deki kütüphanelerin kitap, onarım, bakım ve ciltlenme işlemlerini üstlenmiştir. 80.000'i yazma eser olmak üzere 120.000 civarında kitap bulunmaktadır. Esad Efendi Kütüphanesi. 1845'te Vakanüvis Mehmet Esad Efendi tarafından yaptırıldı. Tarih ve edebiyat ağırlıklı kitapları 1914'te Süleymaniye ve Sultan Selim kütüphanelerine nakledilmiştir. Günümüzde faaliyette değildir. Hakkı Tarık Us Kütüphanesi, Beyazıt Külliyesi'nde 1505'te yapıldı. 1960'ta Vakıflar Başmüdürlüğü tarafından onarılarak Hakkı Tarık Us Kütüphanesi olarak 1965'te açıldı. Bugün kitapları Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndedir.

Nuru Osmaniye Kütüphanesi. Nuru Osmaniye Külliyesi'nin içerisinde bulunmaktadır. Barok üslubunda Mimar Sinan Kalfa tarafından yapıldı. Kütüphanede 1. Mahmut, 3. Osman ve Bayrampaşa'nın yazma eserleri bulunmaktadır. Feyzullah Efendi Kütüphanesi. Mektep ve çeşme ile birlikte Feyzullah Efendi tarafından küçük bir külliye konumunda 1700'de yaptırılmıştır. Osmanlı, Yemen tarihleri, padişah divanları, fermanlar, levhalar ve matematikten tıbba kadar çeşitli bilimsel kitaplar bulunmaktadır. En önemli koleksiyonu, Feyzullah Efendi'nin 1699'da vakfettiği 2000'in üzerindeki kitaptır. Mirzazade Mehmet Efendi Kütüphanesi. Şeyhülislam Mirzazade Mehmet Efendi tarafından 1730'da yaptırılmıştır. Hacı Selim Ağa Kütüphanesi. 1718'de sarayın mutfak emini Selim Ağa tarafından bir mekteple birlikte yaptırılmıştır. Bu mektebin yerinde hala bir okul mevcut.

Pertev Paşa Kütüphanesi. Şair Pertev Paşa tarafından Çiçekçi Camii içinde 1836'da yaptırılmıştır. Buradaki eserler Cumhuriyet'ten sonra Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmiştir. Aziz Mahmut Hüdayi Kütüphanesi. Lütfi Bey tarafından 1890'da yaptırılmıştır. İki odadan oluşmaktadır. İSAM 1984'te kuruldu. Osmanlı sicilleri mevcuttur. Sermet Çifter Kütüphanesi. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık bünyesinde 1978'de açıldı. 80 bin ciltlik kitap koleksiyonu, 1578 yazma eser, 1000 üzerinde nadide kitap mevcuttur. Alman Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi. 1929'da kuruldu. 53 bin cilt kitap, 270 periyodik yayın mevcuttur. Yılda 800 bin arasında kitabı koleksiyonuna katıyor. Neolitik'ten Osmanlı dönemlerine kadar arkeoloji kaynakları, mimarlık tarihi, sanat tarihi, seyahatnameler, Osmanlıca kitaplar mevcuttur. Zamanla halk kütüphaneleri kurulmaya ve üniversitelerde kütüphaneler oluşturulmaya başlandı. Artık eski yazmaların tasnifi ve bakımları da daha sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır. Günümüze kadar içerik olarak oldukça zengin pek çok kütüphane kuruldu. Bu kütüphaneler gerek devlet eliyle gerekse özel sermaye tarafından kurulan yapılardır. Günümüz Türkiye'sinin en önemli kütüphanelerinden biri de Milli Kütüphane'dir. Tüm dünyada örnekleri görülen bir uygulama olan Milli Kitaplıklar kurma düşüncesi, Türkiye'de oldukça uzun zaman kamuoyunu meşgul eden bir tartışma konusu olmuştur. Oysaki tüm dünyada özellikle 18. yüzyılın sonlarından itibaren milli kütüphaneler, bir ülkede yayınlanmış tüm kitapları ve ülke hakkında tüm dünyada yayınlanmış eserleri toplayacak şekilde dizayn edilirler. Ayrıca yayın katalogları, bibliografyalar yayınlayıp ülke kütüphaneleri arasında eş güdüm sağlayacak faaliyetler yürütürler. Kurulan her milli kütüphane, kurulduğu toplumun geçmişine ve bugününe ait tüm verilerin toplandığı yerler haline gelerek, o toplumun kültürel belleği gibi görev görür. Günümüz Türkiye'sinde 1946 yılında kütüphanenin kurulması için ilk adım atılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın küçük bir odasında milli değerlere bağlılığıyla tanınan şair Mehmet Emin Yurdakul'un iki kitabın kütüphane rafına konulmasıyla başlayan serüven, iki yıl sonra Milli Kütüphane'nin resmen kurulmasıyla hız kazanır. Günümüze gelindiğinde 1 milyona yaklaşan ciltli kitap sayısıyla zengin mikrofilm, nota, harita, ses bandı, afiş ve para koleksiyonlarıyla Milli Kütüphane, Türkiye'nin en kapsamlı kütüphanelerinden biri konumundadır. Türkiye kütüphaneleri, özellikle yazma eserler konusunda, dünya çapında haklı bir üne sahiptir. Tüm Orta Doğu'nun yazma eser koleksiyonlarına sahip olan Türk kütüphanelerinin en büyüğü ve kuşkusuz en önemlisi ise İstanbul'daki Süleymaniye Kütüphanesi'dir. Kütüphanenin kuruluş tarihi 1918'dir. 16. yüzyıldan kalan, eski bir yapıya sahip olan, Süleymaniye Külliyesi'nin içinde kurulan bu kütüphane, özellikle Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte yazma eserlerin toplandığı bir merkez haline gelerek gün geçtikçe büyümüştür. Çok değerli 5 büyük yazma eser kütüphanesi doğrudan buraya bağlanmıştır. Özellikle de 1927 yılında çıkarılan bir kanunla, bazı dini merkezlerden getirtilen yazma eserlerle ve gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminin önemli koleksiyonerlerinin bağışlarıyla kütüphane koleksiyonu görkemli bir zenginliğe ulaşmıştır. Burada 120'ye yakın koleksiyon vardır. Bu koleksiyonlar 120 binin üzerinde yazma eser ihtiva etmektedir. Kütüphane 1961 yılından bu yana da bir yazma eser merkezi işlevi görmektedir. Oldukça nadide eserlerin meraklı araştırmacıların elinde fazla yıpranmasını önlemek

amacıyla devreye sokulan mikrofilm servisi 1950 yılından bu yana hizmet vermektedir. Öte yandan bu bölümde çoğaltılan eserlerin mikrofilmleri

yapılmaktadır. Türkiye'nin ilk üniversite kitaplığı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi de Türkiye'nin sayılı kütüphanelerinden birisidir. Üniversite kitaplıkları, toplumlarda en üst düzey eğitim işlevi gören üniversitelerin çalışmalarına yaptıkları katkı bakımından önem taşırlar.

1924 yılında ilk binasına taşınan kütüphane, Türkiye'de yayınlanan her kitaptan birer adet edinen 6 kütüphaneden birisidir. Bu kütüphaneyi kendine özgü kılan yönü, hem eski yazma eser koleksiyonlarının hem de güncel eserler bölümünün zenginliğidir. Yazma eser koleksiyonları içinde devrinin önemli aydın simalarından biri olan İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'ın koleksiyonu ve Yıldız Sarayı kitaplığından Atatürk'ün emriyle getirtilen eserler oldukça değerlidir. Sahip olduğu zengin kitaplığıyla Türkiye'de en çok dikkat çeken özel kütüphanelerden birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi'dir. Özellikle sosyal bilimler alanındaki kaynakları oldukça zengin olan Meclis Kütüphanesi'nin tarihi oldukça eskidir. İlk Osmanlı Meclisi'nin kurulduğu 1876 yılında oluşturulan küçük kitaplık bir yangında yok olunca yerine yenisi kurulmuştur. Cumhuriyet dönemine ancak 2700 kitap devredilebilen bu yeni kütüphanenin geliştirilmesi için 1920 yılından başlayarak çalışmalar yapılmış ve günümüze kadar 250 bin kitaplık bir koleksiyon oluşturulabilmiştir. Meclis Kütüphanesi, alanındaki gelişmeleri yakından takip eden bir kurum olarak, Türkiye'de bilgisayar kullanımını gerçekleştiren ilk kütüphane olmuştur. Meclis Kütüphanesi'nin en kayda değer yönü ise, Türk parlamenterlere sağladığı veri tabanları oluşturmasıdır. Bunlar içinde kitap, gazete, dergi ve tutanaklardan oluşan arşivlerin dışında, geçmiş dönemlere ait kabine, devlet adamı ve milletvekili bilgi bankaları oldukça önemlidir. Özetle Osmanlı'da ve Cumhuriyet döneminde resmen kurulup korunmasına rağmen aslında kitapların toplanması ve muhafazası genellikle özel gayretlerle olmuştur. Mesela Darüssade ağası Hacı Beşir Ağa'nın Eyüp'te, Cağaloğlu'nda, Balkanlar'da ve Medine'de kurduğu 4 tane kütüphanesi vardır. Seyit Ali Paşa da kitap aşığı bir zattır. Fatih'teki 2 katlı konağını, Kuzguncuk'taki yalısını ve Vefa'daki kütüphanesini kitaplarla doldurmuştur. Koca Ragıp Paşa ise Laleli'deki kütüphanesi için sahaflardan gördüğü her kitabı almamış, beğendiğini almış, onu da yeniden yazdırarak kütüphanesine koymuştur. Şu da bir başka gerçektir ki, Osmanlılar zamanında kitap okunuyordu. Lakin çok kitap yoktu. Bir kitabı okuyabilmek için öncelikle kitabı yazandan satın almak veya izin istemek gerekiyordu. Sonrasında bir hattat tutup kitabı yazması isteniyordu. O da kitabı 1-2 ayda yazıp getiriyordu. Bu süre zarfında hem çok para veriliyor hem de zaman geçiyordu. Günümüzde okurların böyle bir derdi yok. Herkes istediği zaman arzu ettiği kitaba ulaşabilir. Maalesef kitap bulmak kolaylaştıkça okur bulmak da zorlaşmıştır.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar.

0: Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Semerkant Aile Dergisi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Aile Bağları'yla yine sizlerle birlikteyiz. Aile Bağları'nın bu haftaki konusu babalar, babalarımız olacak sevgili dinleyiciler. Bir gün çocuğum dünyaya geldi.

dünyaya geldiğinde ben çok meşguldüm. Çünkü yetişmem gereken randevularım, seyahatlerim ve ödenmesi gereken bir sürü faturalarım vardı. Ve ben uzaklardayken o yürümeyi öğrendi, konuşmayı da. Ve biraz daha büyüdüğünde o, "Senin gibi olmak istiyorum babacığım. Ben de büyüyünce tıpkı senin gibi olacağım." demeye başladı. Ve her gün beni ikide bir arar, iş yerime telefon açar ve "Baba, eve ne zaman geleceksin?" diye sürekli sorardı. Bense, "Ne zaman geleceğimi bilmiyorum oğlum ama geldiğimde birlikte güzel bir vakit geçireceğimizden emin olabilirsin." derdim. Ve böylece yıllar geçip gitti, oğlum 10 yaşına gelmişti. Bir gün ona en güzelinden bir top aldım. O, "Top için teşekkürler babacığım," dedi. "Haydi biraz oynayalım." Ben de, "Bu hafta sonu tamamlamam gereken işlerim var oğlum. Bugün olmaz ama haftaya söz, tamam mı?" deyince o da, "Tamam babacığım," dedi. Fakat biraz mahzunlaşsa da yüzündeki o gülümseme hiç eksik olmadı. Ve yıllar öylece geçip gitti. Oğlum önce ilkokuldan, derken liseden, sonra da üniversiteden mezun olup çıktı. Bu durumda birçok baba gibi benim de söylemem gereken bir şeyler vardı ve ona, "Seninle gurur duyuyorum evladım. Şimdi gel şöyle biraz oturalım da sana diyeceklerim var," dedim. O da başını salladı ve gülümseyerek bana, "Şimdi arkadaşlara sözüm var babacığım. Daha sonra görüşürüz olmaz mı?" dedi. Ve yıllar öylece geçip gitti. Artık ben de emekli olmuştum ve bol bol vaktim vardı. Oğlumsa başka bir şehirde iyi bir iş bulmuştu kendisine ve orada yaşıyordu artık. Bir gün ona telefon açıp, "Oğlum, eğer müsaitsen hafta sonu buraya gel de bir güzel hasret giderelim," dedim. O da, "Sevinirim babacığım. Bir bakayım, müsait bir vakit bulabilirsem gelirim inşallah ama şu sıralar işlerim o kadar yoğun ki. Yoksa biliyorsun seninle görüşmeyi ben de çok isterim," deyince, "Peki öyleyse oğlum, ne zaman gelebilirsin acaba?" "Vallahi baba, ne zaman olur bilmiyorum ama şimdi bir iş görüşmem var. Kusura bakma, ona yetişmem gerek. Ben daha sonra seni arar, bu durumdan haberdar ederim, olur mu? Geldiğimde birlikte güzel vakit geçireceğimizden emin olabilirsin," diye cevap verdi. Telefonu kapattığımda oğlumun o çok istediği çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini anladım. Evet, örnek aldığı babasına ne kadar da benzediğini. Hatta büyüyünce tıpkı babası gibi olduğunu.

Babalarımız. Yüreğimizdeki o güçlü adam, sırtımızı dayadığımız o serin çınar. Üzüntülerimiz karşısında gözyaşlarını içine akıtan, bazen de sevgisini göstermeyi kendisine hicap eden o güzel gönüllü babalarımız. Efendim, siz olsanız babanızın nasıl olmasını isterdiniz diye bir soru soracak olsak, acaba bizlere neler söylerdiniz? İsterseniz şimdi gelin beraberce bir düşünelim. Mesela hoşgörülü olmasını isterdik. Bizi hatalarımız sebebiyle durmadan azarlamayan, eksiklerimizi yüzümüze vurmayan, bazen alttan alan, görmezden gelen ama bizi ciddi yanlışlara sürükleyebilen hatalarımızdaysa müsamahasız ve dikkatli olan. Bu kadar hoşgörülü olması için bizi anlamasını, dünyanın gerçeklerine, hayatın gidişatına vakıf olmasını isterdik. Ayrıca çocukların ve gençlerin psikolojisinden de haberdar olmasını isterdik.

başkasıyla bizi kıyaslamasın isterdik. Çünkü biz tek başımıza bir ferdiz. Her insanın bir benzeri daha olmadığı gibi biz de başkasıyla kıyaslanamayacak kadar tekiz. Bizim de üstün yönlerimiz olabileceği gibi eksik ve hatalarımız da var elbet. Bizi biz olarak tanısın, bilsin, bizi anlasın, bizimle iftihar etsin isterdik. Ve fedakar olmasını isterdik. Evini, ailesini, çocuklarını her şeyin üstünde tutsun. Bize ekmek getirmek için gösterdiği o fedakarlığı bize vakit ayırarak da göstersin. Bizimle gezsin, oynasın, eğlensin ve bazen de bizimle çocuk olsun isterdik. Ailesini kanatları altına alıp onu kötülüklerden korusun isterdik. Sırtımızı verdiğimizde bir dağa dayandığımızı hissetmek isterdik. Ve tüm bunları da başkasına yukarıdan bakmak için değil de güvende olduğumuzu bilmek için isterdik. Onun sevgi ve büyüklüğünün bizi sokakta uluyan köpekten, semadaki gök gürültüsünden, sınıftaki haşarı çocuktan, kötülerin musallat olmasından, aç kalmaktan, kimsesiz kalmaktan koruduğunu hissetmek isterdik. O varsa bize bir şey olmaz duygusuydu belki de bu. Korkusuz, güçlü ve yiğit bir babaya sahip olmak gibi bir şeydi belki de. Evet, onun bizi sevmesini, ancak sevdiğini göstermesini isterdik. Bazı babalar gibi çocuğu uyuduktan sonra yanına gidip öpen değil de aynı Efendimiz gibi kucağına alıp öpen, seven ve onunla vakit geçiren bir baba isterdik. Bizi sahiplenen, bizi seven ve sevdiğini göstermekten de asla çekinmeyen, utanmayan bir baba isterdik. Ve sonra babamızın muzip olmasını isterdik. Ciddi ama muzip, zaman zaman espriler yapan, fıkralar anlatan, bilmeceler soran bir baba. Yani çocukla çocuk olmasını bilen bir baba. Evet, hep somurtan, ciddi ve mesafeli bir baba değil asla. Yani gülen, gülümseten bir baba. Elbette çocuklarına karşı eşit davranan bir baba olması da şart tabii ki. Birini aldığını diğerinden esirgeyen, birini sevip diğerine durmadan kızan, bağıran bir baba istemeyiz elbet. O zaten sevmeyi de kızmayı da iyi bilir. Sevgisiyle şımartmaz, kızmasıyla da küstürmez. Biz hayat bizimle paylaşacak bir babamız olmasını isterdik. Ufuk açan, iyi bir muallim olan, dertlerimizi dinleyen, bizimle birlikte çözümler üreten, bizi hayata hazırlayan ama her şeyden önce de gerçek hayatı, o sonsuz, ebedi hayatı bizlere öğreten bir baba isterdik. Evet, biz sözünde duran bir baba isterdik. Geçiştirme vaatlerle çocuğunu avutmak yerine söz verdiğinde asla vazgeçmeyen, sözüne sadık babalar isterdik. Ve bir de içkisi, kumarı, uyuşturucusu, çalması, çırpması olmayan, gönlü tertemiz babalar olsun isterdik. Yani temiz olmak, temiz kalmak için. Ve tabii en önemlisi de Allah'ı bilen, ahireti bilen bir baba isterdik. Çünkü onu bilen kendisini de bizi de bilirdi. Onu unutmayan bizi de unutmaz ve bize de onu asla unutturmazdı.

Sevgili dinleyiciler, günden güne babalık kavramı yavaş yavaş gerçek kimliğine oturuyor diyebiliriz. Eski despot, baskıcı baba kavramı yerine anne şefkatiyle donanmış sevecen baba modeline bırakıyor. Tarih boyunca savaşların, ekonomik mücadelelerin yıprattığı babalar çocuklarından uzak kalıyorlardı. Çocuklarından uzak kalan babalar yüreklerindeki o sevgiyi çocuklarına gösteremiyorlardı elbette. Ve tüm bu olumsuzluklar da çocuğa kötü baba imajı olarak geri yansıyordu. Evet, çocuğun gözünde baba genellikle kızan, ceza veren, sevimsiz bir kişiydi. Ve hal böyle olunca babalar kendilerini özellikle sevgisiz göstermek ihtiyacını duyuyorlardı. Çünkü baba güç sahibi demekti. Sevgi ise yumuşacık bir şeydi. Öyleyse sevgisini açıkça gösteren bir baba ister istemez yumuşar ve belki de o çok önemsediği otoritesini kaybedebilirdi. Halbuki baba sert, otoriter, dediği dedik bir insan olmak zorundaydı. Evet, ben babayım. Ben ne dersem o olur diyen bir adam, severse, okşarsa, öperse çocuk üzerindeki hakimiyetini kaybetmez miydi? Efendim, şimdi bu korkuyla birçok baba sevgisini bastırmak zorunda kaldı ve bu sevgisini çocuklarına hiç belli etmemeye çalıştı. O kadar ki bazı babalar yüreklerinden taşan bu sevgiyi ancak geceleri çocukları uyuduktan sonra gösterebiliyorlardı. Ve gizlice çocuğunun yatağına yaklaşıp uyuyan evladını bir müddet muhabbetle süzdükten sonra nemli gözlerle ve buruk bir gönülle eğilip hafifçe öperlerdi. Ve işte bu baba sevgilerine korkular karıştı. Evet, ya uyanır da sevgilerine şahit olursa diye çocuklarından bile çekindiler. Ve bazı babalarsa yanlış bir geleneğin kurbanı oldular. Zira o kötü geleneğe göre bir baba başkalarının, hele de aile büyüklerinin yanında asla çocuklarını sevemezlerdi. Eğer büyüklerin yanında çocuklarını sevecek olurlarsa büyük bir edepsizlik yapmış sayılırlardı. Bir baba başkalarının yanında çocuğunu sevemezdi ama istediği biçimde dövebilirdi. Çocuğunu başkalarının yanında sevebilirdi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 49.99, kabak 49.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Kavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Değerli dinleyiciler, aile bağlarında bugün babaları konuşuyoruz dedik. Ve şimdi sizlere bu konuyla ilgili Babalara Özgürlük başlığı adı altında yazısını aktarmaya, daha doğrusu tarafsız olarak sunmaya çalışacağız. Efendim, siz istediğiniz kadar erkeklerin üstünlüğünden dem vurun, bundan bahsede durun. Hatta Türkiye için erkek egemen bir toplum demeye devam edin. Fakat babalar maalesef büyük bir haksızlıkla karşı karşıyalar, diyor yazarımız. Ve şöyle devam ediyor yazısına. Neden mi böyle diyoruz? Çünkü bu haksızlığa en basitinden edebiyattan başlayacak olursak, görünen odur ki edebiyat müthiş bir baba düşmanı gibi karşımıza çıkmaktadır. Neden mi dersiniz? Çünkü bütün dünya edebiyatı kadınlar üstüne tesis edilmiştir de ondan. Efendim, şöyle bir düşünecek olursanız, her şeyden ama her şeyden, cırcır böceğinden, tozdan, zerreden, ağaçtan, taştan, ısırgan otundan, zakkumdan, asitten, fosfordan söz eder de edebiyat, iş babalara gelince adını bile anmaz oluverir, diyor yazarımız. Efendim, baba konulu eserler kadınlardan, analardan söz açanların yanında neredeyse devede kulak kalır, diyor yazar yine. Baba isminin geçtiği birkaç roman, babalarla çocukların çatışmasından, babaların acıklı durumlara düşmesinden öte ne anlatır bilemiyoruz ama oysa bunun yanında kadın güzelliği, kadının binbir hali, ana yüreği, ana şefkati, ana sevgisi ise yüzyıllar boyunca hep işlenmiştir edebiyatta. Belki de denizler dolusu mürekkep sarf olunmuştur kadınlar üstüne yazılanlara. Peki siz şöyle akıllarda kalan bir baba şiiri okudunuz mu hiç? Oysa her şairin bir anne şiiri vardır mutlaka. Yani velhasılı kelam, sözün kısası, bütün şiirler, şarkılar, deyimler çoğunlukla ana üstünedir ve bu da bizlere göstermektedir ki edebiyat babalara kapısını sımsıkı kapatmıştır. Evet, peki edebiyatta böyledir de ya gerçek hayatta farklı mıdır dersiniz? Bir kere bütün saadetlerin beşiği olan evde babanın

mi hiç söz hakkı yoktur. Şimdi neden diye yine soracak olursanız, şöyle ki evin bütün dekorasyonu, teşrifi, eşyası genellikle kadının zevkine göre şekillenir, ritmam olur. Evet, şöyle bir düşünün isterseniz. Mutfaktan salona, banyodan oturma odasına kadar her santimetre karede hep kadının zevki ve iradesi sezilir. Erkeğin bu düzeni değiştirmeye, mevcut düzene yeni bir şeyler eklemeye, hatta bir eşyanın yerini dahi değiştirmeye asla hakkı yoktur. Hatta bu konuda çocuklara bile verilen ruhsat babalardan esirgenir. Sevgili dinleyiciler, sözde evin direği, erkeği, gücü, iktidarıdır baba. Ama oysa bütün silahları elinden alınmış bir komutan gibi aciz içinde öylece dolanır durur evinde. Ve onun evindeki bu durumu tıpkı bir yabancıdan farksızdır ve aslında o çoğu zaman yalnızdır da. Bir gün kaza ara bir eşyayı kıracak olsa ya da bir biblonun bir porselenin yerini değiştirmeye kalksa veya giysilerinden, özel eşyalarından birini olmadık bir yere koyacak olsa sanki kıyamet kopuverir o anda evde. Ve inanın başına gelmedik kalmaz adamcağızın. Ya efendim, gördünüz mü bu nasıl bir iktidardır sizce? Onun evdeki yegane ve en büyük özgürlüğü ayaklarını uzatıp televizyon seyretmektir diyecek olsanız, şimdilerde bu da biraz zor gibi görünüyor ya, neyse. Yani velhasılı baba bir evin ebedi mazlumudur. Bir koltuğun, bir süs eşyasının yerini değiştirmeye bile selahiyeti olmayan, bir sehpa örtüsünü, bir yapma çiçeği bile beğenmediğini söyleme hakkı bulunmayan babalar, sizce evin reisi olmuş ne ifade eder? Efendim, hasılı şu fani dünyada hayat ve onun çevresindeki her şey kadının etrafında dönmektedir dersek hiç de abartmış olmayız diyor yazarımız. Ah babalar, onların sevme, sevdiklerini belli etme ve sevinçten yahut üzüntüden ağlama hakları bile yoktur. Bir kere çocuklarla babalar arasında anne ile olduğu gibi bir dostluk asla kurulamaz. Onlarınki olsa olsa saygıya dayalı bir ilişkidir. Anneler çocuklarının bütün sevgisini kendilerine yöneltme konusunda hasistirler. Peki sizce babalar sevemez mi? Efendim, onların yüreklerinde dağ gibi bir sevgi vardır fakat hep bastırılmıştır. Ve bir türlü de açığa vuramazlar bunu. Onlar severse içlerinden, ta derinden severler. Oğulları askere giderken, kızları gelin olup yuvadan uçarken hiç içlerinden geldiği gibi ağlayamazlar. Ve hep içlerine bastırırlar bu duygularını ve gözyaşlarını hep içlerine akıtırlar. Evet, baba sıfatını taşıma karşılığında bütün duygusal özgürlüklerinden mahrum kılınmıştır onlar. Ve eğer gün gelip de bir gün torunları olursa kısmi bir özgürlük kazanırlar onlar. Sizce nedendir sanıyorsunuz dedelerin torunlarına bunca düşkünlüğü? Çünkü çocuklarına veremedikleri o sevgiyi, o şefkati, onların gidişlerinde yüreklerine bastırdıkları o derin hicranı, artık taşıyamaz oldukları o duygular yumağını çözüverirler torunlarının başında ve onlarla çocuk olup çıkıverirler efendim. Belki de bir babanın torunuyla gülüp oynamasında ne acılar, ne susturulmuş sevgiler, ne söylenmemiş sözler gizlidir de bu şekilde dile gelir, kim bilir. Ve kim ne derse desin, babalar da en az anneler kadar içli ve en az anneler kadar duygusaldırlar. Ve onlar kaderin paylarına düşürdüğü baba sıfatıyla külfeti çok bu saadeti, zevki ve özgürlüğü sınırlı bir yükün de altına itmiştir diyebiliriz. Efendim siz olun, ilk önce kendi babanızı anlamak için gayret

gösterin ve onun mahcubiyetini, mağduriyetini, mecburiyetini şöyle bir düşünün isterseniz. Eğer babanızın yüreğinin nasıl dağlanmış olduğunu, içinde okyanus gibi bir sevginin kabardığını görmek istiyorsanız, onun gözlerine bir de o siyah beyaz eski fotoğraflarınıza şöyle bir bakın. Ve tabii bir de eski bir mektubunu eğer bulabilirseniz tekrar tekrar okuyunuz. Ve göreceksiniz ki o sararmış satırlar içerisinde size ne çok şeyler söyleyecek, ne çok şeyler hatırlatacak sizlere. Küçük kız annesiyle yürürken birden durdu. Yağmur damlacıklarıyla ıslanan gözlüğünü çıkartarak baktığı şey babasıyla birlikte bisiklete giden bir başka kız çocuğuydu. Bisikletteki kız düşmemek için babasına sımsıkı sarılmış ve soğuktan pembeleşen yanaklarını da onun sırtına dayamıştı. Adamın ara sıra yana doğru dönerek söylediği sözler küçük kızı kıkır kıkır güldürüyordu. Kaldırımdaki kız bisikletin arkasından öylece bakarken annesi bu durumu fark etti ve ''Baban günde 10 dakikasını sana ayırıp seni okula bırakıyor.'' dedi. Hem de Mercedes'iyle. ''İstersen seni bisikletle götürsün ha, ne dersin?'' Küçük kız buğulanan gözlerini annesinden saklarken ''Çok isterdim anneciğim.'' diye karşılık verdi. Belki de böylelikle babama sımsıkı sarılabilirdim dedi.

Efendim, baba kelimesi her insanın hafızasında farklı anıları canlandırır. Çoğu zaman çocukluk yıllarına dair olanlar en kalıcı olanlardır. Babası olanlar, babasını hiç tanımamış olanlar ve babası olup da yokmuş gibi yaşayanlar için aslında bu kısacık kelime çok uzun manalar taşır. Baba kelimesi gurur, sevgi, emniyet, aidiyet, korku ve özgüven gibi birbirinden oldukça farklı duyguları da içinde barındırır. Evet, babamızdan korkarız ama onun varlığı bize kendimizi güçlü hissettirir. Babasıyla ilişkisi ve iletişimi iyi olan çocuklar toplum içinde daha özgüvenlidir ve baba bir çocuk için dış dünyayı temsil eder. Evet, çocuk hayata ve insanlara güven duymayı, kendini ve duygularını korumayı bu ilişki içinde öğrenir. Dışarıdaki hayata bir penceredir baba. Savaşmak kadar sevmek için de o pencereden bakmak gerekir. Ne zaman güçlü olmaya ya da görünmeye ihtiyacımız olsa hemen babamız o camın ardından beliriverir karşımıza. Her insan için babanın anlamı bu kadar net ve bu kadar rahatlatıcı olmayabilir. Kimileri için bu kelime boğazlarında bir türlü yutamadıkları bir düğüm gibi yıllar yılı öylece kala kalır. Olmamışlık, yarım kalmışlık ve söylenmeyen onca şeyi kaybetme korkusuyla birleşince ifade etmek de bir o kadar güçleşir. Babalarına kırgın olan, yeterince sevilmediğini ya da daha az sevildiğini düşünen her yetişkin gidiş gelişler yaşar zihninde. Ve belki de ona çok yakın olma isteği ve ona olan kırgınlığı arasında nice yollar kat eder, kim bilir. Efendim, dileriz ki onları bu hayattan uğurlamadan önce onlarla saatlerce oturup konuşabilme imkanlarımız olur. Ve temennimiz odur ki ona karşı olan tüm bu duygularımızı, bu hissettiklerimizi içtenlikle, samimiyetle ona birebir söyleyebilme fırsatlarımız olur.

tabii eğer varsa arada tüm duvarları, tüm perdeleri kaldırıp ona sımsıkı sarılabilecek zamanlarımız olur inşallah. Doğru ya da yanlış, bilerek ya da bilmeden yaptığı tüm davranışları, tüm hatalarını bir kenara koyup onu sadece babamız olduğu için, özleyebileceğimiz günler için başımızı göğsüne koyup geçmiş ve ertelenmiş onca yılın acısını çıkarmaya çalışalım, olmaz mı efendim? Efendim, babaların faziletleri çocukların servetidir sözüyle bugünkü programımızı da burada noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Haftaya aynı gün ve aynı saatte ve aile bağlarında farklı konu ve konuklarımızla, ayrıca sizlerle paylaşacaklarımızla yeniden buluşuncaya değin, ben program sunucunuz Halime Nur Erk, bizlere yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gönlünüz şen, yuvanız şen olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ailelerin içerisinde ebedi sevgi ve muhabbetle kalın efendim. Esen kalın.

Halime Nur Erk. Aile Bağları. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, şeftali 89.99, çilek 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, her türlü nimeti bizlere lütfeden Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz rehberimiz Hatemü'l-Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline ve ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Hatemül Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bir önceki bölümümüzde Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Mekke'de İslamiyet'i açıklamasından sonra, açık bir şekilde ilanından sonra Kureyşlerin düşmanlığa başlamasını izah etmiştik, öğrenmiştik. Bugünkü bölümümüzde müşriklerin düşmanlıklarını öğreneceğiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allahu Teala'nın dini, İslamiyet'i açıklayıp herkesi ona girmeye davet ve teşvik etmeye başlayınca Efendimizle Kureyş müşrikleri arasında iş büyüdü. Kureyşliler kendi aralarında hep Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı konuştular ve birbirlerini onunla savaşmaya karşı kışkırttılar. Bir kez daha Ebu Talib'in yanına varıp, "Ey Ebu Talib, sen aramızca yaşça, şeref ve mevkice bizden ileridesin. Biz senden kardeşinin olduğunu bizimle uğraşmaktan men etmeni istemiştik. Sen onu bizimle uğraşmaktan men etmedin. Biz onun atalarımıza dil uzatmasına, akıllarımızı akılsızlık saymasına ve ilahlarımızı yermesine katlanamayacağız. Sen ya onu bizimle uğraşmaktan vazgeçirirsin ya da iki taraftan birisi yok oluncaya kadar onunla da seninle de çarpışırız." Dedikten sonra dönüp gittiler. Kavmiyle ilgisini kesmek, onlara düşman kesilmek gibi bir durumla karşılaşmak Ebu Talib'e çok ağır gelmişti. Fakat Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Efendimiz'i yardımsız bırakmak da müşriklere teslim etmek de gönlünün asla razı olamayacağı bir durumdu. Ebu Talib adam göndererek Efendimiz'i çağırdı ve ona, "Ey kardeşimin oğlu, kavminin ileri gelenleri bana geldiler, şöyle şöyle söylediler. Senden şikayetlendiler, beni de çok üzdüler. Atalarına dil uzatmak, ilahlarını yermek gibi onların hoşlanmayacağı şeylerden vazgeçsen olur mu? Hem bana hem kendine acıyarak benim güç yetiremeyeceğim, altından kalkamayacağım bir işi bana yükleme," dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Talib amcasının bu sözlerinden fikir değiştirdiğini, artık yanında dikilip kendisine yardım etmekten aciz kaldığını ve desteklemeyi bırakacağını, kendisini müşriklere teslim edeceğini zannetti ve, "Ey amca, vallahi bu işi bırakmam için güneşi sağ elime ve ayı sol elime verseler, Allah onu üstün kılıncaya ya da ben bu yolda ölüp gidinceye kadar da bırakmam," dedi. Gözleri yaşardı, hüzünlendi. Ayağa kalkarak dönüp giderken Ebu Talib arkasından seslendi, çağırdı. Efendimiz gelince Ebu Talib, "Ey kardeşimin oğlu, git istediğini söyle, işine devam et. Vallahi ben seni hiçbir zaman onlara teslim edecek değilim," dedi. Bu yoldaki azmini söylediği beş beyitlik şiirle de dile getirdi.

Kureyş müşrikleri Ebu Talib'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yardımsız bırakmaktan, kendilerine teslim etmekten kaçındığını ve bu uğurda kavminden ayrılmayı da onlara düşman olmayı bile göze aldığını anladıklarında Umare bin Velid bin Mughire'yi Ebu Talib'e gönderdiler. Ve sen bizim içimizde seyidimiz, üstünümüzsün. Bu Umare bin Velid bin Mughire, Kureyş gençleri içinde en güçlü, en yakışıklı bir gençtir. Bunu al, kendisinin aklından, yardımından yararlan. Kendine onu oğul edin, bu senin olsun. Senin dinine, baba ve atalarının dinine karşı olan, kavminin topluluğunu bölen, akıllarını akılsızlık ve beyinsizlik sayan kardeşinin oğlunu da bize teslim et, onu öldürelim. İşte sana adam yerine adam dediler. Ebu Talip bu acayip gülünç teklif karşısında şaşırdı. Vallahi siz bana ne kötü bir şey teklif ediyorsunuz dedi. Siz bana hiç de insaflı davranmıyorsunuz. Siz bana oğlunuzu vereceksiniz, ben onu sizin için besleyeceğim. Ben oğlumu size vereceğim, sizse onu öldüreceksiniz. Öyle bir şey yok. Vallahi bu hiçbir zaman olacak bir şey değildir. Eğer dişi devenin kendi yavrusundan başkasının üzerine titreyebileceği vaki olsaydı, oğlumu size verir, sizinkini alırdım. Siz önce bana kendi oğullarınızı verirsiniz, ben onları öldürürüm, ancak o zaman ben de size onu verebilirim dedi.

Kureyş müşrikleri, iyi ama bizim çocuklarımız onun yaptığını yapmıyorlar dediler. Ebu Talip, vallahi o sizin çocuklarınızdan da, sizlerden de daha hayırlıdır dedi. Aradan biraz zaman geçti. Kureyş müşrikleri İslam'a karşı düşmanlıklarını devam ettirme gayreti içerisindeydiler. Ve bunun için de Ebu Talip'le ilişkiye devam etmeye çalışıyorlardı. Kureyş müşrikleri Ebu Talip'e, ona Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'a haber gönder, gelsin ona insaflılık gösterelim dediler. Ebu Talip haber gönderdi, Efendimiz aleyhissalatü vesselam geldi. Ve amcası Ebu Talip Efendimiz'e, ey kardeşimin oğlu, bunlar senin amcaların ve kavminin eşrafıdırlar. Sana karşı insaflı davranmak istiyorlar. Anlaşmaya varmak istiyorlar. Söyleyeceklerini dinle dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, söylesinler dinliyorum buyurdu. Kureyş müşriklerinden Ahnes bin Şerik söze başlayarak, sen bizi ilahlarımızı yermeyi bırak, biz de seni ve ilahını bırakalım dedi. Ebu Talip Efendimiz'e dönerek, kavmin sana insaflı davrandı, onların isteklerini kabul et dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam başını kaldırıp semaya baktı. Şu güneşi görüyor musunuz diye sordu. Evet görüyoruz dediler. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ben sizi bu güneşin ışıklarından, aydınlanmanızdan alıkoymaya güç yetirebilir miyim diye sordu. Ebu Talip, vallahi kardeşimin oğlu bize hiçbir zaman yalan söylememiştir dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki kendilerinin onunla cennete gireceklerine kefilim dedi. Nedir o kelime diye sordular. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ne dersiniz, size öyle bir kelime vereyim mi ki siz o kelimeyi söylediğinizde onunla Araplara hakim olasınız. Arap olmayanlar da size karşı yumuşasın, uysallaşsın buyurdu. O kelimeyi sorunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur deyiniz dedi. Allah'tan başka bir ilah bulunmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getiriniz buyurunca Kureyş müşrikleri öfkelendiler ve ürktüler. Birbirlerine, o bütün ilahları bir tek ilah mı yapmış? Bu gerçekten şaşılacak şey. O Kur'an aramızdan birimize, büyüklerimize değil de ona mı indirilmiş diyerek kalkıp gittiler. Giderken de onun yanına hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Muhammed'in aldandığı şeylerde hayır yoktur dediler. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanından kızarak ayrılıp gittikten sonra o gün, o gece Efendimiz aleyhissalatü vesselam görülmemişti. Nerede olduğu bilinememişti. Ebu Talip ile Efendimiz aleyhisselamın öteki amcaları Efendimizin evine gittiler. Efendimiz'i orada da bulamadılar. Ebu Talip, Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarının gençlerini hemen topladı. Onlara her biriniz yanına keskin bir kılıç aldıktan sonra Mescid-i Haram'a girdiğim zaman beni takip edeceksiniz dedi. Ve sizlerden her bir genç bakacak. Eğer Muhammed öldürülmüşse Kureyş büyüklerinden mesela Ebu Cehil gibi bir büyüğün yanına her biriniz oturacak dedi. Gençler de tamam dediler. O sırada bu konuşma yapılırken Zeyd bin Harise oraya geldi. Ebu Talip ona kardeşinin oğlunun nerede olduğunu sordu ve Zeyd, evet az önce kendisinin yanındaydım dedi. Ebu Talip heyecanını biraz bastırsa da, ben onu görmedikçe evime gitmeyeceğim dedi. Zeyd hemen Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı aramaya gitti. Safa tepeciğinin yanındaki evde ashabıyla konuşurken buldu ve durumu kendisine haber verdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hemen kalkıp oradan Ebu Talip'in yanına geldi. Ebu Talip ona nerede olduğunu, hayırlı bir işle mi meşgul olduğunu sordu. Efendimiz evet buyurdu. Ebu Talip hemen evine gitmesini söyledi. Rivayete göre Kureyş müşriklerinin ileri gelenleri Kabe'nin Hicr kısmında toplanmış, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı görür görmez hep birden üzerine yürüyerek öldürmedikçe oradan ayrılmayacaklarına dair ant içmiş bulunuyorlardı. Ebu Talip ertesi gün sabah olunca Efendimizin elinden tutarak Kureyş müşriklerinin toplantı yerine gitti. Haşim ve Muttalip oğullarının yiğitleri de yanındaydı. Ey Kureyş cemaati, maksadımı biliyor musunuz diye sordu.

Bilmiyoruz dedi müşrikler. Ebu Talip durumu onlara haber verdi ve yanındaki gençlere de çıkarınız yanlarınızdakini dedi. Gençlerin hepsi birden yanlarında bulunan yağlı kılıçları çıkardılar. Ebu Talip vallahi onu Muhammed'i öldürecek olursanız sizden hiç kimse sağ kalmaz. Nihayet siz de biz de yok olur gideriz dedi. Orada bulunan Kureyş cemaati hayal kırıklığına uğradılar. Hele hele Ebu Cehil'in hayal kırıklığı hepsinden daha ağır, daha beterdi. Kureyş müşrikleri Nadır bin Haris ile Ukbe bin Ebi Muayta'yı Medine Yahudilerinin bilginlerine gönderdiler. Ve onlara, Yahudi bilginlerine Muhammed'in sıfatlarını ve sözlerini anlatın. Kendisini onlardan sorun. Çünkü Yahudiler kendilerine ilk kitap inen millettir. Peygamberlere ait bilgilerden bizde bulunmayan bilgi onlarda bulunur dediler. Bunun üzerine Nadır bin Haris ve Ukbe bin Ebi Muayt Mekke'den yola çıkarak Medine'ye vardılar. Medine Yahudilerinin bilginlerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu anlattılar ve bazı sözlerini naklettiler. Ve sizler bu zatın dini durumunu bize haber veresiniz diye size geldik diyerek Efendimiz'i onlara sordular. Yahudi bilginleri size söyleyeceğimiz üç şeyi ona sorun. Eğer onları size haber verirse kendisi Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Eğer bunu yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa o yalancı bir adam demektir. Ve onun hakkında sizler istediğinizi yapabilirsiniz. Birinci soru, ilk zamanlarda gelmiş geçmiş bulunan gençlerin maceralarının ne olduğunu ona sorun. Çünkü onların çok şaşılacak hadiseleri vardır. İki, yeryüzünü doğularına ve batılarına varıncaya kadar gezip dolaşan adamın haberinin ne olduğunu sorun. Üç, bir de kendisine ruhtan, ruhun ne olduğunu sorun bakalım. Size bunları haber verdiği zaman kendisine uyun çünkü o bir peygamberdir. Eğer yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa o yalan uyduran bir adam demektir. Kendisine istediğinizi yapın dediler. Nadır bin Haris ve Ukbe bin Ebi Muayt dönüp Mekke'ye Kureyşlilerin yanına geldiler ve ey Kureyş cemaati dediler. Sizin aranızla Muhammed'in arasını kesip aralayacak, daha çok açacak şeyi bulup getirdik. Yahudi bilginleri ona sormamızı söyledikleri şeyleri bize haber verdiler. Eğer size onu izah edebilirse kendisi bir peygamberdir. Eğer bunu yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa kendisi yalan uyduran, sadece laf söyleyen bir adamdır. Kendisine istediğinizi yapın dediler. Bunun üzerine Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek ona bu üç soruyu sordular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara sorduğunuz şeyleri yarın size haber vereyim buyurup bir istisnada bulunmamıştı. Yani inşallah Allah dilerse yarın size haber vereyim dememişti. Vahyin gelmesi gecikince müşrikler Muhammed yarın haber vereyim diye bize söz verdiği halde kendisine sorduğumuz şeylerden hiçbir şey söylemedi diyerek yaygaraya başlamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyin gecikmesine ve müşriklerin yaygaralarına üzüldüğü sırada Cebrail Aleyhisselam Allah-u Teala tarafından Kehf suresini getirdi. Bu surede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir şey hakkında inşallah yani Allah dilerse demeksizin ben bunu yarın yaparım dememesi tavsiye buyuruldu. Kureyş müşriklerinin Yahudi bilginlerinden öğrenerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordukları üç sorudan ikisi Allah Teala tarafından indirilen Kehf suresindeki Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn kıssalarıyla izah edildi. Ruh hakkındaki üçüncü soruda ise sana ruh hakkında sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Size az bir ilimden başka bir şey verilmemiştir mealli ayet-i kerimeyle onlara izah edildi, sorular cevaplandı. Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine tebliğ ettiği şeylerin hak ve gerçek olduğunu

söylediklerinin doğru olduğunu anladıkları halde buna inanmakta zorluk çektiler. İnanmak istemediler. Yahudi bilginlerinden öğrenip de sordukları bilinmeyen şeylerin cevaplarını Efendimiz vermesiyle onun peygamberlik makamında olduğunu anladılar. Buna rağmen kıskançlıkları kendilerinin Efendimiz'e inanmalarına ve bağlanmalarına engel oldu. Allahu Teala'ya isyan ve onun emrini terk etmekte, küfürde direnmeye devam ettiler. İçlerinden birisi de şu Kur'an'ı dinlemeyiniz, onu bir takım boş ve asılsız sözler yerine koyunuz. Eğlenceye alın, belki ona bununla galip gelirsiniz, dedi. Eğer siz bir gün onunla münazaraya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la münazaraya, tartışmaya kalkarsanız, muhakkak ki o size galip gelir, dedi. Nitekim Rabbimiz Teala, Fussilet Suresi 26. ayet-i kerimede bu durumu indirdiği ayette şöyle izah etti. O küfür ehli, bu Kur'an'ı dinlemeyiniz. Onun hakkında yaygaralar koparın, belki böylelikle galip gelebilirsiniz, dediler şeklinde ayet-i kerimede bu hadise izah edilmiştir. Mekkeli müşriklerin inkarcı ve itirazcılarından olan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la, Kur'an-ı Kerim'le alay eden, öldükten sonra dirilmeye ve kıyamet gününe inanmayan 5 kişi vardı. Bu 5 kişi Velid bin Mughire, As bin Vail, Esved bin Muttalib, Esved bin Abdiyavuz ve Haris bin Hanzale idi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim hakkında bir takım acayip tekliflerde bulundular. Bu kişiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmi olduğunu, hiçbir kitap okumadığını çok iyi bilmekle birlikte, soy ve ahlaki faziletleri bakımından da herkese üstün olduğunu bütün Kureyşlerle birlikte itiraf etmekteler ve kendisine El Emin diye de anmaktaydılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına bastıktan sonra onlara öyle fesahatli bir kitap getirip okumuştu ki, o kitap her fesahatli kelimeyi, kelamı susturuyor, her manzum ve mensur kelama üstün geliyordu. O Kur'an'ın içi usul ve furu ilimleriyle doluydu. İlmin en güzelini, ahkam ve ahlak ilminin en incelerini, geçmiş ümmet ve peygamberlere ait kıssaların en gizli noktalarını, Allah'tan başkasının bilemeyeceği gayb haberlerini bildiriyordu. Edepleri ve ahlaki faziletleri öğretiyordu. Bütün belagat ve fesahat sahipleri ve ilim adamları, Kur'an-ı Kerim'in fesahatı ve belagatı, derinliği, anlaşılırlığı, genişliği karşısında acizlik ve hayranlık içinde kalıyorlardı. Bu mübarek kitapta yer alan ve putperestliği yeren, putperestlerin cehenneme atılacaklarını bildiren ayetler Kureyş müşriklerini kızdırıyordu. Bunun için az önce adlarını andığımız kişiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle teklifte bulundular. Eğer bizim sana iman etmemizi istiyorsan, bize içinde Lata, Uzza'ya, Menat'a tapmayı bırakmak ve ilahlarımızı yermek gibi hoşumuza gitmeyen, bizi kızdıran, öldükten sonra dirilmek, ahiret mükafat ve cezası gibi imkansız saydığımız şeyleri bulunmayan başka bir Kur'an getirmeni istiyoruz, dediler. Eğer Allah Teala sana öyle bir Kur'an indirmezse sen kendin uydur, dediler. Veyahut da tehdit ayetlerini müjde ayetine, müjde ayetlerini tehdit ayetine, haramı helale, helali harama çevir. Azap ayeti yerine rahmet ayetini koy. İlahları ve onlara tapmayı yeren ayetleri onun içinden çıkar. Öylece sana inanırız, sana tabi oluruz, dediler. Onların bundan maksatları hiç şüphesiz alay etmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı susturma gayretiydi. Bunun üzerine Allah Teala indirdiği ayetlerde şöyle buyurdu. Ayetlerimiz onlara apaçık deliller olarak okunduğu zaman, bize kavuşmayı ummayan onlar, sen ya bize bundan başka bir Kur'an getir ya da onu değiştir, dediler. Sen

Habibim de ki onu kendiliğimden değiştirmek benim için hiç olmayacak bir şeydir. Ben bana vahyolunandan başkasına tabi olamam. Rabbime isyan edecek olursam şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki Allah dileseydi bana bu Kur'an'ı indirmezdi. Ben de onu size okumazdım. Allah onu benim dilimle size bildirmezdi de ben ondan önce aranızda bir ömür durmuş ve yaşamış olurdum. Siz hala aklınızı kullanmaz mısınız? Denilmişti. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi tavaf ederken Kureyş müşriklerinden bir takım kimseler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştılar. Ve biz sana bir haslet teklif edeceğiz ki onda hem senin için hem bizim için iyilik vardır dediler. Efendimiz ne olduğunu sordu. Bu müşrikler ey Muhammed gel sen bizim dinimize tabi ol biz de senin dinine tabi olalım. Sen bizim ilahlarımız olan Lat ve Uzza'ya bir yıl boyunca tap biz de senin ilahına bir yıl tapalım. Sen bizim ilahlarımıza bir ay tap biz de senin ilahına bir ay süresince tapalım. Sen bizim ilahlarımıza bir gün veya bir ay veya bir yıl hangisini dilersen biz de senin ilahına o kadar süre içerisinde taparız. Böylece aramızda barış meydana gelir ve aramızdaki düşmanlık biter. Eğer senin taptığın bizim taptığımızdan daha hayırlı, senin işin bizimkinden daha doğruysa biz ondan nasibimizi almış oluruz. Eğer bizim işimiz daha doğruysa sen de ondan nasibini almış olursun dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'a ibadet ederken başka birini ona ortak koşmaktan Allah'a sığınırım buyurdu. Müşrikler öyleyse bazı ilahlarımıza elini sür bari. Biz de seni tasdik edelim, doğrulayalım, senin ilahına da tapalım dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ertesi günü Mescid-i Haram'a vardı. Orada Kureyş müşriklerinden topluluk bulunuyordu. Efendimiz onların başucuna dikilerek Kafirun suresini okudu. Ve Kafirun suresinde geçen sizin dininiz size, benim dinim bana ayet-i kerimesini okudu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayeti okuyunca ve bu ayetin öncesiyle birlikte tüm sureyi okuyunca Kureyş müşrikleri Efendimiz'e sövüp saymaya başladılar. Ona hakaret edip ona ve ashabına işkence yapmaya başladılar. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhissalatü vesselama ve Kureyşlilerden Müslüman olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte bulunanlara karşı düşmanlıkta daha şiddetli, daha katı davranmaya başladılar. Aşağılık adamlarını kışkırttılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselama saldırttılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı yalanladılar. Ona şairlik, sihirbazlık, kahinlik ve mecnunluk gibi kendilerinin de inanmadıkları türlü isnat ve iftiralarda bulundular. Böylelikle ona eziyet ettiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise Allah'ın emrini açıklamaktan, müşrikleri putlarından ayırmak, küfürlerinden uzaklaştırmak için dinlerini yermek gibi hiç hoşlanmayacakları şeyleri söylemekten geri durmadı. Allah Teala müşriklere karşı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın amcası Ebu Talip'le Hazreti Ebu Bekir'i ve onun kavim ve kabilesiyle korudu. Diğer Müslümanlara gelince müşrikler o Müslümanları yakalıyorlar, vücutlarına demir gömlekler giydiriyorlar, kızgın ateşin altında çeşitli işkenceler yapmaya başlamışlardı. Müşriklerden hiçbiri yoktu ki yaptıkları dayanılmaz işkencelerle istediklerini onlara söyletmesin. Ancak Bilal-i Habeşi'ye söyletemediler. Kureyşilerden her kabile içlerinden Müslüman olanları, Efendimiz aleyhissalatü vesselama sahabe olanları hapsetmek, dövmek, aç ve susuz bırakmak, Mekke'nin en sıcak saatlerinde, en sıcak yerlerinde güneşin altında tutmak gibi türlü işkencelerle yıldırıp dinlerinden döndürmeye kalkıştılar. Kimisi karşılaştığı ağır işkencelere dayanamayıp diliyle dininden dönüyor, kimisi direniyor, dönmüyor, Allah-u Teala da onu dininden dönmekten koruyordu.

Ömer bin Yasir'in babası, annesi ve kardeşi gibi dinlerinden dönmeyip işkenceler altında can verenler de vardı. Kureyş müşrikleri adamına ve yerine göre her hakareti ve işkenceyi yapıyorlardı. Ebu Cehil şerefli ve arkalı bir kimsenin Müslüman olduğunu işitince ona vararak çatar, hakaretler ederdi. Ve şöyle derdi: "Sen babanın dinini bıraktın ha, halbuki o senden daha hayırlıydı. Sen onun fikirlerini hiçe saydın, şerefini düşürdün. Andolsun ki biz de senin aklını akılsızlık ve ahmaklık sayacağız. Senin görüşünün yanlışlığını ortaya koyacağız, şerefini kaybettireceğiz." diyerek tehditlerde bulunurdu. Eğer Müslüman olan zat ticaretle uğraşan bir kimse ise ona "senin ticaretini durgunluğa uğratacağız, servetini yok ettireceğiz" derdi. Müslüman olan zayıf ve fakir bir kimse ise onu döver, aldatıcı sözlerle kandırmaya ve Müslümanlıktan döndürmeye çalışırdı. Abdullah bin Abbas'a Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabı dinlerini bırakmak için mazur sayılacak kadar müşriklerden işkence gördü mü diye sorulmuştu. Abdullah bin Abbas evet dedi. "Vallahi müşrikler onlardan yakaladıkları herhangi birisini o kadar döverler, o kadar aç ve susuz bırakarak döverlerdi ki atılan dayağın şiddetinden oturamaz hale gelir, dininden döndürmek için söylemesini istedikleri her şeyi söylemeye mecbur kalırlardı. Hatta kendisine Allah'tan başka Lat ve Uzza da ilah mıdır diye sorarlar, o da işkencenin tesiriyle evet derdi. Yanlarından geçmekte olan bir böcek gösterip bu da Allah'tan başka bir ilah mıdır diye sorarlar, o da kendisine yaptıkları ağır işkenceden kurtulabilmek için evet demek zorunda kalırdı. Allahu Teala tüm sahabelerimizden, sahabe efendilerimizden razı olsun. Radiyallahu anhum ecmain. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselama makamı mahmudu ihsan eylesin. Salat ve selam onların üzerine olsun. Rabbimiz Teala bu öğrendiklerimizi kendi hayatımıza da tatbik edebilmeyi, kendi hayatımızda ibret alarak etkisini kaybetmemeyi, tezahürlerini gösterebilmeyi kendi hayatımızda nasip müyesser eylesin. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bir başka bölümümüzde tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle hayırla kalın. Allahu Teala'ya emanet olun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
4: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 24. cüz. Mümin suresi 1. ayetten 40. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 49.99, kabak 49.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, şeftali 89.99, çilek 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Elhamdülillahillezî ce'alenâ minel muslimîn. Elhamdülillahillezî ce'alenâ minet tevvâbîn ve minel mütetahhirîn. Ve salâtu ve selâmu alâ seyyidina ve seyyidil mursalîn. Eşrefi halkil âlemîn Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ilâ yevmiddîn. Cenab-ı Hak Zülcelal Hazretlerine bizlere lütfetmiş olduğu tüm nimetlerinden dolayı nihayetsiz hamdü senalar olsun. Fahri Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, onun yıldızlar gibi ashabına ve kıyamete kadar gelecek Efendimiz Aleyhisselam'a ittiba edecek ve rıza ilahi kazanacak ehli iman üzerine salat ve selam olsun. Rabbul Alemin uzaktan yakından bu sohbet meclisine iştirak etmiş siz kardeşlerimden razı olsun. Gönüllerinizi nuru ile doldursun. İşlerinizi asan eylesin. Evlerinize bereket ihsan eylesin. Bu sohbet meclisinden müstefid olmayı, istifade edebilmeyi hem anlatana hem dinleyenlere nasip eylesin. Rabbul Alemin bu sohbet meclislerinden ayaklarımızı kesmesin. Hem bizlerin hem de kıyamete kadar gelecek neslimizin bu sohbet meclislerine müdavim olanlarından eylesin. Kardeşlerim, Rabbul Alemin ayeti kerimede buyurmuştur ki Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخَرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Mealen Allah'ın Resulünde, Resulullah Aleyhisselam'da sizler için güzel örnekler vardır. Resulullah Aleyhisselam bizim için üsve-i hasenedir, güzel örnektir. Nerede güzel örnektir? İbadetlerinde güzel örnektir. Liderliğinde örnektir. Devlet başkanlığında örnektir. Alışveriş ticaretinde örnektir. Muamelatta örnektir. Aile hayatında örnektir. Komşularıyla geçinmesinde örnektir. Efendimiz Aleyhisselam bizlere sadece camilerde, mescitlerde yaşanacak bir din getirmemiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bize getirdiği bu din mescidi de kapsar, dergahı da kapsar, çarşı pazarı da kapsar, yatak odasını da kapsar, meclisi de kapsar, her yeri kapsar. Böyle geniş bir din bize getirmiştir. Ne mutlu ki Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği emirlere ittiba edenlere ve ne yazıktır ki Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği bu güzide dinin gereksinimlerinden yüz çevirenlere. Allah-u Teala bizleri Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklandırsın. Rabbul Alemin bizleri Sadat-ı Kiram'ın ahlakıyla ahlaklandırsın. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki dininde ihlaslı ol. İhlas ile yapılan az amel bile sana yeter. Biri Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Diyor ki ya Resulullah, İslam nedir? Efendimiz Aleyhisselam İslam'ı ona anlatıyor. Diyor ki günde 5 vakit namaz kılmandır. Yılda bir ay Ramazan orucunu tutmandır. Zenginsen hacca gitmen, zekat vermen,

İslam'ı ona anlatıyor. Arap da diyor ki, bu söylediklerini yaparım. Ne bir fazlası, ne bir eksiği. Yani bunları yapacağım. Fazlasını da yapmayacağım, eksiğini de yapmayacağım. Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki, arkasından, eğer doğru söylediyse kurtuluşa ermiştir. Yani bizlere çok amel değil, ihlassız çok amel değil, ihlas ile az amel lazım. İhlas ile çok olursa bu Ali'yle ala olur. Ama bizim önce çuvalın dibini, o deliği kapatmamız lazım. O deliği kapatmazsak sen istediğin kadar üstten doldur. 70 yıl doldur, o çuval dolmaz. Altın delik. Her sene hacca git, her sene 3 ayların orucunu tut, başını secdeden kaldırma, ama dedikodu yapıyorsan, gıybet ediyorsan, kalp kırıyorsan, o zaman bu çuvalın dibi delikse bu çuval dolmaz kardeş. Allah Teala ibadetlerimizi, amellerimizi zayi eylemesin. Maruf-ı kerhi, kudsesi ruhu, sofileriyle, müritleriyle bir gün Dicle kenarında bir hurma bahçesinde oturuyorlar. Dicle'den de böyle bir kayıkta 3-5 tane genç, amiyane tabirle alem yapıyorlar. İçki içiyorlar. İşte kendi aralarında keyif ediyorlar. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Talebeleri onları görünce diyorlar ki Maruf-ı Kerhi Hazretlerine, diyorlar efendim şunlara bir beddua edin de hani günlerini görsünler, ne uğradığını görsünler. Hem burada sizi görüyorlar, edepsiz bir şekilde devam ediyorlar deyince Maruf-ı Kerhi Hazretleri ellerini kaldırıyor, diyor ki ya Rabbi, onları bu dünyada güldürdüğün gibi ahirette de böyle güldür onları, onları mutlu et, ahirette de onları mesut et. Beddua etmiyor, dua ediyor. Sofiler şaşırıyor. Diyorlar kurban, bu nasıl bir duadır? Bunlar diyor böyle isyan içinde. Sonra kayık kıyıya yanaşıyor. Görüyorlar işte Efendi Hazretleri orada. Geliyorlar, tövbe ediyorlar. Muttaki kul oluyorlar. Yani o mübareğin duası boşa gitmiyor. Tövbe ediyorlar. Allah Teala onlara tövbe nasip ediyor. Bu büyükler öyledir. Onlarla karşılaşan nasipdar olur. Sadat-ı kiram öyle değil midir? Bir adamın elinde içki şişesi, diğer eline tövbe veriyor. İçki şişesi elindeyken tövbe veriyor. Sonra adam tövbe ediyor. Müttaki oluyor. Ne güzeldir. Allah Teala onlardan ayırmasın. İşte onlar da tövbe ediyorlar, geliyorlar. Geliyorlar, tövbe ediyorlar. Sonra müttaki kul oluyorlar. Sonra hikmetini anlıyor. Yani onlara dua ettiği zaman da bu dünyada mesut oldukları gibi, mutlu oldukları gibi ahirette de mutlu olsunlar demek ne demek? Ahirette mutlu olabilmek için ne lazım? Önce itikatlarını ve amellerini düzeltmek lazım. Yani onlara hayır dua ediyor. Allah Teala hayır dua edenlerimizi çoğaltsın. Mümin ihlaslıdır kardeşlerim. Mümin, bir hadis-i şerifte de mümin bilgilidir. Allah Teala kimin hakkında hayır dilerse onu dinde fakih yapar. Yani alim yapar, fıkıh ilmini bilen kimse yapar. Bu hadis-i şeriften de kardeşlerim, bizler ibadet ediyoruz. Dolayısıyla ibadet esnasında yapacağımız ibadetlerin şartlarını, hukuklarını bilmemiz lazım. Bir insan ticaretle uğraşıyorsa ben nerede faize düşerim, nerede harama düşerim, bunu bilmesi lazım. Bir insan evleniyorsa evliliğin hükümlerini bilmesi lazım. Nikahı, talağı bilmesi lazım. Hangi sözle talak oluyor, bunu bilmesi lazım. Sonra hocaların peşinden koşuyorlar. Ya işte şöyle dedim, ne oldu? Ben çok kızgındım, ne oldu? Ne olacak? Hocanın yapacağı bir şey yok. Din, hocanın dini değil ki sana bir torpil yapsın.

diyor ki dinen senin nikahın bitmiştir. Onun için evlenecek kişi nikahı talağı bilmesi lazım. Zenginse bir kişi zekatı bilmesi lazım. Yoksa uğraşıyor, gayret ediyor, helalinden kazanmaya çalışıyor ama zekatını vermezse veya vaktinde vermezse, miktarını bilmezse, hükümlerini bilmezse işte o helalin içine haram karışıyor. Bu da nedir? Çorbadaki sinek gibidir. Çorbaya sinek düştüğü zaman da kimse onu yemez. Yani o çorbanın içliliği kayboluyor artık, değil mi? Mide kaldırmıyor onu. Helalin içine haram karıştığı zaman da böyle oluyor. Onun için mümin ilmu halini bilmesi lazım kardeşlerim. Bakın bunun için vaktim yok, zamanım yok diye bir şey yok. Bu zarurettir. Zaruret nedir? İhtiyaç vardır. Mesela günümüzde telefon bir ihtiyaçtır. Ama ekmek, su zarurettir. Telefon olmasa da yaşarsın. İnsanlar sana ulaşamazlar. Araba bir ihtiyaçtır. Olmasa toplu taşımayı kullanırsın. Birisi seni götürür veya en kötü ihtimal yerinde kalırsın. Bir yere gidemezsin. Ama zaruret daha acildir. Ekmektir, sudur. Olmazsa yaşayamazsın. 3 gün sonra yaşayamazsın. Yaşamın biter. İşte ilmuhal böyledir. Yani zamanım yokla geçiştirecek bir davranış değildir. Onun için dergahlarda ikindiden sonra ilim dersleri vardır. Kısa kısa insanı bıktırmayacak şekilde bu dergahlardan ayrılmamak lazım. Mümin dikkatlidir kardeşler. Ayet hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki mealen helal şeyler de haram şeyler de bellidir. Ancak bu ikisi arasında şüpheliler vardır. Şüpheliler. İnsanların çoğu bunu bilmezler. Kim bu şüpheli şeyleri terk ederse dinini ve şerefini temiz tutmuş olur. Şüphelileri terk eden dinini ve şerefini temiz tutmuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Şüpheliye düştükten sonra harama da düşülmüş olur. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin yanında otlatan bir çoban gibi. Eğer birisinin arazisinin yanında otlatıyorsa o hayvanlar başka birinin arazisinden de her an yiyebilirler. Yani sınırdan gitmek tehlikelidir. Sınırdan biraz uzak durmak lazım. Şüphelilerden uzak durmak budur. Sınırlardan uzak durmak lazım. Onun için Müslümanın ahlakı ifrat ve tefritten uzak durur. Nedir ifrat tefrit? İfrat aşırıya gitmek. Aşırıya gitmeyecek. Tefrit nedir? Boş vermek, savsaklamak. Öyle de yapmayacak. Orta halle olacak. Bizden çok bir şey istenmiyor. Takatimizin üstünde bir şey istenmiyor bizden. Aslında baktığımız zaman da cennete gitmek çok kolay. Cehenneme gitmek için insan uğraşması lazım. İnsan normal amel ettiği zamanda cennete gider. Cehenneme gitmek için işte ya birinin hakkını yemen lazım, zulmetmen lazım. Yani bu rutinin dışıdır. İnsan normal amel işlediği zaman da niyeti de düzgünse, Müslüman niyeti düzgün olmalı, cennete gider. Biz kendi işimizi zorlaştırıyoruz. Mümin ölçülüdür. Hadis-i şerifte israf veya kibir karışmadıkça yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. İsraf ve kibir karışmadıkça. Bir insan pahalı takım da giyebilir. Güzel bir arabaya da binebilir. Güzel bir evde de oturabilir. Parası çok da olabilir. Ama onlar kalbine inerse o zaman iş tehlikelidir. Bir Allah dostu habercinin biri geliyor diyor ki işte zamanın valisi padişah diyelim. Efendim diyor sana padişahımız şu köyleri sana hediye etti. Elhamdülillah diyor.

Zaman geçiyor, padişah ölüyor, yerine oğlu geçiyor. O da bir haberci gönderiyor, diyor ki, efendim diyor, padişahımız babasının size hediye etmiş oldukları şu şu şu köylerin hepsini sizden geri aldı. Yine elhamdülillah diyor. İki olayda da yanında olanlar diyorlar ki, efendim diyorlar, babası bunları size verdiğinde de elhamdülillah dediniz. Oğlu aldığında da elhamdülillah dediniz. Diyor evladım siz diyor beni yanlış anladınız. O mallar bana geldiği için ben elhamdülillah demedim. O malları padişah bana verdiğinde kalbime baktım, herhangi bir kıpırdama yok. Dünya malına karşı bir meyletme yok. Ben ona elhamdülillah dedim. Aldığında da oğlu yine baktım herhangi bir üzüntü yok. Ona elhamdülillah dedim. Onun için büyükler dua etmişler. Demişler ya Rabbi dünyayı en büyük derdimiz eyleme. Biz de bu duayı yapalım. Ya Rabbi dünyayı en büyük derdimiz eylememiz. Bizim derdimiz ahiret olsun. Bizim derdimiz Allah olsun. Allah rızası olsun. Bizim derdimiz, bizim gayemiz hizmet olsun. Bu sadat-ı kiramın elini tutmuş bir şekilde bu dünyada kalmak olsun. Ahirete öyle varmak olsun. Mümin nefsiyle cihad eder kardeşlerim. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor. El mücahidu men cahedil nefs. Uhud savaşından dönerken Müslümanlar 70 şehit vermişler. Yaklaşık 700 kişilik bir ordu, münafıklar ayrıldıktan sonra 700 kişilik bir ordu onda bir şehit vermişler. İslam ordusunun onda biri şehit olmuş. Neredeyse her aileden bir şehit var. Efendimiz Aleyhisselam bu savaştan dönerken diyor ki küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz. Soranlara diyor ki nefisle mücadele büyük mücadeledir. Uhud savaşı oldu bitti bir günde. Nefisle mücadele doğduğundan ölümüne kadar. Allah-u Teala bu mücadelede kazananlardan eylesin bizleri kardeşlerim. Behlül Dana Hazretleri vardı meşhur. Halife Harun Reşit zamanında bir gün mezarlıkta bir çukur kazıyor. İçinde yatıyor, uyuyor. Halife de diyor bana Behlül'ü çağırın. Halifenin askerleri dolaşıyorlar. Bakıyorlar ki Behlül bir çukurun içinde uyuyor. Uyandırıyorlar onu. Askerlere kızıyor. Neticede saraya geliyorlar. Halife soruyor. Diyor ki askerlerime diyor kızdın diyor. Niye kızdın diyor. Onlara niye çıkıştın? Diyor ben rüyamda diyor padişah olmuştum. Benim diyor askerlerim vardı. Saraylarım vardı benim. Köşklerim vardı. Saltanat sahibiydim. Tam böyleyken senin askerlerin geldi beni uyandırdı. Hani insan kızmaz mı? Böyle bir zevki sefan içindeyken askerlerin gelip uyandırdı. Halife diyor ki kahkaha atıyor diyor ki insan diyor rüyasındaki diyor padişahlığı için üzülür mü? Rüya diyor bu. O da diyor ki benim padişahlığımla senin padişahlığın arasında ne fark var? Diyor senin padişahlığın rüyandaydı diyor. Benimki diyor gerçek. Bak ben halifeyim buradayım duruyorum. Padişahım, askerlerim var. Bak bu durduğumuz yer benim sarayım. Diyor benimki senin askerlerin beni uyandırmasına bitti. Seninki de ölümle bitecek. Belki az sonra gelecek Azrail'sem seninki de bitecek. Bir de seni uyandıracak bu dünyadan. O zaman anlıyor. Bir gün bizi uyandıracaklar. Uyanacağız. Gerçek dünyayı göreceğiz. Ama o zaman iş işten çoktan geçmiş olacak. Onun için Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki mutu kablen temut. Ölmeden önce ölünüz. Ne demek bu? Ölmeden önce ölmek ne demek? Dünya lezzetlerinden sanki hiç ölmeyecekmiş gibi dünya lezzetlerine dalmayınız. Ölmeden önce hesabınızı yapınız. Öleceğinizi unutmayınız. Çetin bir muhasebe hepimizi bekliyor kardeşler. Bundan kaçarımız yok. Kabre indiğimiz zaman da kabir bir hepimizi sıkıştıracak. Bundan kaçarımız yok. Akaid kitabında geçiyor. Diyor ki kabir diyor sıkar. Nasıl ki biz toprağın üzerinde dolaşıyoruz. Onun içine girdiğimiz zaman da o da bir gün bizi sıkacak. Diyor ki eğer sıkmasaydı bir zattan bahsediyor. Abdurrahman isimli bir zattan bahsediyor. Eğer sıkmasaydı diyor onu sıkmasaydı.

Yazdı. O öyle bir zat ki öldüğünde Arşurrahman titremişti. Öyle bir zattı, onu sıktı. Bundan kurtuluşumuz yok. Hepimizi sıkacak. Hepimize hesap gelecek. Kabirde de bize sorulacak. Rabbin kim denecek? Zannetmeyin şu anki aklımızda Rabbim Allah'tır diyebileceğiz. Eğer bir insan Allah'a kul olmamışsa, kulluk yapmamışsa Rabbim Allah'tır diyemeyecek. Akıl baştan gidecek. Amellerine göre.

kendi suçlu olduğu için ayrılmaz. Ayrılanlara hep sorun, uzaklaşanlara bir sorun. Hep suçlu ya başkandır, ya müdürdür, ya dergahta bir sofidir, ya camide işte bir cemaattir, bir hacı amcadır, biridir, kendi değildir. Hep birilerdir suçlu ama neticede senin ayağın kaydı. Ayağımızı kaydırmayalım kardeşler. Bir gün padişahlığımız bitecek yani. Uykudan uyanacağız. Mümin zamanını değerlendirir. Bir hadis-i şerifte geçiyor. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki hadis-i şerifte ni'metani mağbunun fîhima kethîru minennâs es-sihatu vel-ferâh. İki nimet vardır. İnsanların çoğu onda aldanmıştır. Nedir o? Sıhhat ve boş zaman. Öyle bir zamanda yaşıyoruz. İnsanlar önceden yalnız kaldıklarında ibadet düşünürlerdi. Ahiret düşünürlerdi, ibadet ederlerdi. Şimdi insanlar yalnız kaldığında eğlence düşünüyor. Oyun düşünüyor, film düşünüyor, eğlence düşünüyor. Yani önceden yalnız kalmak amel için bir fırsat bilinirdi. Şimdi yalnız kalmak zevki sefa için, keyif için bir fırsat biliniyor. Boş zamanımızı doldurmamız lazım. Ve sağlık, sıhhatimize dikkat etmemiz lazım kardeşler. Helale dikkat edersek sağlığa da büyük ölçüde dikkat etmiş oluruz. Bir insan sünnet-i seniyeye göre yemeğini yerse, amelini işlerse sağlığına dikkat etmiş olur. Mümin takvalıdır. Hadis-i şerifte her nerede olursan ol Allah'tan kork buyuruyor. Takva. Mümin tövbekardır kardeşlerim. Efendimiz aleyhisselam hadis-i şerifinde buyuruyor ki her Adem oğlu hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı tevbe edendir. İnsan olduğumuz için, bir nefis taşıdığımız için hata ederiz. Hata etmek değil, hatada ısrar etmek ayıptır. Bir insan hata eder, düzeltir, peşinden iyi bir amel işler. Bir başka hadis-i şerifte Efendimiz aleyhisselam öyle buyuruyor. Ama hatada ısrar edilirse işte bu tehlikeli bir durum. Allah muhafaza, o hal üzere insan ölür. Israr edilen hata üzere insan ölür. İnsan nasıl ölür, nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir. Nasıl dirilirse Rabbul Alemin'in huzuruna öyle çıkar. Yine Behlül Dane Hazretlerinden bir menkıbe var. Behlül Dane Hazretleri düzgünce kesilmiş böyle tahta parçalarından onları toplayarak eve benzer bir şey yapıyor. Halife Harun Reşid'in hanımı Zübeyde Hanım. Çok müttaki bir hanım bu. Hatta Efendimiz Aleyhisselam bunun rüyasına giriyor. Bir hac zamanı kendi özel mücevheratıyla su kemerleri yaptırıyor. Arafat'taki hacılar susuzluk çekmesinler diye onlara su yolları yaptırıyor. Kendi özel mücevheratıyla. Böyle bir hatun Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım Behlül'e diyor ki ey Behlül ne yapıyorsun? Diyor ki cennet köşkü yapıyorum efendim diyor. O dindar bir kadın diyor ki bunu diyor ben satın alabilir miyim? Alabilirsin. Ne kadara? Bir akçe versen yeterli. Bir akçe veriyor onu satın alıyor. Sonra rüyasında o gece rüyasında eşi Harun Reşit ile birlikte cennette köşkün içinde olduğunu görüyor. Aldıkları köşkün içinde olduğunu görüyor. Ondan sonra hanım diyor sen bu köşke ne zaman sahip oldun? Diyor dün bir akçeye diyor Behlül'den diyor ben bunu satın almıştım. Sabah oluyor halife Behlül'ü çağırıyor. Diyor ki dün hanıma sattığın köşkten bir tane diyor bana yap. Behlül diyor yaparım. Olur. Kaça yapacaksın diyor. Diyor 1000 akçe. Diyor sen daha dün diyor bunu Zübeyde Hanım'a diyor bir akçeye yaptın. Diyor doğrudur diyor efendim. Ona bir akçeye yaptım. O diyor köşkün diyor değerini bilmeden aldı. Sen diyor köşkün değerini gördün diyor dün gece. Yaptığımız amellerin, ibadetlerin, hizmetlerin değerini görsek o zaman başımızı secdeden kaldırmayız. Vücudumuzu hizmetten geri tutmayız da biz bilmiyoruz. Hani çocuk gibi. Çocuğa sen bir altın ver. Bakar eğer böyle sarı böyle parlak bir şeyse böyle bakar oynar ondan evcilik oynar sonra onu atar. Bilmiyor çünkü değerini. Biz de hizmetlerin değerini bilmiyoruz. Ama ne zaman ki görsek onu hizmetlerin ne manaya geldiğini görsek o zaman bütün hayatımızı her şeyimizi feda

ederdik onlar için. Allah Teala kıymet bilenlerden eylesin. Evet kardeşlerim, yavaş yavaş sohbetimizi toparlayalım. Mümin sabır sahibidir kardeşlerim. Sabır sahibi. Sabır Kur'an-ı Kerim'de 70'ten fazla yerde zikredilmiş. Sabredenlerin sevabının hesapsızca verileceği, bidun hesap verileceği ayet-i kerimelerde bildirilmiştir. Şakik-i Belki Hazretleri musibete sabretmeyip feryat eden Allah Teala'ya kafa tutmuş olur diyor. Allah muhafaza. Allah Teala hepimizi muhafaza buyursun. Ağlamak, sızlamak bela ve musibeti geri çevirmez. Başımıza bir musibet geldiğinde ona sabredeceğiz. Ashab-ı kiramdan Hazreti Süleyman'ın annesi Rümeysa Hazretleri şöyle anlatıyor. Radıyallahu anha. Diyor, çocuğum hastaydı. Allah için bunu iyi dinleyin. Babası Ebu Talha bir yere gitti. Oğlum vefat etti. Çocuk hastaydı. Babası da bir yere gitti. Oğlum vefat etti. Üzerini örttüm. Bakın nasıl bir anne. Üzerini örttüm. Babası döndüğünde hasta nasıl oldu diye sordu. Bu geceden daha iyi geçirmedi dedim. Dün geceden daha iyi geçirmedi. Sonra yemek getirdim, yedi. Her zamankinden daha çok süslendim diyor annemiz. Sevinçli görünüyordum. Kalbi parçalanıyor. Sevinçli görünüyordum. Dedim ki komşumuza bir şey verdim. Bir emanet bir şey verdim. Bir zaman sonra geri isteyince sanki o malı temelli vermişim gibi istemeyerek iade etti. Üstelik ağladı da. Ebu Talha da hayretle dedi ki şaşılacak şey. Ne akılsız insanlar var burada. Emanete verilen şey geri isteyince iade etmek hiç zor olur mu? Zaten mal sahibi onu alacak deyince hemen cevabı verdi. Senin oğlun bize Allah-u Teala'nın bir hediyesi, bir emanetiydi. Yanımızda emanet olarak duruyordu. Bugün geri isteyip aldı. Allah-u Teala onu aldı. Bunun üzerine Ebu Talha radıyallahu anh da güzel sabır göstererek dedi ki İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hepimiz Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Sabah olunca Ebu Talha bunu Efendimiz Aleyhisselam'a anlattı. O da buyurdu ki dünkü geceniz mübarek olsun. Büyük bir gece geçirdiniz. Cennete girdiğimde Ebu Talha'nın hanımı Rümeysa'yı orada gördüm ben. Allah-u Teala böyle bir aile hukuku, anlayışı hepimize nasip eylesin. Ailede her şey güllük gülistanlık gitmez kardeşlerim. Bazen sıkıntılar bizi bulur. Bazen darlanırız. Eşimizin her huyu bizim hoşumuza gitmeyebilir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir huyu senin hoşuna gitmezse hoşuna giden birçok huyu vardır. Onlara bak. Başımıza gelen musibetlere sabredeceğiz. Ailemize şefkatle, muhabbetle muamele edeceğiz. Allah-u Teala da huzur ve bereket ihsan edecek inşallah. Allah-u Teala amellerimizi kabul eylesin. Zayi eylemesin. Niyetlerimizi rızası doğrultusunda düzeltsin. Bizlere ihlas nasip etsin. Mahşer meydanında razı olduğu kullardan eylesin. Bizleri hem bu dünyada hem ahirette saadat-ı kiramdan ayırmasın. Bizleri kaybedeceğimiz imtihanla imtihana tabi tutmasın. Allah-u Teala bu kapıdan bizleri ayırmasın. Son nefeste iman ile ruhumuzu teslim etmeyi bizlere nasip eylesin. Evlatlarımızı salihlerden eylesin. Şakî eylemesin. Allah-u Teala devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah-u Teala ümmet-i Muhammed'e birlik ve dirlik ihsan eylesin. Allah-u Teala müminlerin kalplerini birbirlerine ısındırsın, yaklaştırsın. Allah-u Teala rızasına gidecek yolu bize kolay göstersin. Günahlara karşı içimize bir tiksinti versin. Günahlardan bizi muhafaza eylesin. Ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rıdaen lillahi ta'ala el-Fatiha ma's-salavat.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
4: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler. Aşkın Sözler.

Kalbini tövbe ile jengi günahtan pâk et. Sildirir doğru yürüsün diyen Adem Sait. Ref'iye ait bu beyti günümüz Türkçesiyle size aktaracak olursak, saatinin doğru işlemesini isteyen kişi, nasıl ki onu bir saatçiye sildirip temizletirse, sen de tıpkı bunun gibi kalbini tövbe ile günah pasından temizle. İstanbul'da 1821'de vefat eden Kalai Mehmet Emin Refi Efendi, az önce zikrettiğimiz beytinde eski bir adetten söz ediyor. O vakit

Der, zemberekli, çarklı mekanik cep saatlerini kullanmak yaygındır. Ancak zamanla tozlanıp paslanan metal aksamı saatin mekanizmasını yavaşlatmakta, saatler geri kalmaktadır. Bu sebeple belli aralıklarla usta bir saatçiye götürüp temizlenmesi gerekmektedir. Bu iş, yani cep saatlerinin temizlenip silinmesi, eski zamanların Ramazan hazırlıklarından biridir. Ramazan ayına yakın günlere bilhassa denk getirilir ki, imsak ve iftar vakitlerini muntazaman takip etmek, namazları vaktinde kılmak mümkün olsun. Kumaş tüccarı iken mesleğini bırakıp ilim tahsiline yönelen, daha sonra da Mevlevi dervişleri arasına karışan Refi Efendi, bu Ramazan hazırlığını kalbin tasfiye ve teskiyesinin gerekliliğine işaret maksadıyla mevzu etmiştir. Çünkü saatin vakti haber vererek bize vazifelerimizi hatırlatması gibi, kalbimiz de haddü hareketimizi doğru bir şekilde tayine, akletmemize, kulluğumuzun icablarını ihlasla yerine getirmemize vesiledir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, haklarında net hüküm bulunmayan şüpheli hususlarda kalbimize müracaat etmemizi istemiş, kalbi tırmalayan, huzursuz eden şeylerden başkaları aksi yönde fetva verse bile uzak durmamızı tembihlemiştir. Fakat öte yandan kalbin böyle bir hakemliği yapabilmesi, iman nuruyla aydınlanması yahut günah kiriyle kararmamış olması şartına bağlanmıştır. Mutaffifin suresinin 14. ayeti kerimesinde işledikleri günahlar sebebiyle kafirlerin kalplerinin paslandığı haber verilir. Ayette geçen pasın ne olduğu, nasıl meydana geldiği sadedinde bir hadis-i şerifte şöyle izahat vardır. Kul bir günah işlediği vakit kalbinde nokta gibi siyah bir leke oluşur. Eğer tövbe edip günahtan vazgeçerse kalbi cilalanarak o leke silinir. Yok, günah işlemeye devam ederse siyah lekeler çoğalır, hatta bir zaman gelir kalbi tamamen kaplayıp karartır. Efendim, bu hadisi şerh eden alimler günahla kalpte hasıl olan lekeyi bir temsil ya da benzetme olarak görmezler. Onlara göre günah lekesi tıpkı kılıç üzerindeki pas gibi barizdir ve işlenen günahların cinsine yahut miktarına göre muhtelif büyüklüktedir. Hadis-i şeriflerin orijinal ifadesinde tövbe ile kalbin silinip cilalanması manası, suk ile fiiliyle karşılanmıştır ki bu kökten türeyip dilimize geçen saykal vurmak tabiri metal eşyayı parlatarak kir ve pasından arındırmak demektir. Hasılı kelam, vakti doğru göstermesi için nasıl ara ara saati sildirip temizletmek gerekiyorsa, kalbi de sık sık tövbe, istiğfar ile günah pasından kurtarmak gerekiyor, diyor şerhinde Ali Yurt Gezen hocamız. Aksi halde günahlardan hasıl olan lekeler kalbi kaplayacak, kalpteki fıtri nuru kapatıp yolumuzun aydınlanmasını engelleyecek, basiretimizi köreltecektir. Kararmış, paslanmış bir kalp, doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü, hayır ile şerri tayin etmek üzere kendisine danışılacak emin bir kalp değildir artık. Üzeri tozlanmış bir ayna gibi ilahi tecellileri hakkıyla müşahede imkan vermediği için günahlarla kirlenmiş kalbin kelime-i şehadeti tasdiki de kat'i değildir. Tasdikinde eksiklik ve şüphe bulunan imanı zayıf bir kalp, doğru işlemeyen geri kalan saate benzer. Sahibini yanıltır. Şüpheli hususlarda doğruyla yanlışı ayırt edememesi bir tarafa, insana kulluğunu unutturur, ibadetlerini savsaklatır, dünyaya meyli artırıp ahireti hafife aldırır. Efendim, Zünnun-u Mısri Kuddüsesi Ruhu Hazretleri kalp kararmasının 4 alameti olduğunu söylemiştir. Bunlardan birincisi ibadetten zevk almamak, kulluk vazifelerini yüksünerek yapmaktır. Zira kalp taşıdığı imandan emin ve mutmain olmayınca ihlas ve huşuda olmaz. İhlas ve huşudan yoksun ibadetlerden tat almaksa mümkün değildir. İkincisi, Allah korkusunu unutmak. Hesap gününü hatıra getirmemektir. Nefsin arzuları peşinde dünyaya dört elle sarılıp

sanki ölüm yokmuş gibi koşturan insan durup düşünmeye, dünyadan sonrasını hesaba katmaya zaman ve fırsat bulamaz. Üçüncüsü, gördüklerinden ibret almamaktır. Kararmış bir kalp akletmeye mani olduğundan, böyle bir kalbin sahibi çevresinde olup bitenlerden ders çıkarmayı ve buna göre tavır belirlemeyi akıl edemeyecektir. Ölümden, musibetlerden ibret almayacak, kapıldığı akıntının kendisini felakete sürüklediğini anlamayacaktır. Nitekim kalp kararmasının dördüncü alameti, anlama ve kavrama kabiliyetinin giderek körelmesidir. Günah işlemek suretiyle kalplerini kirletenlerin adeta bir kulaklarından girip diğerinden çıkar. Okuduklarına nüfuz edemez, öğrendiklerini çabuk unuturlar. Basma kalıp manasız sözleri tekrarlayıp boş konuşurlar. Efendim, bütün bunlar kalbin kararmaya başladığının, saatin doğru çalışmadığının işareti henüz. Allah muhafaza, günahta ısrar edilmesi halinde kalbin tamamen paslanması ve mühürlenerek bir daha asla iş göremez hale gelmesi gibi kâfirlere mahsus bir felakete düçar olmakta var. Onun için bu alametlerden herhangi biri belirir belirmez halden ve vakitten anlayan bir ustaya koşup tövbe ile kalbe saykal vurdurmanın çaresine bakılmalı diyor şerhinde Ali Yurt Gezen hocamız. Refi'ye ait Kalai Mehmet Emin Refi Efendi'ye ait bu beyti tekrar edelim ve programımızı nihayete erdirelim. Kalbini tövbe ile cengi günahtan pâk et, sildirir doğru yürüsün diyen Adem Saat. Saatinin doğru işlemesini isteyen kişi, nasıl ki onu bir saatçiye sildirip temizletirse, sen de tıpkı bunun gibi kalbini tövbe ile günah pasından temizle diyor Kalai Mehmet Emin Refi Efendi. Seyyid Nizamoğlu'nun bir dörtlüğüne yer verdik ve Ali Yurt Gezen hocamız bakalım bu dörtlüğü nasıl şerh etmiş. Eğer aşık isen yare, sakın aldanma ayare. Düş İbrahim gibi nare, bu gülşende yanar olmaz. Putperest bir idarenin tevhid mücadelesinden dolayı cezalandırmak için Hazreti İbrahim aleyhisselamı ateşe atmasına Kur'an-ı Kerim'de biri Enbiya suresi, diğeri Ankebut suresi olmak üzere iki yerde işaret edilir. Bunlardan Ankebut suresinin 24. ayetinde Allah'ın Hazreti İbrahim'i ateşten koruyup kurtardığı beyan buyurulduktan sonra bu hadisede iman edenler için ibretler bulunduğu haber verilir. Müminler o ibretlerden hissedar olsun diye teslimiyet ve cömertliği ile Halilullah mertebesine çıkan Hazreti İbrahim'in diğer kıssaları gibi ateşe atılması da bilhassa tasavvuf ehli arasında öteden beri anlatıla gelir. Ümmi Sinan Hazretlerinden hilafet alarak İstanbul'da 16. asrın ikinci yarısında irşada başlayan Halveti Meşayihinden Seyyid Nizamoğlu da ibret almamız için bize aynı hadiseyi hatırlatıyor. Daha doğrusu hak aşığı olduğunu iddia edenlere bir teklifte bulunuyor. Diyor ki, eğer gerçekten hakka aşık iseniz, Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi ateşe atılmaktan korkup tereddüt etmeyin. Çünkü Cenab-ı Hak dostlarını, sevdiği kullarını esirgeyip koruyacak, onları korkudan azade kılıp mahzun etmeyecektir. O kamil bir imanla hasbünallah, yani Allah bize yeter diyebilenlerin en güzel vekili, sahibi ve yardımcısıdır. Kudreti sonsuz olan Allahü Teala kendisine tam bir teslimiyet ve tevekkülle sığınanları şerleri hayra tebdil eyleyerek her türlü tehlikeye karşı koruyacaktır. Bugün artık Nemrutlar yaşamıyor, kimseyi ateşe de atmıyorlar diye düşünüp bu hadisenin zahirinde kalmamak lazım. Ateş, bizim dünya hayatımıza, maddi varlığımıza zarar vereceğini düşündüğümüz, nefsimizin hoşlanmadığı her türlü sıkıntı ve zorluğun sembolüdür. Fakirlik korkusu veya rızık endişesi böyledir mesela. İsimleri Nemrut olmasa da bugün de insanları

istikamet üzere yürüme kararlılığından dolayı tehdit eden, Allah'a kulluktan ve tevhid akidesinden alıkoymaya zorlayan saikler vardır. Bunlar dünya imtihanımızın gereğidir. Kulluğumuzdaki samimiyet böylece ölçülecektir. Kişi maruz kalacağı dünyevi bir tehlike yahut sıkıntı sebebiyle hakkı ve hayrı savunmaktan vazgeçiyor, kulluğunun icablarını aksatıyorsa, Allah-u Teala'yı şanına yaraşır tarzda tanıyamamış, onun celal ve cemal sıfatlarından layıkıyla haberdar olamamış demektir ki, aşk ve takva eksikliğine işarettir. Bu eksikliğin temelindeki marifetsizlik, ayare aldanmanın eseridir. Arapça, gayr kelimesinin çoğulu olan, başkaları manasına gelen, ayar ile kastedilen, dost yahut yar olmayanlardır. Esasen, yegane sevgili ve yar Allah-u Teala'dır ve bizi ona götürmeyen her şey veya herkes ayardır. Bu sebeple, masiva ayardır. Hiç kimseye yar olmayan dünya ayardır. Efendim, kesrete takılıp kainattaki vahdeti göremeyenler, dünyaya aldananlar, lafzen kulluklarını ikrar etseler, Cenab-ı Mevla'nın esirgeyiciliğinden dem vursalar bile, Allah'a itimat ve teslimiyetleri adına can gibi, mal gibi dünyalıklarından bedel ödemeye pek yanaşmazlar. Ancak hakiki aşıklardır ki ağır bedeller ödemekle karşı karşıya kaldıklarında ne korkarak geri çekilirler, ne tevhile yeltenip durumu kurtarmaya çalışırlar, ne de nasılsa Allah sonunda kurtarıyor emniyetiyle ucuz kahramanlığa soyunurlar. Onlar İbrahim gibi nare düşenlerdir. Yani hak uğruna tereddütsüz, hesapsız, ivazsız, her türlü bedeli göze alarak, gözünü kırpmadan ateşlere yürüyenlerdir. Yürüyüşlerindeki kararlılık ve pervasızlık dahi yine aşk ateşine İbrahim gibi düşmelerindendir. Seyyid Nizamoğlu'nun galiba asıl anlatmak istediği de budur. Efendim, dörtlüğümüzü tekrar edelim. Eğer aşık isen yare, sakın aldanma ayare. Düş İbrahim gibi nare, bu gülşende yanar olmaz demiş Seyyid Nizamoğlu. Seyyid Nizamoğlu'nun galiba asıl anlatmak istediği de budur. Bizi dünyadaki hiçbir ateşten korkup, müteessir olmamak için aşk ateşiyle yanmaya çağırmaktadır. Tasavvufta narın nura yahut Hazreti İbrahim'in bahse konu kıssasında olduğu gibi ateşin gül bahçesine dönüşmesinden murat, kalbin tasfiye edilerek ilahi tecellilere mazhar hale gelmesidir. Tasavvuf lisanında gülşen yani gül bahçesi fethedilmiş yani açılmış, Allah'ın esma ve sıfatlarının tecellisine uygun hale gelmiş kalp demektir. Kalplerin bu manada fethi, aşk ateşine yanmakla gerçekleşmektedir. Çünkü ancak ilahi aşkla alev alev yananların gözü, yardan başkasını görmeyecek, ayare kaymayacak, kalplerinde dünya yangınından kurtarma endişesine mahal verebilecek hiçbir şey kalmayacaktır. Seyyid Nizamoğlu da bu gülşende yanar olmaz demekle kalplerini tasfiye ederek ilahi tecellilere açanları artık hiçbir ateşin yakamayacağını anlatmaktadır. Öyle de olmuş, tarih boyunca Allah dostlarını dünyadaki hiçbir ateş korkutup yakamamıştır. Efendim, yanmaktan maksat bir ateşe yahut eziyete maruz kalmak değil, o ateşi hissetmek, o eziyetin can yakmasından muzdarip olmaktır. Kalplerini Beytullah kılan hak aşıklarının yanmaması da sıkıntılara düçar olmamaları değil, düştükleri o sıkıntıları dert etmemeleri, maruz kaldıkları ateşlere bigane kalabilmeleridir. Bu sebeple Allah dostları içinde bulundukları şartlar ne kadar ağır olursa olsun hep telaşsız, rahat, huzurlu ve mütebessimdirler. Zira insanı burada da, ötede de yakacak asıl ateş, dünyalık

kaybetme korkusudur. İçinde bulunulan rahat ve konfora rağmen daha fazla biriktirmek yahut bunları muhafaza etmek adına telaşla, endişeyle, gönül darlığıyla çaresizce oradan oraya koşuşturmaktır asıl yangın. Bu koşuşturmadır ki dünyayı yangın yerine çevirir. Ancak gönüllerini gülşen kılanlar yanmadan geçip giderler bu yangın yerinden. Eğer aşık isen yâre, sakın aldanma ayâre. Düş İbrahim gibi nare, bu gülşende yanar olmaz diyor Seyit Nizamoğlu. Gönüllerini gülşen kılanlar yanmadan geçip giderler bu yangın yerinden. Eyle gil tabutu cismin garkay nili fena, tabula musi can firavunu nefsinden mefer. Nev'iye ait bu beyti günümüz Türkçesiyle sizlere aktaracak olursak, cisminin tabutunu yokluk nilinin sularına bırak ki can Musa'sı nefs firavununun elinden kurtulup sığınabileceği bir yer bulsun. Tekrar edelim. Cisminin tabutunu yokluk nilinin sularına bırak ki can Musa'sı nefs firavununun elinden kurtulup sığınabileceği bir yer bulsun. Efendim, Hazreti Musa aleyhisselamın hikayesini bilirsiniz. Mısır firavunu, İsrail oğullarından gelecek bir çocuğun ileride saltanatını yıkacağı kehanetini önlemek adına o sene doğan bütün erkek çocuklarının öldürülmesini emreder. Hazreti Musa bu sıralarda doğmuş ve annesi bebeğini kurtarmak için onu bir sala koyarak Nil Nehri'nin sularına bırakmıştır. Sonrası malum. Firavun'un zevcesi Nil kıyısında bulduğu bu çocuğu sahiplenecek, sarayda büyüyen Hazreti Musa bir peygamber olarak insanlara hayrı ve hakkı tebliğ edecek, zulüm düzenine son verecektir. Osmanlı'nın 16. asırdaki büyük alim ve şairlerinden Nevi Yahya Efendi, bu az önce zikrettiğimiz beyitte bize bu hadiseyi hatırlatıyor gibi görünse de aslında nefsin tasallutundan kurtularak ilahi tecellilere mazhar, salih bir kul olabilmenin yol ve yöntemini anlatmak istiyor. İnsan iki yönünün iki farklı çağrısı arasında imtihana tabi tutuluyor bu dünyada. Bir yanda maddi varlığının yahut beşeriyetinin istek ve ihtiyaçlarını ölçüsüzce karşılamaya, dünyaya, nisyana ve tuğyana çağıran nefsi var. Diğer yandaysa ademiyetinin ilahi bir nefha olan ruhunun asla, ahde sadakata ve Allahü Teala'ya kulluğa daveti var. Ademiyetinin çağrısına uyduğu zaman kurtuluyor insan ama bu kolay değil. Nefsin tahakkümünü kırmadan Elest Meclisi'ndeki ahdini hatırlaması da bunun icaplarına uygun davranması da mümkün olmuyor. Can veya ruh, Cenab-ı Hakk'ın talimiyle esmayı öğrenen ademiyetimizdir bizim. Nübüvvetle vazifeli bütün peygamberler gibi sırat-ı müstakimi görme ve gösterme keyfiyeti sebebiyle Hazreti Musa'ya benzetilmiştir. Elest bezmindeki ilahi hitabın muhatabı olmakla yine tıpkı Hazreti Musa gibi ruhumuz da Kelimullah'tır. Fakat Kelimullah olarak ilahi hitabın davet ve talimatını tebliğ edebilmesi için Firavun'un tehdidinden kurtulması gerekir. Firavun insanın nefsidir. Nefs de Firavun gibi benlik güder. Varına aldanıp kendini hakikaten müstakil bir varlık zanneder. Kibirli ve muhteristir. Hevasının peşinde hiçbir ölçü tanımaz. Ruhun hakka çağrısından, ikaz ve itirazlarından rahatsız olur. Gafletle, inkarla, şiddetle susturup tesirsiz kılmak için adeta öldürmek ister onu. Böyle bir akıbetten kaçıp kurtulmak için tek çare nefsin tahakküm sahasından çıkmaktır. Can henüz onunla mücadele edecek kıvamda değildir çünkü. Nefs madem ki beşeriyetimiz üzerinden kurar sultasını, yani onun tahakküm sahası maddi varlığımızdır, o halde maddi yanımızı, cismimizi suya vererek beşeriyetimizi yok

0: kaydırarak ulaşabiliriz bu kurtuluşa. Efendim beytimizi tekrar edelim. Eylegil, tabutu cismin garkay nili fena, tabula musiyü can, firavunu nefsinden mefer. Nev'iye ait, günümüz Türkçesiyle aktaracak olursak, cisminin tabutunu yokluk nilinin sularına bırak ki, can Musa'sı nefs firavununun elinden kurtulup, sığınabileceği bir yer bulsun. Öyleyse cismi onu var edenin sakındırdığı manevi bir yokluktan kurtulsun diye şefkatli bir el marifetiyle tabuta koyup beka bulduran bir fanilik akışına bırakmak gerekecektir. Bunun adı ölmeden evvel ölmektir. En az anne eli kadar müşfik ellerin müdahalesi olmadan insanın tek başına çıkabileceği bir yolculuk değildir. Bu yoldaki tehlikeler ancak teslimiyetle aşılır. Teslimiyet, ebedi hayatı tercihteki kararlılığın, niyetteki samimiyetin eseridir. Nil'in azgın sularını da, Firavun'un sarayını da emin kılan semereleri vardır. Hazreti Musa'nın Firavun'dan kaçıp yine Firavun'un sarayında emniyet bulması, bu yolculuğun bir başka veçesine işarettir. Ölmeden evvel ölmek, maddi ölüm gibi nefsin de hüküm sürdüğü bedenden, beşeriyet ikliminden büsbütün kopmak değildir. Batında bir yolculukla ulaşılan manevi haldir bu. İnsanın enaniyetinden sıyrılıp özüne dönmesi, gafletten kurtulup kendine gelmesidir. Efendim, Ali Yurt Gezen hocamız şerhinde şöyle devam ediyor. Ruhumuz da nefs gibi vücut ülkesindedir neticede ve asıl olan bu ülkenin başkentinde kalpte hangisinin hükmettiğidir. Nev'i hükümdarlık mücadelesinden değil böyle bir mücadeleye daha sonra girişebilmenin şartından canın muhafazasından bahsetmektedir gerçi. Ama kıssadan da hatırlanacağı üzere Hazreti Musa Firavun'u nasılsa yenecektir. Bütün mesele evvel emirde Musa'ların öldürülmesine, Ademiyetin zayiine, ruhun varlığının unutturulmasına mani olmaktır. Dolayısıyla bizi bu safhada alakadar eden husus, Firavun ile Hazreti Musa'nın bir arada olması gibi, nefs ile ruhun bir arada olduğunu bilmek ve bir şekilde nefsin tasallutundan kurtulmaktır. Efendim, hem Firavun'un hem Hazreti Musa'nın içimizde olması, nefs ile can yahut beşeriyetle ademiyet arasındaki mücadelenin içimizde olduğu manasına gelir. Firavun da biziz, Hazreti Musa da. Hangisi olmak istiyorsak onu seçme hürriyeti verilmiş bize ve bu seçimimizden sorumlu tutulmuşuz. Dünya imtihanımız da bundan ibaret aslında. Bu imtihanı daha baştan kaybetmemek, ebedi hayattan mahrum kalmamak için asli hüviyetimizi korumanın, hakiki diriliğimizi, canımızı kurtarmanın yolunu hatırlatıyor Nebi Yahya Efendi. Diyor ki, maddi varlığınızdan geçmeden, varlık zehabından kurtulmadan, dünya varınızı suya vermeyi göze almadan, nefs denilen firavunun zulmünden kaçmak da, onunla mücadele etmek de muhaldir. Bizi asıl sahibimize havale ederek kutlu bir akışa katacak müşfik ellere ihtiyacımız var öyleyse.
1: Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 49.99, kabak 49.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Riyazü's Salihin. Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi.

ecmain. Bugünkü dersimiz sofra adabı hakkında olacaktır. Yani kitab-ı edab-ı ta'am, yani yemek yeme adabı, su içme adabı, sofrada yemeğe nasıl başlanılması gerektiği hususunda inşallah bugün hadisler ışığında bu konuyu inceleyeceğiz. Birinci hadisimiz bu konuda Ömer bin Ebi Seleme radıyallahu anhuma tarafından rivayet ediliyor. Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki: Semmillah, besmele çek. Ve kul bi yeminike, sağ elinle ye. Ve kul mimme yelike, ve önünden ye. Önünden başla yemeye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada Ömer bin Ebi Seleme'ye yemek adabını ne yapmakta? Öğretmektedir. Yani ilk önce bir kişi yemek yemeye başlamadan önce besmele çekmeli, yemeği yerken sağ elini kullanmalı ve önünden yemeli. Bu hadisin bize vermiş olduğu fayda, el-emru bit-tesmiyeti indel-ekli. Yani bir kişiye ne eğer besmele çekmediyse ne diyebiliriz? Güzel bir şekilde besmele ile başlayalım. Veya biz besmeleyi sesli çekmek güzeldir. Hem hatırlatıcı olur. Kişi yemeğe başladığı zaman sesli bir şekilde besmeleyi çeker. Yanındakiler de duyar ve hatırlayıp onlar da besmelesini çeker. Ve huve mahmulun. Buradaki emir, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin semmillah emretmesi mahmulun alen nedvi indel cumhur. Yani bu ne olduğunu gösteriyor? Vücubiyeti değil de mendupluğu göstermektedir. Yani sünnettir besmele çekmek. Ve yukas aleyhi eşşurbu. Ve yemek yemeye ne de kıyas edilir? Su içmek de kıyas edilir. Nasıl yemek yerken besmele ile başlamak sünnetse, su içerken de besmele ile başlamak sünnettir. Kale Nevevi, İmam-ı Nevevi Hazretleri buyuruyor ki, İstihbabu tesmiyeti fi iptidai ta'ami mucma'un aleyhi. Yemeye başlarken besmele çekmek icmaen sabittir. Yani buna alimler icma etmiştir. Ve keza hamdullahi ahirehu. Aynı şekilde yemeği bitirdikten sonra ne demek? Elhamdülillah demek de mucma aleyh olaraktan sabittir ki bu menduptur, sünnettir. Vel hikmetu minet tesmiyeti. Peki bunun hikmeti nedir? Biz niçin besmele ile başlarız yemeğe? Enneha teclibul bereke, bir ne yapar? Bereketi getirir. Allahu Teala'nın ismiyle bir işe başlamak neyi sağlar? Bereketi sağlar. Ve ted'u ilel kanaati, kişiyi kanaatkar olmaya ne yapar? Sevk eder. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe başlamadan önce besmele çekmeyi emretmiştir. Bir diğer hadis Hazreti Ayşe radıyallahu anha tarafından rivayet ediliyor. Kâlet kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ ekele ahadukum felyezkür ismallâhi teâlâ. Eğer sizden biri yemek yemeye başlarsa başlamadan önce Allahu Teala'nın ismini zikretsin. Fe in nesiye en yezkura ismallâhi teâlâ fi evvelihi. Eğer yemeye başladığı esnada Allahu Teala'yı zikretmeyi hatırlamazsa فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. Yani başta besmeleyi çekmeyi hatırlamazsa ve unutursa, o zaman nerede hatırladıysa şu lafızları söylesin: Bismillahi اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. Yani bunun manası, kelime manası ne? Yani Allahu Teala'nın ismiyle başlıyorum. Evvelinde, hem başlangıcında hem de ahirinde, sonunda. Bunun manası budur. Yani sünnet olan, eğer başta hatırlarsanız Bismillahirrahmanirrahim deyip yemeye başlamanız. Eğer hatırlamadıysanız ortalarda yemek yediniz, ortalarda hatırladınız. Yine Bismillahi evvelehu ve ahirehu demek nedir? Sünnettir. Bir diğer hadis Cabir radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmiş. Kale, Semi'tu Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Yekulu izâ dakhala'r raculu beytehu, eğer bir kişi evine gelirse. Mesela işten döndük, evimize geldik. Fezekara Allah inde duhulihi, eve girerken Allahu Teala'yı zikrederse. Ve inde taamihi, yemek yerken Allahu Teala'yı zikrederse. Kapımı açtım, Bismillahirrahmanirrahim deyip içeri girdim.
Yemeğimi yerken Bismillah.

Rahmanirrahim dedim. Kale şeytanu li ashabihi. Şeytan yardımcılarına der ki, ashabından kasıt burada yardımcılarına der ki, la mebite lekum ve la aşa'a. Ne burada geceleyebileceksiniz, yani yatacak yeriniz kaldı, ne de yiyeceğiniz kaldı. Yani besmele ile şeytanı ve yardımcılarını ne yaptık? Def etmiş olduk. Ama bir kişi وَاِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ evine girip besmele çekmezse, yani Allahu Teala'yı zikretmezse عِنْدَ دُخُولِهِ girdiği esnada قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَب۪يتَ şeytan ne der? İşte geceyi geçireceğimiz bir yer bulduk kendimize. وَاِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ yemek yemeye başladığımız zaman besmele çekmezsek قَالَ اَدْرَكْتُمُ الْمَب۪يتَ وَالْعَشَاءَ o zaman hem geceleyeceğimiz hem de yemek yiyeceğimiz bir yer bulduk kendimize. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifiyle, yani bir kişi besmele çekerse şeytanı kendisinden uzaklaştıracağını, ama besmele çekmezse şeytanı hem gece evde kalmakta hem de onunla beraber yemek yemeye ortak kılacağını ne yapmıştır? İşaret etmiştir. Bir diğer hadis Umeyye bin Mahşi as-sahabi radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem câlisen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oturuyordu. Ve raculun ye'kulu. Bir adam da yemek yiyordu. Felem yusemmillâhe. O adam yemek yiyor ama Allah besmele çekmedi. Allahu Teala'yı zikretmedi. Hatta lem yabka min ta'amihi illa lokma. Son lokmasına geldi. Yemeği bitirmeye bir lokma kala. Felemma rafa'aha ila fihi. Lokmayı ağzına kadar götürdü. Kale bismillahi evvelehu ve ahirehu. Orada besmele çekmediğini hatırlayıp bismillahi evvelehu ve ahirehu diye söyledi. Fadahiken nebi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada gülümsedi. Yani şunu gördü çünkü. Thumma kale. Resulullah şöyle dedi. Mâ zâle şeytanu ye'kulu ma'ahu. Şeytan onunla beraber yemek yemekten ayrılmadı. Onunla beraber yemek yiyordu. Felemma zekere ismallahi ne zaman ki Allah'ın ismini zikretti son bir lokma kala istaka ma fi batnihi. Şeytan karnındaki her şeyi istifra etti. Dışarı çıkarttı yani. Onun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olaya ne yapıyor? Gülümsüyor. İşte başlangıcında hatırlamasak da sonradan hatırladığımız zaman yine de besmele çekmenin neyi vardır? Faidesi vardır. Bir diğer hadis Muaz bin Enes radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Men ekele ta'amen, kim ki bir yemek yerse, fakale elhamdülillahi'llezî at'amani hâzâ't ta'am." Bu yemeği bana yediren Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Bu yemeği bana ikram eden Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun derse yemeği bitirdikten sonra, yani hamd ederse, Allahu Teala'yı överse, devamında aynı şekilde ve razakanihi min gayri havlin minni ve la kuvvetin. Yani benim bir etkim olmaksızın bana bu rızkı veren ve bu yemeği bana ikram eden Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun derse غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِهِ yani işlemiş olduğu günahları Allahu Teala ne yapar? Affeder, bağışlar. Arapça lafzı şu: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَطْعَمَن۪ي هَذَا الطَّعَامِ وَرَزَقَن۪يهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ. Bu lafızları ezberler bir kişi, söyler veya ne diyeceğiz Türkçesi, yani bir etkim olmaksızın bana rızık verip ve bu yemeği bana ikram eden Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Yemeği bitirdikten sonra bunu söylediği zaman Allahu Teala ne yapar? Geçmiş, yani gufire lehu ma takaddeme min zenbihi, geçmiş günahlarını Allahu Teala bağışlar. Tabii ki min zenbihi kaydına burada alimler es-sagair kaydını getiriyor. İşlemiş olduğu küçük günahlar. Büyük günahlara tövbe gerekir. Bu hadisin bize faidesi nedir? İstihbabu hamdillahi teala fi ahiret ta'ami. Yemek yedikten sonra hamd etmenin mustahap olduğunu gösteriyor.
مع التضرع إلى الله تعالى. Burada تضرع

muhabbete var, yavlarıma da var. Aynı şekilde yani ne diyor? Min gayri havlin minni vela. Ya Rabbi bu rızıkta benim bir etkim yok. Yani şu değil yani. Ben kazandım, ben çalıştım, ben aldım, ben getirdim. Bu değil. Yani rızkı veren Allah'tır. Her ne kadar sen bugün gidip çalışmış olsan da isteseydi, dileseydi sana onu nasip etmezdi. Onun için her şeyin Allahu Teala'dan geldiğini bir kulun ne yapması lazım? İdrak etmesi lazım. Evet, sen çalışmış olabilirsin ama o dileseydi sen çalışmana rağmen hiçbir şeyi elde edemezdin. Onun için tevekkül yani her şeyi Allahu Teala'dan geldiğini bilerek hamd etmesi lazım kişinin. لِأَنَّهُ هُوَ الْمُنْعِمْ وَالرَّزَّقِ Çünkü rızkı veren de, mun'im olan da, nimeti veren de odur. وَلَيْسَ لِلْاِنْسَانْ ف۪يهِ نَصِيبٌ مِنَ الْفَضْلِ İnsanın orada bir etkisi yoktur yani. Bir de beyanu اَجْرِ الْحَامِدِ لِلّٰهِ تَعَالَى Eğer bir kişi hamd ederse mükafatı nedir? Geçmiş günahları affolunması. Bu hadis aynı zamanda bize onu da ifade etmiştir. Yani bu okumuş olduğumuz hadislerden çıkartacağımız netice nedir? Bir kişinin yemeye başlarken besmele çekmesi sünnettir. Yemeğin sonunda hamd etmesi sünnettir. Ve aynı şekilde başlangıçta besmele çekmeyi unutursa ortalarda Bismillahi evvelehu ve ahirehu demesi de nedir? Sünnettir. Devamında sofra adabı hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale ma aba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta'aman kattu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeği ayıplamamıştır. İn iştehahu ekelehu. Eğer o yemeği beğenirse yer. Ve in kerihahu eğer beğenmezse terakehu. Ne yapar? Yemez. Kalkıp o yemeğin hakkında onu ayıplayacak, bu yemek ne biçim olmuş, hiç güzel değil, hiçbir tadı yok, saman gibi ifadeler mesela, bu ayıplamaktır gibi ifadeleri kullanmaz. Eğer bir yemeği sevmişse, hoşuna gitmişse yer, eğer hoşuna gitmiyorsa çekilir, sofraya yanaşmazdı. Tabi bu hadisin bize vermiş olduğu fayda nedir? En la ya'ibel muslimu at-ta'am. Bir Müslüman da teessiyen bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alarak hiçbir yemeği ne yapmaması lazım? Ayıplamaması lazımdır. لِأَنَّ يَعَابَةَ الطَّعَامِ مِنَ الْكِبِرِ Çünkü yemeği ayıplamak neyden kaynaklı? Kişideki kibirden kaynaklandır. وَالرُعُونَ Boş boğazlıktan kaynaklandır. وَالتَّرَفِ Şımarıklıktan kaynaklıdır. Onun için yani yemeği ayıplamak kibrin alameti olması hasebiyle ne yapmalı bir insan? Eğer hoşlanmadığı bir yemek gelmişse geri çekilmesi, eğer hoşlandığı bir yemek gelmişse yemesi daha uygundur. Yemeği ayıplamak uygun değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bir davranış değildir. Bizim de rol modelimiz, örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olması hasebiyle biz de ne yapmalıyız? Hiçbir yemeği ayıplamamalıyız. وَفِي ذَمِّهِ دَلِيلٌ اِحْتِقَارُ النِّعْمَةِ Bir de yemeği ayıplamakta ne vardır? Nimeti küçük görmek vardır. Nimeti veren Allah. Sen neyi küçük görüyorsun? Onun için ne yapmamalıyız? Nimeti ayıplamamalıyız. Bir sonraki hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor yine. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب Eğer bir yemeğe davet edilirseniz bir yere davet edilirseniz icabet edin. فإن كان صائما Eğer oruçluysa o giden kişi yemeğe davet edilen kişi فليصلي Ne yapsın? Gidip orada yemeğe çağıran kişiye dua etsin. وإن كان مفطرا فليطعم Eğer oruçlu değilse yemeğini yesin. Tabii bu çağrıldığı düğün yemeği midir yoksa başka yemekler midir diye fıkıhta ayrılıyor ilmihal kitaplarında. Eğer bir düğün yemeğine çağrılmışsa icabet etmesi vaciptir. Tabii ki o düğünde ne olmaması kaydıyla? İhtilat olmaması kaydıyla, kadın erkek yani bir şeriatsızlık olmaması kaydıyla. Eğer bir şeriat

olasılık varsa gitmesi vacip değildir. Ama ortam şeriata göre uygun bir ortamsa bir kişinin düğün yemeğine icabet etmesi nedir? Vaciptir. Diğer yemeklere ise icabet etmesi menduptur, sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, katıldığı zaman oruçluysa gitsin diyor, dua etsin. Eğer oruçlu değilse gidip yemek.

Allahu anhu anlatıyor. Kale da'a raculun en nebiye li ta'amin sana'ahu lehu hamise hamsetin. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yemek yapıyor ve onu çağırıyor. Ama kaçıncı olarak çağırıyor? Beş kişiden biri olarak çağırıyor. Yani beşinci kişi olarak. Yani yemeğe beş kişiyi davet etmiş. Fetebi'ahu raculun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına bir kişi takılıyor. Yani onunla beraber yemeğe gidiyor. Felemma belagal baba. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapıya ulaşınca kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem inne hâzâ tebi'ana. Bu adam bize tabi oldu. Yani bu altıncı gelen kişi. Fe in şi'te en te'zene lehu. Eğer dilersen ona izin ver. Ve in şi'te raca. Ama dilersen de geri döner yani. İstemezsen de geri döner. Kale la. Hayır dedi. Bel e'zenu lehu ya Resulallah. Ya Resulallah ben ona izin veriyorum. Diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin aldı onun için. Ve o kişi de yemeğe girdi. Yani bir yemeğe davet edildiğimiz zaman bizim yanımızda bir kişi varsa nasıl davranmamız gerektiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bize bunu göstermiş oldu. Ne yapacağız? Onun için izin isteyeceğiz. Eğer izin verilirse girecek. Eğer izin vermezse girmeyecek. Bir diğer hadis Ömer bin Ebi Seleme radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kuntu gulamen fi hicri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bir çocuktum. Yani üvey evladıydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Onun evinde yetişen küçük bir çocuktum. Ve kânet yedî tatîşu fî sahfeti. Benim elim tabağın içinde dönerdi. Yani yemeği her yerden yerdim. Sadece önümden değil. Tabağın her yerinden. Fakale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya gulamu semmillahi teala. Ey çocuk besmele çek. Ve kul bi yeminike sağ elinle ye. Ve kul mimma yelike ve önünden ye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuğa sofra adabının nasıl öğretilmesi gerektiğini bize ne yapmakta? Aktarmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aynı şekilde bu hadis neyini göstermekte? Tevazusunu göstermekte. Bir çocukla beraber yemek yemek zordur. Çünkü çocuk ne yapar? Elini yemeğe koyar, diğer taraflardan yer. Her insan bir çocukla beraber oturup yemek yiyemez. Tiksinebilir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mütevaziliğini bu hadis ne yapmakta? Bize göstermekte. Aynı tabaktan bir çocukla beraber ne yapıyor? Yemek yiyor. Tabii eskiden tabaklar ortada olurdu. Herkes bir yan yana gelip o tabaktan yemek yerdi. Şimdiki gibi herkesin bir tabağı var, bir köşede yemek yiyor değil yani. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusunu bu hadis bize göstermekte ve bir çocuğa nasıl yemek yemesini öğretmemizi ne yapmakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tarif etmektedir. Onun kalbini kırmadan güzel bir şekilde yol göstermektedir. Bir diğer hadis Cebele bin Suhaym radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale asabena amu senetin ma'a ibni Zübeyri. Diyor bir yıl bize kuraklık geldi. Yani açlık geldi. O sene ekinler gelmemiş bir kıtlık oluşmuş. Asabena amu senetin ma'a ibni Zübeyr. Feruzikna temran. Bize hurma hediye getirildi. Yani Allahu Teala bize onu rızık olarak verdi. Cebele ve İbn-i Zübeyre. Ve kâne Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma yemurru bina. Abdullah bin Ömer hazretleri bizim yanımızdan geçiyordu diyor. Ve nahnu ne'kulu. Biz de hurmaları yiyorduk. Feyekulu la tukarinu. Abdullah bin Ömer bize şunu söylüyordu. La tukarinu. Mukarene yapmayın. La tukarinu yani ne demek? İkişer ikişer yemeyin hurmayı. Mukarenet yani bir tane teker teker yiyin, ikişer ikişer yemeyin. Fe innen nebi niçin bunu diyordu Abdullah bin Ömer Hazretleri? Fe innen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem neha anil ikrani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çifter çifter yemeyi nehyetti, yasakladı. Thumme yekulu illa en yeste'zinen raculu ahahu. Ancak

sofradaki kardeşinden ne yaparak? İzin isteyerek yiyebilirsin. Bu işte neye öğretiyor bize? Sofra adabını. Beraber oturmuşuz sofrada yemek yiyorsak, nasıl yemeliyiz? Eğer hurma mesela, ben ikişer ikişer hurmayı alamam. Niçin? Senin hakkın var çünkü onda. Onun için birer birer yemeliyim. Ancak senden izin alırsam o zaman ikişer ikişer yemem gerekir. Yani sofra adabında bir kişi diğerinden daha fazla yememeli. Yani en azından kardeşinden, arkadaşından izin alarak yemeli ki gönlü kalmasın. Bir diğer hadis Vahşi bin Harp radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Enne ashabe Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kalu ya Rasulallahi inna ne'ekulu ve la neşba'u. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme demişler ki biz yemek yiyoruz ama doymuyoruz. İnna ne'ekul ve la neşba'u. Kale fele'allekum tefterikun. Herhalde siz ayrı ayrı yemek yiyorsunuz. Kalu na'am. Dediler evet. Kale feştemi'u ala ta'amikum. Beraber yemek yiyin. Vezkuru ismallahi. Besmele çekin. Yubarik lekum fihi. Allahu Teala size yemeği ne yapar? Bereketlendirir. Yani ennel ihtima' li't-ta'am ve't-tesmiye 'inde'l-ekli sebebun lihusulil-bereketi. Yani yemek esnasında yemeğe başlamadan önce besmele çekmek ve hep beraber yemek yemek nedir? Berekete sebeptir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Beraber yemek yiyin. İşte bu da sebebun lihusulil bereke fi't-ta'am ve husulil şeb'i min eklihi. Ve aynı şekilde neye de sebeptir? Kişinin doymasına sebeptir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar ayrı ayrı yiyordu. Hep beraber yemiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara tavsiyesi ne olmuş oldu? Hem beraber yemeleri hem de besmele çekmeleri olmuş oldu. Bu da İslam'ın güzelliklerindendir. Yani kişi sadece kendini değil aslında toplumu düşünmeli. Yani sadece bencil olmamalı. Ne? Hep beraber yemeğe oturulmalı ve diğer şeylerde de öyle aslında. Bir diğer hadis Ebi Cuhayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la akulu muttekien. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? La akulu muttekien. Ben yaslanarak yemek yemem. Yani bu da zaten yaslanarak yemek yemek mekruhtur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de burada bize sofra adabını gösteriyor. Bir sofraya oturduğunuz zaman ne yapmayın? Yaslanarak yemek yemeyin. Bu neyi getirir? Rahatlığı getirir. Rahatlık gelirse de çok yemek yer insan. Onun için yani aslında bir kişi nasıl yemek yemeli? Sanki bir işi var da hemen kalkacakmış gibi yemek yemeli. Sofrada çok uzun da oturmamalı. Çünkü uzun oturduğu sürece muhabbet ede ede çok yer. Şunu ifade etmesin size. Çiğnemeden direkt yutmak değil yani. Çiğnesin, yutsun. Ama ne olsun çok da rahat etmesin. Yani orada uzanarak, oturarak, yaslanarak yemek yemesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda da bize örnek olmuştur. Bir diğer hadis Ka'b bin Malik radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale ra'eytu Rasulallah ye'kulu bi thalathi asabi'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üç parmakla yemek yediğini gördüm. Fe izâ feragâ la'ikaha. Eğer yemeği bitti. Yani yemeği bitirdiği zaman o üç parmağını ne yapardı? Emerek temizlerdi. Yani mesela diyelim ki bir fasulye yemeği var. Biz fasulye yemeğini geldiği zaman ben mesela bandırmayı severim. Aldım mesela somundan bir parça, bandırdım, yedim. Parmağımda biraz şeyi kaldı. Onu ne yaparım? Emerim. Ve onun gibi işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu üç parmağı kullanırmış yemek yerken. O zamanlar tabii çatal, kaşık yok. Kullandıktan sonra da parmaklarını emermiş. Bir diğer hadiste diyor işte اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ. Mesela bu hadiste de şunu diyor. Eğer bir kişinin lokması düşerse. Mesela elimde bir şey vardı, yiyecektim, elimden düştü. فَلْيَأْخُذْهَا. Onu yerden alsın. فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذَنْ. Onun üzerindeki ezayı gidersin. Eğer necaset varsa,

0: Necaset varsa yiyin demiyoruz. Ama üzerinde mesela bir toz oldu. Hemen atmasın onu. İsraf etmesin. Yıkasın gitsin. Yıkasın temiz bir şekilde ne yapsın? Yesin onu. وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِشَّيْطَانِ Onu şeytana bırakmasın. Yani şimdi bu zamanda çok hassas olmuşuz biraz. Bir şey yere düştüğü zaman işte artık tamam bu bitti. Kaldırmayalım. Mikrop kaptı. Tamam ama bunun çareleri varsa bırakmayacaksın. Alacaksın, yıkayacaksın, temizleyeceksin, üfleyeceksin. Temizleniyorsa onu ne yapacaksın? Yiyeceksin. Ama temizlenmeyecek bir şekilde gitmişse artık ona yapacak bir şey yok. وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْد۪يلِ Mesela devamında Allah Resulü diyor ki, yemek yedikten sonra elini mendille silmesin. Hatta يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ Parmaklarını ne yapsın? Ağzıyla temizlesin. فَاِنَّهُ لَا يَدْر۪ي ف۪ي اَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةِ Çünkü yemekteki bereketin nerede olduğunu bilemez. Belki o parmağında kalan eserdedir bereket. Belki düşürdüğün lokmadadır bereket. Onun için ne yapmamalı? Kişi düşürmüş olduğu lokmayı direkt yerde bırakmamalı. Onu temizleyip eski haline dönüştürüp temizleyip yemelidir. Son olarak şu hadisi okuyalım. Bu da Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ta'amul ithneyni kafi thalâfe. İki kişinin yemeği üç kişiye yeter. Ve ta'amul thalâfi thalâfeti kafil arba'a. Üç kişinin yemeği dört kişiye yeterlidir. Yani yemekte ne olmayalım? Bencil olmayalım. Allah Resulü diyor iki kişiye yeten üç kişiye yeter. Üç kişiye yeten dört kişiye yeter. Ve devamında dört kişiye yeten başka bir hadiste sekiz kişiye yeter diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Bize toplu bir şekilde yemek yemeyi tavsiye etmiştir. Çünkü toplulukta ne vardır? Bereket vardır. Yani endişe etmeyelim. İki kişinin olan üç kişiye yeter. Üç kişinin olan dört kişiye ve daha fazlasına da yeter diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapmıştır? Yemek yemekte nasıl davranmamız gerekmesi hususunda yol göstermiştir. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
1: رياض السالحين أيوب دميرتاş رياض السالحين
2: Reklamlar.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, şeftali 89.99, çilek 99.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık kasırgen gittik.
5: O sacatere gördüm.
4: O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Sultanın cazibeyi, cazbeveranı sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
7: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
8: Kendi gitti. Sevgisine gitti.

Dünya kurulduğu günden bu yana insanlığı ibret sayfalarıyla aydınlatmaya devam ediyor. Örneğin günümüzde 7 milyar insan var gücüyle doğayı kirlettiği halde ilahi bir emirle esen rüzgar yerleri süpürmekte, yağan yağmur yerleri yıkamakta ve bu yarış geçmişten günümüze devam etmektedir.

Yine insanın kendisi de böyledir. İnsanlar da doğa gibi bu döngünün içinde kirlenir, bu kirlilik insanın suya kavuşmasıyla yerini temizliğe bırakır. Sürekli kirlenen insan eğer suya kavuşamasaydı halin nasıl olurdu? Düşünmek bile ürkütücü. İşte sürekli kirlenen ve suyla temizlenen insan bedeni için su neyi ifade ediyorsa, günahlarla kirlenen ruhu için de tövbe aynı şeyi ifade eder.

Nasıl ki insan kirlendiğinde ne gerek var yıkanmama, tekrar kirleneceğim deyip yıkanmaktan vazgeçmiyorsa, tekrar günah işlerim korkusuyla tövbe etmekten de vazgeçmemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman abdest aldığı zaman yüzünü yıkayınca gözüyle işlediği günahlar, ellerini yıkayınca elleriyle işlediği günahlar, ayaklarını yıkayınca ayaklarıyla işlediği günahlar suyla birlikte dökülüp gider.

Evet, bedeni kirler için su neyse, insanın ruhunu kirleten günah içinde tövbe odur. Bir adam Hazreti Ali Efendimiz'e gelerek şöyle dedi: "Ben çok günah işliyorum. Ne yapıp da bu halden kurtulayım? Bana bir çare söyleyin." İlmin kapısı şöyle cevap verdi: "Tövbe et." Adam tekrar "Tövbe etsem de yine günah işliyorum." dedi. Bunun üzerine Allah'ın arslanı "Tekrar tövbe et." dedi. Adam ısrarla "Daha önce kaç kere tövbe ettim, bir şey değişmiyor.

Sürekli günahlara geri dönüyorum deyince, müminlerin emiri Hazreti Ali Efendimiz son olarak şöyle dedi: "Şeytanı bıktırıncaya kadar tövbe et. En sonunda şeytan tövbe etmenden bıkıp yakanı bırakır."

İnsan tövbe ettiği zaman Allah onun tövbesini kabul eder. Kişi Allah Teala'nın rahmetinden ümidini kesmemelidir. Çünkü Allah Teala ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır: Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. O halde akıllı kişi her gün ve her vakit Allah'a tövbe etmeli, günahlarda ısrarcı olmamalıdır. Çünkü kişi işlediği günahlara günde 70 kere dönse bile, tövbe ettiği takdirde bu günahlarda ısrarcı sayılmaz.

0: Rahmeti, gazabını geçmiş olan Rabbimiz, bizi affetmek için adeta bahane aramaktadır. Ebu Leys Semerkandi Hazretleri şöyle bir kutsi hadis rivayet eder. Şu Ademoğlunun haline hayret doğrusu. Günahları işler, daha sonra benden mağfiret diler. Ben de onu affederim. Sonra yine günah işler, pişman olur, benden mağfiret diler. Ben yine onu affederim. Ne yazık, ne günah işlemeyi terk eder, ne de benim rahmetimden ümidini keser. Ey meleklerim, sizleri şahit tutuyorum. Ben onları bağışladım. Allah Teala'nın rahmeti bu kadar genişken bizim yine günah işleriz düşüncesiyle tövbeyi terk etmemiz veya geciktirmemiz hiç doğru değildir. Bize tövbeyi nasip edecek olan da, tövbemizi kabul edecek olan da, günahlara dönmememiz için sebat verecek olan da yüce Rabbimizdir. Kasri köyüne gelenler, merhametlilerin en merhametlisi, Allah'ın rahmet kapılarının sonsuza dek açık olduğuna şahit oldular. Allah dostlarının kim olursan ol yine gel çağrısını bir kez de Gavs-ı Kasrevi'den işittiler. Tekrar tekrar geldiler. Şeytanı bıktırıncaya kadar tövbe ettiler. Ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere tövbe ederek günahı sevaba çevrilen bahtiyar insanlardan oldular.
1: Cenab-ı Allah'ın rahmeti deryadır. Ne kadar alsa denizde hiç deniz tükenir mi? Yok. Şöyle deniliyor. İnsan denizden ne kadar su alsa o deniz suyu noksan olmaz.
2: Bütün insanlara zaten Rabbim emrediyor. Siz günah işleyecek ve nefis ve ruh olarak yaratıldınız. Sizin nefsiniz size günah işletecek. Siz günahınıza tövbe ederseniz Rabbim kitabında beni affedici bulursun.
3: Şimdi ben kendi kendime ayakta durmuşum. Ben ne yaparsam bu işi başa götürebilecek miyim? Ya sonra bozulursam çarpılırım. Çünkü öyle bir zihniyet vardı orada. İnsanlara bir şey verilmemiş. Halbuki Allah insanı sevdiği için, aşkı için yaratmış. Bunu bilmiyordu.
4: Şimdi ayet-i kerimede tövbeyi nasıl edin? Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Allah Celle Celaluhu bin defa da tövbeni bulsan yine tövbe, yine tövbeye sarıl.

0: Kasri köyü Gavs Hazretlerinin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Mürşit müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur.
2: Muhammed Bakır Hoca Efendi 1945 Kasrik doğumlu. Feyz ve bereket kaynağının başında ömür süren bir ailede dünyaya gelen Muhammed Bakır Hoca Efendi, genç yaşlarından itibaren Gavs Hazretlerinin talebeleri arasında yerini aldı. İşte ilimle geçen bir ömrün hikayesi bu cümlelerle başlamış oldu.
1: Dedelerimiz Botan tarafından gelmişler. O zaman Hazret Siyanüs'teymiş. Babam ve amcam gençlermiş. Hazret Kutlusesi Ruh'un yanında okuyorlarmış. Amcam imamlık yapmak için Kasri'ye gelmiş, evlenmiş, çocukları olmuş. Hazret Nurşin'e gittiği zaman o da gitmiş. Babam da civar köylerde imamlık yapardı. Hazret vefat edince Şah-ı Hazne'nin yanına gitti. Bu arada yeğenleri Kasrik'teydi. Bazen Kasri'ye de gelirdi.
3: Tabii biraz yivi zarı birayı bir Kasri bu. Cahisler'le cana daha da Kasri. Sonunda Hatiye Kasri.
1: En sonunda Kasri'ye yerleşmek üzere gelmiş. Babam Kasri'ye geldiğinde yaşlıydı artık. İmamlık için değil, komşuluk için gelmişti.
3: Lüderi Çansaleki Usama Gavs Kadasaral Aliye tabii hem irşad bu, hem talebi Gavs'e bu.
1: Birkaç sene orada kaldı. Kasrik'te hem irşad vardı, hem de talebeler eğitim alıyordu. Babam da Gavs Hazretlerinin talebelerine ders verirdi. Biz de bazen Gavs Hazretlerinden ders alırdık.
3: Ecber Khan ve Draviyam, yani şu mal istirahat kir. İstirahat kir, ica Gavs, kadın satural aliyye, diğer bir kasiko.
1: Ben dersten kaçardım. Gavs Hazretleri onca insanı irşad etmesine rağmen, o kadar zikirle meşgul olmasına rağmen, sırf benim için adam gönderirdi. Okumamı isterdi. Onun beni düşündüğü kadar ben kendimi düşünmüyordum. Allah razı olsun. Ne zaman okumaktan kaçsam Gavs adam gönderirdi. Gelsin okusun derdi, ben de giderdim.
3: Koşkora be Arabi khuhim kin mjul ben belki ileride jwara lazım be.
1: Bir gün Gavs Hazretleri bize sohbet etti. Dedi ki, kendi aranızda Arapça konuşun. Belki ileride size lazım olur. Biz anlamadık. Gavs, dil öğrenmenin öneminden bahsediyor herhalde diye düşündük. Meğer Allah ona bildirmiş. Bu sohbetten bir süre sonra ben ve yanında okuyan Muhammed Hoca Efendi görev yapmak üzere Urfa'ya, Arapların yoğun olduğu köylere gittik. Kasrik'te ders alırken çok sayıda kişi vardı. Sanki özellikle ikimize dönüp, Arapça konuşun, belki

0: İleride işinize yarar, dedi. Gavs Hazretlerinin vasıflarından biri de buydu. Acayipti.
1: Bu alemin göze görünmeyen bir sırrı vardır. Bu sırra vakıf olan velilerin duası gözle görünmeyen kapılar açar. Bu kapıların ardını akıl idrak edecek değildir. Akıl görmediğini anlamaktan acizdir çünkü. İş bu sırdan dolayı velilerin dünyaya minneti yoktur. Onlar ancak alemlerin sahibinden rica ederler ve ancak ondan dilerler. Allah'ın kabul ettiği duaya tıp ilmi amin desen ne olur, demesen ne olur? Şafi olan bir tek o Allah'tır.
2: Belki o sadece kirli. Mesela
0: belki siz de duymuşsunuzdur. Yaşım kaçtı bilmiyorum. Çok hastaydım. Beni Siirt'e doktora götürdüler. Bir hafta kaldım. Doktor, bunu eve götürün. Ciğerleri bitmiş, ölecek zaten demiş. Beni eve getirdiler. Bazen kendimden geçerdim. Saatlerce bayılırdım. Babamın şeye gittiği gün ne oldu bilmiyorum. Babam camiye gidiyor. Gavs Hazretleri, Ramazan Hoca çocuk nasıl oldu diyor. Babam öldüğümü söyleyince Gavs Hazretleri, hayır o ölmedi buyuruyor. Ben de bunu halktan duydum. Gavs Hazretleri camide biraz tur atıyor ve şöyle diyor.
2: Kuhudu Teala tişte emri mekriye inşallah mep emri kuhudu pekaniye. Emci tişte kuhudu recatken kuhudu kabul ke.
0: Allah'ın emirlerini yerine getiriyoruz. Şimdi de biz Allah'tan bir şey isteyeceğiz. Umulur ki kabul eder. Böylece yavaş yavaş iyileştim, bu hale geldim.
2: Gavs kadasallahu sırrı aliye zaten ki bu savu tabi herkesin kare vasfı bide. Egen bir cinci hem ki masid bir cin, yani hem ne karın tam vekivi.
0: Gavs Hazretleri öyle bir zattı ki herkes onu anlatamaz. Anlatsa da eksik anlatır. Bazen ben camiye giderken Gavs Hazretleri camın yanında otururdu. Sanki içeride güneş var zannederdim. Güneş nasıl ışık veriyorsa kendisine bakılınca onun siması da ışık saçardı. Şöyle yeşil, kırmızı ve sarı gibi. Sarı kırmızı ve beyaz karışımı gibi.
2: Kumarif çadday ve ki işki rojimsa kes kusu soru zer. Sen soru zer. Spir soru. Sen spir soru. Navhedat sana. Ve civit çilul ya.
3: Tasavvuf büyükleri öyle zatlardır ki günahkar, serseri, hırsız, bidat sahibi, yolunu şaşırmış ve benzeri kimseleri kendilerine benzetir, düzeltirler. Bu Allah adamlarının kendilerine has güzel koku ve renkleri olur. O kokuyu ve rengi tadan onlara benzer, buyuruyor Ahmedi Cami Hazretleri. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri, gerek Kasrik'te gerekse irşad için gittiği köylerde, insanların ıslahına vesile oldu ve onu görenler, Allah Teala'nın razı olduğu iyi insan olmaya dair söz verdiler, olumsuz davranışlarını bırakıp iyi bir ahlakla ahlaklandılar. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
2: Matiko ilk gavsatı temride başka bu. İdi gavs ko idi tevacı kiri o millet sakir dengiwi o hatın jüe dere hatek.
0: Gavs Hazretleri geldiğinde herkes başkasının müridiydi. Gavs teveccühe başladı, sesini duyan geldi. Oradan buradan tek tük derken irşat her tarafa yayıldı.
2: İdi henaka idi kutum kurba vare gündeme. İdi paşı gavs çok hata gunda.
0: Bazıları Gavs Hazretlerini köylerine davet etmeye başladı. Bu davet artarak devam etti. Gavs Hazretleri irşad için köyleri tek tek gezdi.
2: Gündeki vikva, o gündeki adeti o gündeki vimentik.

0: dizi bu. Yani çağ dizi. Yani koçer kod çoğun daha atın zıvıstani payızı duyu gelgeyi da o gün dizi itkirin.
1: O mıntıkada bir köy vardı. Hırsızlarıyla meşhurdu. Kışın ve sonbaharda güzergahlarından geçenlerin koyunlarını çalarlardı. Her ev 4-5-6 tane koyun çalıyordu. Etleri kurutup pastırma yapar ve kışın yerlerdi. Gavs Hazretleri köylerine gelince hepsi tevbe etti. Kimde ne kadar kurutulmuş et varsa hepsini karların üstüne attılar. Haramdır dediler ve yemediler. Önceden de haram olduğunu biliyorlardı. Önceden de şeyhleri vardı ve alimlerden duymuşlardı. Demek ki Gavs Hazretlerinin büyük himmetiyle kalpleri yumuşadı, Allah korkusu iyice yerleşti. Demek ki burada Mürşid-i Kamil'in nazarı, himmeti, kuvveti var. Demek ki herkesle bu iş olmaz.
2: Alemde yalnızım deyip dururken kalbimi fetheden birisi oldu. Bir başıma hatayla yaşarken hatamı düzelten birisi oldu. Zapt etmiş kalbimi, oradan çıkmaz. Bozulsa tamirden bir zaman bıkmaz. İki cihanda da yalnız bırakmaz. Halimi düzelten haldaşım oldu.

O da bizim gibi Hakk'ın kuludur. Ama Hak yanında o pek uludur. Yaşanmış keramet onda doludur. Kalpleri kurmaya o talip oldu.

0: Bir de orada başka bir şeyhin müridi vardı. Adı Sabri'ydi. Kasra'ya geldi, tövbe etti. Zamanla eski şeyhi bunu duydu. Sabri, sen bizden ne zarar gördün ki Şeyh Abdülhakim'e gittin, dedi. Kurban, sizden bir zarar görmedim ama fayda da görmedim deyince, nasıl fayda görmediğini sordu. O da şöyle dedi.
1: Dahatım tövbet ki şorba vatıha, nan vatıha, vati edzvir yama, serriyamın cote halkıya, bunun cote halkı da iştahı udbira mali. Cote uçak itayıp dara cotkirin. Uçu bu bunu bu. Zamanı hespar cotkirin.
0: Kurban, ben sizin yanınızdayken çorbanızı içip yemeğinizi yiyordum. Dönerken de yoldaki çapaları sırtıma alıp eve götürüyordum. Şeyh Abdülhakim Kutusesi Ruh'a bağlandığımda evimde 3-4 tane göçerlerden çaldığım hayvan vardı. Ertesi sabah hayvanları alıp yola çıktım, gittim gece oldu. Sabah olsa da koyunları teslim etsem diye bekledim, sabah olur olmaz 5-6 koyunu sahibine verdim. İşte aldığım fayda budur kurban. Tamam, iyidir, hayırlı olsun cevabını aldım. Himmeti çok büyük oldu, çok sayıda insanın hidayetine vesile oldu. Çok sayıda insan fayda gördü, günahlarını terk ettiler. Kıymetini bilenler çok fayda gördüler, keşif ehli oldular, ilimleri olmadığı halde keşifleri açıldı.
1: Çok
0: güzel, çok muhabbetli kaside söyledi.

0: bileyenler vardı. Orada Lert halkı vardı. Gavs hazretlerine bağlıydılar. Lert Kasre'ye yakın bir köydür. İçlerinde Hacı İbrahim diye bir sufi vardı. Çok güzel sesi vardı. Teveccühlerde hep kaside söylerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, Şah-ı Hazne üzerine, Gavs hazretleri üzerine.
1: O kaside zahvaj duota ser peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeyh
0: Dağlara giden kaside söylerdi. Çobanlık yapan kaside söylerdi. Öyle bir aşk vardı ki ağaç kesmeye giderken dahi kaside söylerdi. Bir de sofiler çok cezbeliydi. Çoğu Gavs hazretlerinin sofisi olan bir köy vardı. Köyün ağası, cezbeli sofileri hep yadırgar, onlara dil uzatırdı. Bir gün ben de şeyhinize geleceğim dedi. Birlikte Kasre'ye, caminin karşısına geliyorlar. Caminin yolu dar. Çevresinde dikenler, tarlalar var. Ağa önde, diğerleri arkada yürüyorlar. Gavs hazretleri camiden çıkınca ağaya bakıyor ve ağa düşüp yuvarlanıyor, dikenlerin içine giriyor. Ağa üzülüyor, mahcup oluyor. Neticede ağadır. Kasre'in müezzini Abdurrahman Hoca, Gavs Hazretlerine ne yaptığını sorunca, biz değil, Şah-ı Hazne yaptı, diyor. Artık ağa sofilere, cezbelilere karışmıyordu. Kendisi de Gavs Hazretlerine tabi oldu. Gidip gelmeye başladı. Böyle hikmetleri çoktu. İnsanlar Gavs hazretlerinden çok ibret alırdı. Ne söylesek azdır. Büyüklüğünü anlatamayız.
1: Çıkarcı beşin hendi ki, çıkarcı gerçeğimini zannıcı. Yani insan çıkarız beşe, Gavs rahimdi ki.

0: Yine Gavs Hazretleri irşad için Kozluk tarafına kadar gittiği zaman, amca oğullarımdan Abdülbaki Hoca, Abdülgaffar Hoca ve Selahattin Hoca da Gavs Hazretleri ile irşada giderdi. Dedi ki, biz orada 29 gün kaldık Gavs Hazretleri ile. Allah dostları da vefat edene kadar sıkıntı çekiyorlar. Tabii dereceleri de böylece yükseliyor. Allah'ın izniyle İslam'a faydaları da o derece fazla oluyor. Makamları yükselince aleme tasarrufları da artıyor.
1: Bu efsadat-ı kiram bu hayvan ne cennete, ne cehenneme.
0: Saadatlar Allah'ın cemalini istiyorlar. Amaçları ne cennete girmek ne de cehennemden kurtulmak. Allah'ın rızası ve cemali.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
5: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 5372.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Yıldızlar gibi. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ashab-ı kiramın İslam dinine hizmetleri ve peygamberimizle olan münasebetleri. Efendimizin gökteki yıldızlar misali ashabı, sahabelerin örnek teşkil eden hayatları. Hakan Öner hocamızın sohbetiyle Yıldızlar Gibi, pazartesi 22'de Semerkant Radyo'da.

0: Mevlana Hazretleri Fihi Mafih adlı eserinde der ki, İnsan gece gündüz teni besler, cesedini besler. Halbuki bu ceset nihayetinde ruhun atıdır ve bu alem onun ahırı. Atın gıdasıyla binicinin gıdası hiçbir olur mu? Dünya ehliyle aşk ehlini işte bu soruya verdikleri cevap ayırır. Bu fani hayatla kendini sınırlayanlar için zahmet gibi görünen işler, aşk ehli için en büyük menfaat olup çıkar. Allah'ın sadık kulları, dünya ahiret menfaatini insanlara Allah'ı ve peygamberi en güzel şekilde tebliğ etmekte görmüşlerdir. İşte ne varsa bu tebliğin içinde vardır.
1: Yine Gavs Hazretleri irşad için Kozluk tarafına kadar gittiği zaman, amca oğullarımdan Abdülbaki Hoca, Abdülgaffar Hoca ve Selahattin Hoca da Gavs Hazretleri ile irşada giderdi. Dedi ki, biz orada 29 gün kaldık Gavs Hazretleri ile. Gittiğimiz köylerde her zaman yıkanma imkanı bulamazdık ve bazen haftalarca banyo yapamadığımız olurdu. Bir ara Gavs Hazretlerinden izin alıp eve gidelim, kirlenmişiz dedik. Biz böyle konuşurken Gavs Hazretleri aramızda ne konuştuğumuzu sordu. İzin verirseniz eve gidelim, kirlenmişiz dedik. Gavs Hazretleri, Allah razı olsun, ben de sizin gibiyim. Peygamber Efendimizin ümmeti için bu sıkıntıyı çekmemiz gerekir ki Allah'ın huzurunda mesul olmayalım. Sabredelim ki daha fazla sevap alalım dedi. Biz de sessiz bir şekilde başımızı eğdik, karara uyduk. Gavs Hazretleri irşad için çok sıkıntı çekti. Günlerce, aylarca dolaşırdı. Kışın da giderdi, biz de onunla giderdik. Yine bir kış yarım boy kar vardı. Gavs Hazretleri o karda, fırtınada yine de irşadı terk etmedi. Alemin hidayeti için çalışmaya devam etti. Elbette bu saadatlar rahat yüzü görmemiştir. İnsanlardan çok eziyet görmüş ve çok meşakkat çekmişlerdir. Ama tahammül ve sabır ehlidirler. Mesela peygamberler kadar kimse sıkıntı ve eziyet görmemiş. İsteseydi Allah onları korurdu. Ama Allah dünyayı sevmemiş ve velilerine de sevdirmemiş. Çünkü dünya kıymetsizdir. Peygamberlerin meşakkatten kazanacakları çok olsun demiş. Onların rahatlığı Allah'ın yanındadır. Güzellikleri Allah'ın yanındadır. Dereceleri daha da büyüyor. Allah dostları da vefat edene kadar sıkıntı çekiyorlar. Tabii dereceleri de böylece yükseliyor. Allah'ın izniyle İslam'a faydaları da o derece fazla oluyor. Makamları yükselince aleme tasarrufları da artıyor.
2: Gücü ve vatı zeyde ve daha de aleme daha tasarrufat yaman zeydettir.

0: Bu mesela melba alma mane mesela melba eko zaf alme vanji hani emane o zaf ko hadis ajizanın.
1: Gavs Hazretleri çok farklıydı kurban. Biz

0: İnsanları dünyadan çevirmedi. Günahlardan soğutmadı. Dünya muhabbetini kesmedi. Halbuki Gavs Hazretleri sohbet edince kimisi iki gün, kimisi bir hafta, kimisi bir ay, kimisi bir sene etkisinde kalırdı. Demek ki bu zahiri bir iş değil, manevi bir tesirdir. Himmet ve bereketin, feyzin tesiri. Onlardaki manevi ilim, yani zahiri ilim değildir.
1: Feyz avu zeydeviye, himmet avu zeydeviye, almi manevi bir, yani işi, almi manevi, işi zahiri.
2: Sadatlar gözünü ne sağa ne de sola diktiler. Sadece Allah'ın rızasına diktiler. Kendilerini kerem kapısında buldular. Siz de öyle yapın, buyuruyor Gafs-ı Sani Hazretleri. Kainatı ve içindeki her şeyi yaratan ve kullarının hizmetine sunan Yüce Allah, bunun karşılığında insanlara onun rızasına uygun hareket etmesini emretmektedir. Allah rızası, insan hayatında tek gaye olmalıdır. Bu olduğu takdirde insan, Allah'a dost olmakla müşerref olur, Allah'a dost olmaksa hiçbir şeyle kıyas edilemeyecek bir sermayedir.
0: Mürşit, müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz, dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur.
1: İnsan günah bizdir. Gaye insan ko... Beriwam keve khode gaya un ewe ko razibuna khodej mera chebe ko khodej mera razibe.
0: Hepsinin gayesi Allah rızasıdır. Sadatlar demiş ki, Allah bizden razı olsun, isterse bütün dünya bize düşman olsun. Yani Allah dost olduktan sonra bütün dünya düşman olmuş, kızmış, ne önemi var? Allah bize kızmasın da kim kızarsa kızsın. Allah bizden memnun olsun da kim olmuyorsa olmasın diyorlar.
1: O kat'an yani muhabbeta dünyayı bila kentirece dünyada bila muhabbeta hudi daha ziyadettir.
0: Amaçları insanların yönlerini Allah'a çevirmek, dünya muhabbetini azaltmak, Allah muhabbetini arttırmaktır. Yönler Allah'a dönsün, Allah razı olsun. Böyle olunca insan ilahi azaptan, kabir azabından, cehennem azabından kurtulur, cennette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olur. Alemlerin Rabbinin cemalini görür. Daha güzel bir şey var mı? Hatta Gavs Hazretleri dedi ki, Sadat-ı Kiram'ın gayesi cennet ve cehennem değildir. Allah rızasıdır, Allah'ın cemalini görmektir. Sadatlar Allah'ın cemalini istiyorlar. Amaçları ne cennete girmek ne de cehennemden kurtulmak. Allah'ın rızası ve cemali. Tabii ki bu Allah katında daha makbuldür. Sevabı daha fazladır. Nakşibendi büyüklerinin bütün derdi Allah'tır. Allah'ın rızası ve cemalidir. Allah onları yücelsin, himmetlerini arttırsın.
1: Derevul cevabı bu kaderi Allah'a mazhar ki, Mehmet'e on zeydev ki,

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Edebi Söyleşiler. Kadim eserler, edebi sözler. Klasik edebiyattan günümüz edebiyatına bir yolculuk. Fikirler, türler, portreler. Yazarların ve şairlerin engin dünyaları edebi söyleşilerde. Edebi Söyleşiler, Mehmet Dumlupınar'ın sunumu ve birbirinden kıymetli konukların sohbetiyle her pazartesi 18'de Semerkant Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 49.99, kabak 49.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Kavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim bu programda nükte ve nüktenin aracı olan edebi sanatlara değineceğiz. Şöyle ki, divan şiiri söz ve sözün değeri üzerine kurulmuştur. Bu yüzden divan şairi sözü en veciz ve en etkili bir şekilde söyleme çabası içinde olmuştur. Sözün değeri içinde barındırdığı anlam zenginliğinde, çağrışımda, nüktede aranmıştır. Şairlik yeteneği de nükteci, nükteden anlayan, nükte bilen vasıflarla değerlendirilmiştir. Dolayısıyla şair en güzel ve en etkileyici ifadeyi bulmak için edebi sanatlara başvurmuştur. Bu yüzden divan şiirinde mana, mazmun ve nükte iç içe geçmiş şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümde mana ve mazmunun nükte ile ilgisini kısaca ele aldıktan sonra nüktenin aracı olan edebi sanatlar örneklerle değerlendirilecektir. Efendim edebi türler içinde dil en rafine şekliyle şiirde karşımıza çıkar. Şiirde anlatılmak istenen çeşitli imge ve sembollerle örgülenir. İnceden inceye düşülmüş ve şiire yerleştirilmiş her kelime şairin hesap ettiği veya etmediği birçok çağrışımı içinde barındırır. Maksadı en güzel anlatan şiir ölümsüzlüğe kavuşur. Efendim yüzyıllar süren divan şiiri geleneğinin kendisine özgü bir dünyası vardır. Daha çok kelimeler ve kavramlar üzerine kurulan yapısı dolayısıyla onu anlamak belli bir birikime sahip olmakla mümkün olur. Çünkü divan şairi mektepteki bir öğrenci gibi okuyarak, çalışarak, inceleyerek teorik bilgileri edinir, elde ettiği bilgilerle önce taklit ederek sonra da özgün eserler vermek suretiyle yetişirdi. Bu süreçte Arapça, Farsça ve Türkçenin dil inceliklerini de öğrenen şair, kendi şiirlerini sağlam ve kusursuz olarak söyleme imkanına kavuşmuş olurdu. Şiiri bir binaya benzeten Filibeli Fani, şiiri binanın malzemesini kelime ve deyimlerin oluşturduğunu, eksik kusurlu veya niteliksiz malzeme ile kaliteli bir bina yapılamayacağını ifade eder. Dolayısıyla divan şairlerini ağır birer kelime işçisi olarak değerlendirmek mümkündür. Değerli dinleyenler, sembolik bir dili olan ve çoğu kez hayale dayanan divan şiir geleneğinde nükte özel bir yere sahiptir. Teşbih, mübalağa, tezat, cinas ve benzeri sanatların yardımıyla ve bazı ipuçları vermek suretiyle okuyucuya bulmaca çözme hazzı veren, düşündüren, dikkat çekici ve çarpıcı ifadeler şiirin toplumdaki yerini sağlamlaştırmıştır. Hemen her meseleye nükteli bir beyitle cevap verilebilir nitelikteki bu şiir, söz meclislerinin baş köşesine kurulmuştur. Bir sanat eserinde göze çarpan en önemli özelliklerden biri de sanatkarın hüneridir. Şiir sanatı, dilin hünerli bir şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkar. Divan şairi, kendinden önce defalarca işlenmiş malzemeyle şairlik yeteneğini ispat etmeye, göstermeye çalışır. Bu açıdan şairin ne söylediği değil, nasıl söylediği önem kazanır. Nükte, şairin nasıl söylediğiyle ilgilidir. Efendim, klasik şiirin karakteristik özelliklerinden biri de teksif düşüncesidir. Teksifte, kelime ve kavramlar en kısa ve etkileyici anlatımı sağlamak için çeşitli çağrışımlara imkan tanıyacak şekilde kullanılır. Az sözle çok şey anlatma gayretinin bir sonucu olarak belli kalıplar çoğu kez edebi sanatlar vasıtasıyla tekrar tekrar kullanılmıştır. Nükte, kelimenin anlamından, mazmun derinliğinden veya şiirin söylendiği ortamın sunduğu imkanlardan yararlanılarak yapılır. Bu hususlar dikkate alındığında edebi sanatların nüktenin araçlarından biri olarak kullanıldığı görülmektedir. Değerli dinleyenler, mazmun, mana ve nükteye gelecek olursak, mazmun divan şiirinin temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilir. Arapça zımn kökünden

gelen mazmun, anlam, kavram, kendine özgü simgesel anlamları olan nükteli ve cinaslı söz şeklinde tarif edilir. Hüseyin Kazım Kadri, Lügat Türkiye'nde mazmunu bir şeyden zımnen anlaşılan mana, mefhum, meal, zımnen anlaşılabilen nükteli, cinaslı ve sanatlı söz olarak açıklar. Divan şairleri tarafından ççokça kullanılan bikri mazmunsa ilk defa söylenmiş olan mazmun ve nükteye denir. Mazmun, bazı kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan nükteli ve sanatlı söz, bir mana veya mefhumu özelliklerini çağrıştırarak kelime grupları içinde gizleme sanatı şeklinde tarif edilmiştir. Değerli dinleyenler, mazmunlar kelimenin ilk bakışta görülmeyen gizli anlamları ile ilgilidir. Bu yüzden söylenmek istenen arka plana yerleştirilir. Dolayısıyla mazmun, bir mananın ipuçları verilmek suretiyle ifade edilmesinin aracıdır. Belli kalıplar ve edebi sanatlar vasıtasıyla şairler az sözle çok şey söyleme imkanına kavuşurlar. Eski belagatçiler mana, mazmun ve nükte kelimelerini birbiriyle ilgili veya birbiri yerine kullanmışlardır. Mengi'ye göre şairler tarafından sık kullanılan bu terimlerin aralarında ne gibi anlam farkları olduğunu bugün bilmek güçtür. Az önceki mazmun tanımlarından da anlaşılacağı üzere bu terimler arasında sıkı bir bağ görülmektedir. Bu bağlamda nükte, nüktenin ne olduğu ve nükteden ne anlaşılması gerektiği sorusu gündeme gelmektedir. Bu soruya geçmeden önce nükte ile ilgili mana ve mazmun arasındaki ilişkiye kısaca değinmek yerinde olacaktır. Mazmun ve nükte şiirin derinliğine gizlendikçe önem kazanır. Bu manalara sezgiyle ulaşılır. Nükte ve mazmunun birlikte kullanıldığı şu beyitlerde bu kavramların kolayca anlaşılamayan anlamlarla ilgili olduğu nükteli bir şekilde anlatılmıştır. Beyitte nükte bilen birinin bir mazmunu anlamak için çektiği zihni ıstırap nispetinde mazmunun başarısı söz konusu edilmektedir. Kendisi binbir güçlükle bir nüktesini anlasa bile onu anlatma hususunda yine aciz kalacaktır. Şöyle ki Nef'inin şiirinden örnek verecek olursak, çeke mazmununu fehm itmede bir nükteşinaz, ne kadar dikkat ederse o kadar renci elim. Kendi fehm itse de bin fikir ile bir nüktesini, nutku aciz kala yarane idince tefhim. Nüktenin ustaca yapılması şaire haklı bir şöhret sağlar. Bir şair için en büyük övgülerden biri de nükteci olduğunun söylenmesi olsa gerektir. Nedim, şu beyitte böyle bir haklı bir gurur içinde görülmektedir. Şöyle ki, malumdur benim sühanım mahlas istemez, fark eyler anı şehrimizin nüktedanları demiş. Kazım Kadri şöyle diyor, dehen-i tengine bir söz mi bulunmaz ama hüner ol nükteyi serbest-i tabirdedir diyor. Nedimse kıldan daha ince olan nükte ve manayı aklın bir köşesinde sürekli düşünüp durmak, evirip çevirmek gerekeceğini işaret eder. Şöyle ki, ser-ü mudan dahi barik olursa nükte ve mana, şikef eyler anı bir nice def'a guşeyi tarfı. Efendim, şiirin bir eğlence olarak algılandığı fikrini destekleyen şu beyitte baki aşk ehlinin baştan başa sevgi ve muhabbet nükteleriyle dolu olan kendi şiiri gibi eğlence bulunamayacağını ifade eder. Nükte-i mihr-ü muhabbettür seraser bakiya, bulmaya aşk ehli bir eğlence eş'arun gibi. Efendim, mazmunun sadece edebi bir terim olarak değil, diğer disiplinlerle de ilgili olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Şahin Uçar, bir kültürün bir kelimede gizlenebileceği fikrinden yola çıkarak mazmunu, beşeri tefekkürün bütün meselelerini tartışmak için müsait bir kavram

zemin olarak değerlendirir. Efendim, şair eşyayı olduğu gibi değil, kendi zihninde uyandırdığı akisle veya kendisinde bıraktığı etkiyle yeniden yorumlar ve öyle görür. Eski kültürün ve toplumun kabulleriyle ilgili olan bu durum, gizli, dolaylı ve imalı anlatımların temelini oluşturur. Efendim, nüktenin yapılması kadar anlaşılması da mühimdir. Çünkü şair muhatapları tarafından anlaşılmazsa sanatı, emeği, hak ettiği değeri görmüyor demektir. Nabi şu beyitte sözden nükteden anlayanların kalmadığını, kitapların okunmadığını, anlaşılmadığını, insanların kitapların tezhip ve süsleriyle ilgilendiğini yine nükteli bir şekilde dile getirmektedir. Aramaz kimse mani vü nikatın kütübün, nakş-ı ser levhâ-vü dibâce-i halkârın arar. Mengi birkaç beyitten hareketle mazmunla nükteyi kıyaslar. Mazmun daha ince, daha gizli anlamlar barındıran, dolayısıyla incelik istediği, şairden ya da okuyucudan daha fazla zihni çaba ve daha ince bir hayal gücü istediği sonucuna ulaşır. Nükte ise şiirden ziyade şairi niteleyen terkiplerle kullanıldığı için nükte-zeka ilişkisini hatırlatır. Mengi'ye göre bu durum eski şiirimizde şairlikle nüktedanlığın birlikte düşünüldüğü izlenimini vermektedir. Efendim, mana divan şiirinde temel unsurlardan biridir. Eski şiirde manadan tedavi beklenir, yani çağrışım beklenir. Çünkü şiir dinleyeni, okuyanı farklı anlam boyutlarına taşıdığı ölçüde başarılı sayılır. Buradaki bikri mana, yani daha önce işitilmemişlik, özgünlük önem taşır. Mana ilhamla vardır. Anlaşılması da sezgiyle olur. Mengi, divan şairi tarafından mana için kullanılan terkipleri iki başlık altında ele alır. Birincisi, bahr-ı mana, İklim-i mana, vadi-i mana gibi mekan bağlantılı ifadelerdir. Bunlar şairler mananın derinliği, zenginliği, mananın ayrı bir dünyası olduğu fikrini vermektedirler. İkincisi ise şahid-i mana, büt-i mana, aruz-i mana gibi güzellik, tazelik, orijinallik ve özgünlük bağlantılıdır. Burada şairin manaya ait estetik kaygısı öne çıkmaktadır. Şairler manayla ilgili tavırlarını gizli ve kolayca anlaşılmayacak ifadelerle göstermişlerdir. Dolayısıyla mazmun ve nükte mananın en güzel şekilde ifade edilmesi için araç olarak görülmüş denilebilir. Mana ve mazmunun izahında karşımıza çıkan kavram nüktedir. Nükte günümüzde ince anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri şeklinde tarif edilmektedir. Geçmişte ise nükte, sözün ince, nazik ve latif manası, anlamı ince ve nazik olan söz, yalnız dikkat-i nazar ve im'an-ı fikir ile anlaşılan şey olarak kullanılmaktaydı. Türk lügatinde ise zeka ile idrak edilebilen zarif ve imalı söz ki latife gibi inbisatı mucip olur şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre imalı ve latife yollu söz olarak ifade edilmesi nüktenin iğneleyici, alaycı kullanımının da olduğuna işaret eder. Zaten tevriye, kinaye ve cinas gibi edebi sanatlarda nüktenin bu özelliği açıkça görülmektedir. Bir başka açıdan nükte, divan şiirinin hem tanımı, hem yazılma sebebi, hem de malzemesidir. Birçok beyit, güzelliğini ve uzun ömürlülüğünü içinde taşıdığı nükteye borçludur. Baki bu durumu mermere nükte kazmak tabiriyle ifade etmiştir. Şöyle ki, suret ittün şiirini girdün nigarun gönline, bakıya bu nakş ile sen nükte kazdın mermere demiştir. Nükteli söyleyiş ince anlamları barındırdığı için bazen anlaşılamayabilir. Buysa okurdan belli bir zihni çaba ister. Çünkü şair

Şair, nükte aracını kullanarak niyetini özellikle gizlemektedir. Efendim Nedim şu beyitte ince nükteleri bir araya getirip toplamayı söz güzeline perçem yapmakla açıklar. Perçem yüzü örttüğü gibi nükteler de mananın örtüsü olarak düşünülmüştür. Barik şef nükteleri cem idüp Nedim, nazende şahidi sühana perçem eyleriz. Efendim edebiyat terminolojisi içinde nükte bugün mizahla ilgili olarak şaka yollu mizahi söz anlamında kullanılmaktadır. Nüktenin eskiden bilinen ve kullanılan anlamı herkesin kavrayamayacağı cinsten olan ince anlam, kolay anlaşılamayan ancak erbabının anlayabileceği ustaca zekice söylenmiş sözdür. Dolayısıyla nüktede az bulunurluk, zekice söyleme, kolayca anlaşılamama, güzel buluş ve incelik esastır. Şairlerin nüktenin ilhamla ilgili olduğuna dair beyitlerine de rastlanır. Çünkü böyle icazlı ve veciz söylemek ancak ilhamla açıklanabilir. Cevri, nükteciliğini hayalinin her an Cebrail'in sırrını ortaya çıkarmasıyla ifade eder. Nükte perdazı cihanım ki hayalim herdem, lütfi razı dili cibrili nümayan eyler. Efendim nükte yapabilmek şair yaratılışla ilgili bir durumdur. Herkese gelmeyen o ilham şairin gönlüne geliverir. Nedim sevgilinin işveyle salınarak meclise gelişini şair yaratılışlı kimsenin aklına gelen nükteye benzetir. Yani sevgilinin bu şekilde gelişi aşığa nasıl keyif verirse nükteyi de yakalayan şair de öyle zevk duyar. Gülerek şive ile bezme o şuhun gelişi, benzer ol nükteye kim tab-ı sühandana gelir. Efendim şu beyitte birçok hususun yanında söz meclislerinde dimağları tatlandıran nükteye de işaret edilmiştir. Ağzımız şiirin ider bir nükte-i rengin ile, lali nabun ey yüzi gülşen ne nazük can olur. Efendim İskender Pala nüktenin bilinen anlamını verdikten sonra bugünkü kullanımına yakın olarak nükteyi genellikle karşımızdakinden korktuğumuz veya incitmekten çekindiğimiz için söylemek istediğimiz söze giydirilen süslü bir elbise şeklinde açıklar. Nükteyi bir muhatabı olsun veya olmasın, okunduğunda ifadenin etkileyiciliği, güzelliği, orijinalliği, şaşırtıcılığı gibi nedenlerle simalarda tebessüm ve gülümseme hissi uyandıran ince manalı söz olarak tanımlamak mümkündür. Nükteyle birlikte kullanılan letafet de dikkat çekmektedir. Latif bir nükte, sözün çağrışıma açık, zihni faaliyet gerektiren, incitmeyen, gönlü ve zevki okşayan, tabir yerinde ise su gibi akan yönüne işaret etmektedir. Bazen sözün zengin çağrışımlarla dolu etkileyiciliği karşısında şapka çıkarmak, şapkayı havaya atmak veya Araplar gibi ya selam demek ya da ayağa kalkmak şeklinde tepki verildiği durumlar olur. Bu sözlerde günümüzdeki anlamına uygun espriler de vardır. Efendim ileride bahsedileceği üzere nükte yapmak için bazı kelimelerin tevriyeli veya cinaslı kullanımlarına başvurulur. Örneğin ayak kelimesinin tevriyeli kullanımlarıyla ilgili birçok beyit vardır. Bu tevriyelerin her birinin okuyucuda bulduğu karşılık aynı değildir. Bunlardan kimisi zanaat kertesinde kalmış, kimisi de sanat seviyesine yükselmiştir. Zira şiir zanaatı, şairlik tabiatına ve zekasına sahip kişilerin elinde sanata dönüşür. Şairlerin birer avcı gibi sürekli ince anlamlar ve hoş nükteler peşinde koşmaları bu sanat çabasının bir delili olarak görülebilir. Gerçek hayata ait tecrübeleri veya davranış biçimlerini de yansıtması bakımından ifadenin etkileyiciliği

nükteye örnek gösterilebilir. Navi'ye ait şu beyitte kendisine babasından miras kalmış birinin mirası alması engellenmeye kalkışıldığında gösterdiği tepki üzerinden cennete girme isteği nükteli bir şekilde dile getirilmiştir. Kimdir bizi men eyleyecek bağ-ı cinandan? Mevrusu pederdür gireriz hane bizimdir. Kimdir bizi men eyleyecek bağ-ı cinandan? Mevrusu pederdür gireriz hane bizimdir. Şairi la edri yani bilinmiyor anonim diyebileceğimiz şu beyitte ise cennete girme isteği ahiret gününe telmihle nükteli bir şekilde ifade edilmiştir. Bakma ya Rab sevadı defterime, anı yak ateşe benim yerime. Klasik şiirde nükte bugün kullanıldığı anlamıyla sadece espri için kullanılmıyor. Espri, alay, iğneleme nüktenin bir yönünü teşkil ediyordu. Nüktenin bu özelliği dün de vardı, bugün de devam etmektedir. Bunun dışında kalan, düşündüren, dikkat isteyen, çağrışıma açık sözlerle yapılan nükte edebi sanatlarla doğrudan ilgili görünmektedir. Divan şiirinde zahit, sufi, hace, nasih, müddei, rakip gibi tipler nükte için eşsiz bir ortam hazırlar. Her biri ince bir düşüncenin, keskin bir nüktenin örneği sayılabilecek pek çok beyit vardır. Aslında bu tipler üzerine yapılan nüktelerle dolaylı olarak gösteriş ve menfaat için dindarlık eden kişiler, hayatın gayesini sürekli para kazanıp mal biriktirme zanneden insanlar eleştirilmiş olur. Rakibin ise ayrı bir yeri vardır. Her türlü lanet ve hakaretin yapıldığı bu ifadelerde kıskanç, hasetçi ve ara bozucu tiplerden bir bakıma toplumun intikamı alınır. Şair bu tip insanlara karşı toplumun hissiyatına tercüman olur. Dilini ve kalemini kılıç gibi kullanır. Efendim nükte ve edebi sanatlar diyoruz. Efendim edebi sanatlar anlam ve kelimeyle ilgili olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir. Anlamla ilgili sanatlar içinde bir duygu ve düşünceyi nükteli bir biçimde söyleme temeline dayanan sanatlar da vardır. Bu sanatlar birkaç örnekle nükte bağlamında değerlendirilebilir. Değerli dinleyenler, nükte malzemesi olarak teşbihe bakıyoruz. Benzetme ilgisi sanatın temelini oluşturur. Teşbih, divan şiirinde en çok kullanılan sanatlardan biridir. Şairler çoğunlukla teşbih yönü bağlamında en güzel teşbihi aramıştır. Birçok nükte varlığını teşbihe borçludur. Bir kavramın herhangi bir özellik bakımından kendisinden daha üstün veya daha meşhur bir kavrama benzetilmesine benzetme veya teşbih denir. Teşbih genellikle mecazların içinde veya yanında yer almıştır. Bir yarı mecaz veya yarı aktarım sanatı olan teşbih, istiarenin başlangıcı sayılabilir. Çünkü mecazın en önemli unsurlarından olan istiareler, teşbihin kısaltılmış şekilleridir. Bir yarı mecaz veya yarı aktarım sanatı olan teşbih, istiarenin başlangıcı sayılabilir. Çünkü mecazın en önemli unsurlarından olan istiareler, teşbihin kısaltılmış şekilleridir. Teşbih çeşitleri içinde sıkça kullanılan ve hemen anlaşılan teşbihlere müptezel veya karib teşbih, benzetme yönü zor anlaşılan teşbihlere baid veya garip teşbih adı verilmiştir. Genellikle birbiriyle ilgisiz unsurlarla mizah maksatlı olarak yapılan teşbihlere tehekkümi teşbih denir. Teşbihin etkili olması için aranılan özelliklerden biri de mübalağadır. Teşbih-i tafdil veya maklup teşbih çeşidinde benzetme yönü bakımından benzeyenin kendisine benzetilenden üstün tutulduğu teşbihlerdir. Şu beyitte şair kendisini bülbülle kıyaslayarak ondan üstün olduğunu söylemektedir. Bu ifadede beni bülbül

gülle bir mi tutuyorsun? Aşk olsun, hiç benziyor muyuz tarzında bir nükte söz konusudur. Şöyle ki, ehli temkinen beni benzetmeye ey gül bülbüle, derde yok anun sabru her lahza bin feryadı var, diyor Fuzuli. Efendim, divan edebiyatında Ferhad ve Mecnun ideal aşık tipleri olarak şöhret bulmuşlardır. Bu durumda bazen şairler Mecnun'un adı çıkmış asıl aşık benim derken, bazen de bak Ferhad şöyle vur, şuradan başla diyerek Ferhad'a dağları delmede üstatlık ederken, sanatının inceliklerini öğretirken görülür. Bu ifadelerde nükte benzeyenin kendisine benzetilenden üstün olması üzerine yapılmıştır. Fuzuli diyor ki, bende Mecnun'dan füzün aşıklık istidadı var. Aşık-ı sadık benem, Mecnun'un ancak adı var, diyor. Baki de bir başka beyitte şöyle söylüyor. Bi sütunu gamda baki sengi mihnet kesmede, şöyle üstad oldu kim Ferhad'a sanat gösterir, diyor. Tasvir veya tablo hüviyeti kazanan teşbihlerde anlatılmak istenenin birden fazla benzetmeyle ortaya konulmasına mürekkep teşbih denir. Genellikle deyim ve temsillerle yapılan bu tür teşbihlere temsili teşbih denir. Şu beyitte sevgilinin eşiğine ulaşan rakibin hiçbir kıymeti olmayacağı çemen, karga ve bülbül tasviriyle iğneleyici bir şekilde verilmiştir. Necati diyor ki, Habib işi yi rakibe şeref virürdi veli, çemende gezmek ile zaak andelib olmaz. Efendim, sevgilinin saçı aşıkların yuvası, mekanıdır. Onunla bağlı veya ona asılıdırlar. Şu beyitte sevgilinin saçından dolayısıyla sevgiliden ayrı kalan aşık, bağlarından kurtulmuş deli temsiliyle anlatılıyor ki, ne yapacağı belli olmaz, şerrinden kimse emin olamaz. Baki diyor ki, zülfünden ayrı baki bir hal ile yürür kim, zincirden boşanmış divanedir sanurlar. Efendim, böylelikle Nüktedan programının burada sonuna geldik. Bu haftaki bölümün sonuna geldik. Diyoruz ki, yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, şeftali 89.99, çilek 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

Abdullah Tercümani Hazretleri. İspanyol papazken Tunus'a gelerek Müslüman olan alim bir zat. Asıl adı Anselmo Turmeda'dır. Akdeniz'de Balear takım adalarının en büyüğü olan Mallorca'da doğdu. Hayatı ile ilgili en eski belgeye göre 1373 yılında vaftiz babası Sylvester, küçük kardeşler tarikatından vaftiz oğlum Palorio Almonso Turmenda'ya benim için dua etmesi arzusuyla diyerek bir miktar para vasiyet etmiştir. Bu belgeden Anselmo Turmeda'nın o tarihte Fransisken tarikatına girdiği fakat henüz papaz olmadığı anlaşılmaktadır. Buna dayanarak 1350-1355 yıllar arasında doğduğu söylenebilir. Kendi hayatını da anlattığı Tuhvetül Eribba adlı eserinde verdiği bilgiye göre ailesinin tek çocuğu olan Anselmo Turmeda, 6 yaşında bilgili bir papazdan İncil okumaya başladı ve 2 yıl içinde İncil'in yarısından çoğunu ezberledi. Daha sonra İncil'in dilini yani Latince ve mantık ilmini öğrendi. 14 yaşında Aragon Krallığı'nın tek üniversitesinin bulunduğu Katalan topraklarındaki Lleida şehrine giderek 6 yıl aritmetik, geometri, müzik, astronomi ve

0: astroloji okudu, ardından 4 yıl daha İncil ve İncil'in dili üzerine çalıştı. Bu arada Yunanca ve İbranice öğrendi. 24 yaşındayken Papaz Nikolaos Martel'den teoloji tahsil etmek için Lombardiya'daki Bologna Üniversitesi'ne gitti. Nikolaos Martel'in İncil'de Hazreti İsa tarafından geleceği vaat edilen Paraklit'in Hazreti Muhammed olduğunu söylemesi ve kendisine Müslümanlığı tavsiye etmesi üzerine İslam'ı benimsemeye karar verdi. O yıl kaldığı Lombardiya'dan Mallorca'ya döndü. 6 ay sonra Sicilya'ya, oradan tahminen 1388'de Tunus'a gitti. Buradaki Hristiyanlar tarafından 4 ay misafir edilen Turmeda, Hafsi Sultan'ın özel doktoru Yusuf et-Tabi vasıtasıyla Sultan Ebul Abbas'ın huzuruna çıkıp Müslümanlığı kabul etmek istediğini, ancak din değiştirenler hakkında dedikodu yapılabileceği, bu sebeple oradaki Hristiyan ileri gelenlerin de katılacağı bir toplantı düzenlenmesini ve onlara kendisiyle ilgili düşüncelerinin sorulmasını rica etti.
1: Hekimbaşı'dan Müslüman olma arzunuzu öğrendim.
2: Doğru efendim.
1: Kaç yaşındasınız Anselmo?
2: 30 yaşındayım sultanım.
1: Devrini tamamlamış bir batıl dine iman ederek geçirilmiş bir yarım ömür. Yazık olmuş. Duracak vakit mi? Ya Müslüman olma fırsatı bulamadan ölürsen?
2: Az önce arz ettiğim gibi bu hususta bazı endişeleri varmış sultanım. Evet sultanım. Müslüman olmam duyulmadan önce bazı Hristiyanlar çağrılarak hakkımdaki kanaatlerini sorulmasını istiyorum.
1: Niçin?
2: Çünkü başlangıçta övücü sözler söyleyeceklerinden eminim. Önce methettikleri bir insanı daha sonra Müslüman oldu diye yerseler de bunun kıymeti olmaz.
1: Hayret, ne kadar benzerlik.
2: Ne ile benzerlik sultanım?
1: Eshab-ı kiramdan Abdullah İbni Selam önceleri bir Yahudi din alimiydi. İslam dinine geçme kararı verince Resulullah'tan kendisinin önce huzura davet edilecek Yahudilere nasıl bir insan olduğunu sorulmasını istemişti.
2: Evet, hatırladım. Yahudiler önce övdükleri Abdullah İbni Selam'ın Müslüman olduğunu öğrenince bu defa onu yerdiler.
1: İşittin mi Anselmo? İnsanlar önce övdüklerini işlerine gelmeyince karalayabilirler. Eğer bu neticeye hazırsan tanınmış birkaç Hristiyanı çağırtayım.
2: Hazırım.
1: Hekimbaşı, haber verin. Birkaç meşhur Hristiyan huzura getirilsin.
2: Emredersiniz sultanım.
1: Anselmo, siz yan odaya saklanınız. Çağırdığımda huzura gelirsiniz.
2: Peki sultanım.
1: Bir hususta görüşlerinizi alma ihtiyacı doğdu.
3: Buyurunuz sultanım. Emrediniz.
1: Geçen ay Tunus'a gelen şu İspanyol papaz hakkında fikrinizi soracaktım.
3: Papaz Anselmo hakkında mı?
1: Evet. Kimdir bu adam? Nasıl biridir?
3: Sultanım, Peder Anselmo üstadı Peder Mertel'in yerine halef olarak yetiştirdiği müstesna bir kimsedir.
1: Papaz Anselmo müstesna bir insandır dediniz değil mi? Yanılmıyorum. Hı?
3: Yanılmıyorsunuz sultanım. Bu hepimizin müşterek bir kanaatidir. O hakiki bir Hristiyandır.
1: Ya müstesna bir insan dediğin Anselmo Müslüman olursa, o zaman da kendisine müstesna insan deme dürüstlüğünü gösterir misin?
3: Peder Anselmo mu? İmkansız.
4: Hayır, asla.
1: Yemek öyle. Anselmo, gelebilirsiniz. Evet Anselmo.
2: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
4: Ne demek oluyor bu?
5: Benim ses.
4: Hayır yüzüm hayır.
3: Papazlar evlenemediği için din değiştirmiştir. Başka bir şeye ihtimal veremiyorum.
2: Hayır. Ben evlenme imkanına kavuşmak için din değiştirmedim. Hakikati bulduğum için İslamiyet'i seçtim. İncil'de Hazreti İsa'nın müjdelediği Paraklit de son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır.
3: Bu bir hesegan.
2: Asla. Bu bir mutlak hakikat. Araştırdım ve doğruyu buldum. İnsafla tahkik ederseniz siz de doğruyu bulursunuz. Ama bu menfaatinize uygun düşmez.
3: Şimdi de hakaret ha? Bunu unutmayacağız. Ne unutacak ne de affedeceğiz. Hain.

Anselmo turmayı da Abdullah adını aldı. Tercüman lakabı ise sultana yabancı ülkelerden gelen mektupları tercüme etmesinden dolayı verildi. Tuhfetül Erib'in bazı yazma nüshalarında adı Abdullah bin Abdullah et Tercüman şeklinde geçer. İhtida ettiğinde 35 yaşında olan

5 ay sonra Müstansır tarafından gümrük idaresinde görevlendirildi. Bir yılda Arapça öğrendi. 1390'da Fransız ve Ceneviz donanmasının Mehdiye şehrine saldırısı esnasında tercüman sıfatıyla görev yaptı. Kabis ve Kafsa muhasaralarında sultanın yanında bulundu. Hem askeri levazım görevlisi hem mütercim olarak hükümdarın bütün seferlerine katıldı. Müstansır'ın 1394 yılında vefatıyla yerine geçen oğlu Ebu Faris Abdülaziz, babasının ona tanıdığı imkanları tanıdığı gibi tekelin idaresini de kendisine verdi. 1402'de Mallorca Kralı Naibi Roger de Montcada, Abdullah et-Tercüman'a ülkesine dönebilmesi için dini makamlara karşı korunacağını bildiren bir belge gönderdi fakat bir sonuç alamadı. Sicilya Kralı'nın danışmanı eski arkadaşı Papaz Francis, Abdullah et-Tercüman'ı Hristiyanlığa geri çevirmek için Tunus'a geldi. Fakat o da bir netice elde edemedi. Papa 13. Benoît tarafından tövbe edip eski dinine dönmesi halinde kendisinin affedileceğine dair 1414'te çıkarılan karar da sonuçsuz kaldı. Abdullah et-Tercüman 1420'de Tuhfetül Erib adlı kitabını yazdı. Bir yıl sonra Aragon kralı Alfonso ile Magnanime hem mahkumların serbest bırakılmasında gösterdiği çabalar sebebiyle Tunus hükümdarının oğlu hem de konuyla ilgili yardımları için Abdullah et-Türkiye'ye teşekkür etti. Ayrıca Abdullah'a kendi ülkesinde serbestçe dolaşması için 23 Eylül 1423'te bir belge gönderdi ancak Abdullah bunu da kabul etmedi. Abdullah et-Tercüman Tunus'ta vefat etti. Kabri Sukus Seracci'nin dışında Babül Minare semtindedir. Müslüman olduktan sonra da kendi ana dili olan Katalanca eserler yazmaya devam eden Abdullah'ın bu eserlerinde biyografisiyle ilgili bazı bilgiler mevcuttur. Eserleri: Tuhfetül Erib, Firret Ala Ehşil Şalib. Hristiyanlığa karşı yazılan önemli reddiyelerden biri olup, müellif eserin birinci bölümünde İspanya'daki yaşamını, İslamiyet'i benimsemesini, ikinci bölümünde Tunus'ta geçen hayatını ve Hafsi Sultanı'nın dönemini anlatmakta, üçüncü bölümde Hristiyanlığı eleştirmektedir. Eser birçok defa basılmış, Osmanlı Türkçesine ve Farsça, Fransızca, İspanyolca, Katalanca, Almanca gibi dillere de tercüme edilmiştir. Libre de Bons, ahlaki öğütler içeren bu manzum eser 1396'da yazılmıştır. Katalonya'da meşhur olan eserin 1635-1842 yılları arasında 40'tan fazla basımı yapılmış, 19. yüzyıla kadar Katalonya'daki mekteplerde okutulmuştur. Disputa de Isa contra Firare Emsel Tornedo, 1417-1418'de yazılan bu meşhur eserde insanın hayvanlar karşısındaki değeri ve saygınlığı konu edilmekte, Hristiyan rahiplerine yöneltilen eleştirilerde onların ahlaki bozuklukları dile getirilmektedir. Katalan edebiyatının bir şaheseri sayılan eser 1509'da Katalan dilinde neşredilmiş, 1544-1911 yıllar arasında Fransa'ya 5 ayrı tercümesi yapılmış, İspanyolca ve Almanca'ya da çevrilmiştir. Eser, ruhban sınıfına yönelttiği tenkitler sebebiyle 1583'te İspanyol Engizisyonu tarafından yasak kitaplar listesine alınmıştır. Tuhvetül Erib adlı eserinden: Bugün İsa Aleyhisselam'a inen İncil hiçbir memlekette yoktur. Hristiyanların ellerinde 4 türlü İncil vardır. Bunları yazanlar Metta, Luka, Markus ve Yuhanna'dır. İncil'i değiştiren bunlardır. Bunlar açıktan açığa yalan söylemekten çekinmemişlerdir. Bu 4 İncil arasında çok ihtilaf vardır. Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de ise tenakuz, ihtilaf ve yalan yoktur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

dünyadan geçenler. Abdülbaki Tosun.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla huzurlarınızdayız. Programımıza hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımıza başlamadan önce şu anda bizleri radyoları başında dinleyen tüm dinleyenlerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Güzel bir program, istifadeli, muhabbetli, güzel bir program temennisiyle açalım sözlerimizi. Efendim biliyorsunuz programımızda her hafta birbirinden kıymetli Allah dostlarının, o sırrına ermiş veli kulların hayatlarını anlatmaya gayret ediyoruz. Bu haftaki programımızda sizlerle Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin hayatlarını işlemeye gayret edeceğiz. Programımıza tekrar hayırla geldiniz, sefalar geldiniz.

Efendim Mehmet Emin Tokadi Hazretleri İstanbul Evliyası'nın büyüklerinden. İsmi Mehmet Emin bin Hasan bin Ömer Nakkaş Tokadi. Lakabı Cemalettin'dir. Künyesi Ebul Emane ve Ebu Mansur'dur. Aziz Mahmud Ermevi dervişlerinden bir zatın oğludur. 1664 tarihinde Tokat'ta doğdu. 1745 tarihinde de İstanbul'da vefat etti. Kavri Şerifi un kapanına inen cadde ile Zeyrek yokuşunun kesiştiği tepe üzerinde Soğuk Kuyu Piri Paşa Medresesi kabristanındadır. Mehmet Emin Efendi ilim tahsiline memleketinde başlayıp bir müddet ilim öğrendikten sonra 1698 senesinde İstanbul'a geldi. Şeyhülislam Mirzazade Muhammed Efendi'den uzun müddet ders alıp ilim öğrendi ve çok iyi yetişti. Sonra Mekke'de Ahmet Yekdest Cürcani Hazretlerinden tasavvuf ilmini öğrenip tasavvufta talebe yetiştirebilecek duruma geldi. İkinci Hicaz seferinde hadis alimlerinden Ahmet Nahli'den hadis ilmini öğrenip icazet aldı. Ayrıca İstanbul'a ilk geldiğinde ilim tahsili sırasında hat yani yazı sanatını yedi kuleli hattat Abdullah Efendi'den öğrendi. Değişik hat çeşitlerinde maharet sahibi.

Sevgili dostlar, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri İstanbul'a ilk geldiğinde birkaç ay Piri Paşa Medresesi'nde ikamet etmişler. Bu sırada Barzüşnameci, günlük gelir ve masraflarının defterini tutan ayniyat kaydı amiri anlamına geliyor, Ali Efendi adında bir zatın oğluna ders vermeye başlamışlar. Ayrıca kendisine Reis-ül Kitab, yani Hariciye Vekili makamının yazı işlerinde katiplik vazifesi de verildi. Bu vazifedeyken Barzüşnameci Ali Efendi kendi evinde bir yer ayırıp kalması için davet etti. Bunun üzerine Rüznameci Ali Efendi'nin evinde kalmaya başladı. Hem kaldığı bu evde hem de Şehzade Camii'nde talebelere ders vermeye başladı. İstanbul'da bulunan meşhur ailelere mensup kimseler de onun derslerine devam etti. Ali İzzet Paşa ve yeğen Muhammed Paşa bunlardandır. Etrafında çok talebe toplandı. Üstün ve olgun hallerini görenler ona Arifi Muhlisi lakabını verdiler. Sevgili dostlar, katiplik vazifesine ve talebelere ders vermeye bir müddet devam ettikten sonra Barzüşnameci Ali Efendi'nin 1702 senesinde vazifeli olarak Edirne'ye gönderilmesi üzerine onunla birlikte Edirne'ye gitti. Orada ileri gelen birçok kimseyle görüşüp sohbet etti. Edirne'de bulundukları sırada ders vermekte olduğu Barzüşnameci Ali Efendi'nin oğlu vefat etti. Bunun üzerine ders vermekten vazgeçerek bulunduğu vazifeden de ayrılıp hacca gitmeye karar verdi. Karar verdiği günün sabahı Edirne'de Saraçhane yakınındaki çalıştığı dairesine gitmek üzere evden çıkmıştı. Abdülkadir Efendi'nin dergahının önünde beklediğini gördü. Yolu meşhur Kadiri Şeyhi ve büyük bir zat olan Kasapzade Muhammed Efendi'nin dergahına uğradı. Oraya yaklaşınca Muhammed Efendi'nin oğlu Abdülkadir Efendi'nin dergahının önünde beklediğini gördü. Abdülkadir Efendi'nin yanına gidip elini öptü. O da "Safa geldiniz Hacı Emin Efendi" dedi ve elinden tutup odasına götürdü. Oturup sohbete başladıkları sırada Mehmet Emin Efendi "Elhamdülillah biz

Sizi Hacı Şerif'le müjdelediniz deyince Muhammed Efendi, evet siz bu gece hacca gitmeye niyet ettiniz, biz de tebrik ettik deyip sohbete başladı. Sohbet sırasında Mehmet Emin Efendi'ye fıtraten yüksek bir kabiliyeti sahip olduğunu ve çok büyük nimetlere kavuşacağını müjdeledi. Mekke'ye varınca evliyanın büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretlerinin üçüncü oğlu olan Muhammed Masum Faruki Hazretlerine yetiştirdiği 7000 büyük evliyadan biri olan Ahmet Yekdest Cürcani'yi huzuruna gitmesini, kendisinin de selamını ve hürmetlerini arz ederek onun talebesi olmasını tavsiye etti.

Efendim Mehmet Emin Efendi bu zatın yanından ayrıldıktan sonra başrüznameci Ali Efendi'ye de gidip hacca gideceğini söyledi. Ali Efendi memnun olup ona yolda harcaması için de bir miktar para vermişler. Mehmet Emin Efendi bundan sonra birkaç gün içinde bütün dostlarıyla vedalaşıp İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. İstanbul'a ulaşınca hacıları götürecek gemiye bindi. 10 günde Kahire'ye vardı. Oradan da bir kafileyle Mekke'ye hareket etti. Mehmet Emin Efendi'nin hayatının önemli bir safhası Mekke'ye bu ilk gidişiyle başladı. Çünkü orada madde ve mana ilimlerinde yükselmiş büyük rehber ve zamanının en kıymetli alimlerinden biri olan Ahmet Yekdes Cüryani'yi tanıyıp ona talebe oldu. Derslerine ve sohbetine 3 yıl devam edip kemale ulaştı. Bu hususta o zattan icazet ve diploma aldı.

Hayatında önemli bir dönüm noktası olan bu hocasıyla tanışmasını bizzat kendileri şöyle anlatır. Mekke'ye varınca ilk gün Kabe'yi tavaf ve ziyaretle geçti. Ertesi gün sabah namazını Harem-i Şerif'te kıldıktan sonra dışarı çıkacağım sırada Harem-i Şerif'in bir köşesinde 30'a yakın kimsenin bir halka halinde oturduklarını gördüm. Niçin böyle halka olmuşlar acaba? Ders için hocalarını mı bekliyorlar diyerek yanlarına yaklaşıp oturdum. Hepsinin başlarını eğip edeple oturduklarını gördüm. Ben de oturup başımı eğerek bekledim. Bir ara başımı kaldırıp baktığımda halkanın ortasında duran bir zatı karşımda gördüm. Dikkatle bana bakıyordu. Bakışlarından ve heybetinden ürperip başımı eğip gözlerimi yumdum. Bir müddet daha öyle durduktan sonra yine dikkatle bana baktığını gördüm. Sonra o zat ellerini kaldırıp dua etti. Duadan sonra Fatiha okundu ve herkes kalkıp dağılmaya başladı. Ben de kalkıp giderken o mübarek zat bana yaklaştı. Yanıma gelip selam verdi ve "Hoş geldin Emin Efendi" dedi. Halimi hatırımı sordu. Sonra beni yanına alıp Harem-i Şerif'in yakınında bulunan evine götürdü. İçeri girip oturduktan biraz sonra hizmetçisi sofrayı kurdu. Sofrada sıcak bir ekmek ve fincan içinde içecek bir şey vardı. O mübarek zat ellerini ekmeğe uzatınca bir elinin bileğinden kesik olduğunu gördüm. Hemen Edirne'deki Şeyh Muhammed Efendi'nin tavsiyesi aklıma geldi ve bahsettiğinin bu mübarek zat olduğunu anladım. Fakat o anda selamını söylemeyi unutmuştum. Yemekten sonra yolculuğumdan, geçip geldiğim yerlerden sorup cevap aldıktan sonra "Edirne'de size emanet edilen şeyi unuttunuz" buyurdu. Hemen Edirne'deki Muhammed Efendi'nin selamını hatırladım ve söyledim. O da muhabbet ve sürur içinde selamı aldı. Artık beni talebeliğe kabul edip ders vermeye başladı ve Allah-u Teala'nın ismini zikretmemi söyledi. Sonra da şu beyti okudu. 30-40 yıl geçince eylemiş tahkiki Hakani ki bir dem hakkı zikretmek değer mülki Süleyman'ı. Bundan sonra dinle anlatılmaz hallere ve nimetlere kavuştum. Farisi bildiğim için ekseriyette Farisi kelimelerle konuşurdu. Benden 2 sene önce huzuruna gelen Tatar Ahmet Efendi adında bir zat ona hizmet etmekteydi. Ben huzuruna kavuşunca Tatar Ahmet Efendi'yi Medine'de bulunan ve orada insanlara rehberlik yapan talebesi Abdurrahim Buhari'nin hizmetine gönderdi. Sonra benim İstanbul'a döneceğim sırada Tatar Ahmet Efendi'yi tekrar çağırıp icazet verip Anadolu'ya insanları irşad için gönderdi. 1702 hac mevsiminde 1705 senesi hac mevsimine kadar 3 sene Ahmet Yekdis Cüryani Hazretlerinin hizmetinde, derslerinde ve sohbetlerinde bulundum. Nihayet 1707

Efendim Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, hocası Ahmet Yekdest Hazretleri'nin sohbetlerinde yetişip tasavvufta yüksek derecede ulaştıktan sonra İstanbul'a dönünce hocasının talebelerinden Muhammed Kumul Efendi'nin evine yerleşti ve İstanbul'da 5 sene daha kaldı. Bu sırada Nakşibendi, Kadiri, Şazili, Şettari yollarında yetişmiş bulunuyordu. İstanbul'da kaldığı bu 5 sene müddetince Şehzade Camii'nde ve Sultan Mahmud Camii'nde talebelere ders verdi. Nakşibendiye yolunun büyüklerinden Muhammed Kumul Efendi, Mevlana Hacı Ziyauddin, Halveti büyüklerinden Mevlana Şeyh İsa'yı, Mahvi ve Sümbülüye meşhurlarından Seyyid Nurettin Sümbül ile sohbet etti. Sonra Muhammed Kumul Efendi ile önce Habeş eyaletine sonra Kudüs'e gitti. Oradan da Mekke ve Medine'ye gitti. Bu esnada hocası Ahmedi Yekdest Hazretleri vefat etmiş ve 4 sene geçmiş idi. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri 6 sene süren bu seferi esnasında Kudüs'te Ahmet Nahli'den hadis ilminde icazet aldı. Medine-i Münevvere'de Abdurrahim Buhari ve Beşir Ağa ile sohbetlerde bulundu. Ayrıca Şeyh Ahmet el-Benai Dimyati'den, Mevlana Hüseyin Alimi Er-Rifai'den de hadis rivayeti icazeti aldı. Remle şehrinde Kutbül Ebdal Şeyh Cuma Hazretleri ile de sohbette bulundular. 1717 senesinde Kumul Efendi'nin vefatı üzerine Fil Yokuşu'nda bir ev kiraladı ve evlenip orada oturdu. İlim ve marifet yaymaya devam ettiler. Bir ara Ebu Eyyubi Ensari Hazretleri'nin türbesinde türbelerlik yaptı. Bu sırada alim, fadıl ve salih zatlar onun sohbetine koştular. Bundan sonra da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem türbesinde Ravza-i Mutahhara'da hizmet etme vazifesi verildi. Bu vazifeye tayin edilince kavuştuğu nimete şükrederek iki cihan sultanının türbesinde bekçi ve hizmetçi oldun. Onun yüksek kapısının süpürgecisini Mevlam mahrum eylemez, zarara uğratmaz. Cihanın sultanı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisini kimse incitmez. Ey emin, sana müjdeler olsun. Resulullah Efendimizin kapısında zahiren ve batinen hizmetçi olmakla şereflendin. Manasında da bir şiir söylediler.

Sevgili dostlar, Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin talebesi Seyyid Yahya Efendi'den naklen talebesi Seyyid Hasip Efendi anlatır. Bursa'da bulunan Şeyh İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri vefatına yakın bir zamanda talebelerinden İvaz Mehmet Paşa'yı, Yeğen Mehmet Paşa'yı ve Elhac Ahmet Paşa'yı Mehmet Emin Tokadi Hazretlerine gönderip tasavvufta yetiştirilmesini rica etmişti. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri bu ricayı kabul edip gönderdiği bu üç talebeyle ilgilendi. Bunlardan Yeğen Mehmet Paşa çeşitli vazifelerde bulunduktan sonra 1737 senesinde Nemçe yani Avusturya seferini yapmakla görevlendirildi. Yeğen Mehmet Paşa bu sırada Sultan 1. Mahmud Han'ın veziri azamıydı. Yeğen Mehmet Paşa İstanbul'dan hareket etmeden önce Aksaray civarında oturmakta olan kızının evini Mehmet Emin Tokadi Hazretlerine tahsis edip oraya davet etti. Mehmet Emin Tokadi de kabul edip oraya teşrif etti. Burada ikamet ettiği sırada Yeğen Mehmet Paşa sık sık ziyaretine gidip sohbetinde bulunurdu. Huzuruna girerken padişahın huzuruna girer gibi edep ve hürmet gösterirdi. Mehmet Emin Efendi ona latife yolu takılırdı. Fakat o daima edep ve hürmetle huzurunda dururdu. Yeğen Mehmet Paşa çıkacağı Avusturya seferiyle ilgili yaptığı hazırlıkları anlatıp dua istedi. Mehmet Emin Efendi de gözyaşı dökerek zafere kavuşması için dua etti. Efendim şimdi Dünyadan Geçenler programında kısa bir ara veriyoruz. Ardından Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 49.99, kabak 49.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü programımızda Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin hayatlarını anlatıyorduk. İkinci bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Sevgili dinleyenler, yeğen Mehmet Paşa sefere devam ettiği müddetçe Mehmet Emin Efendi'nin tahsis ettiği evde ikamet etmesini arzu ediyordu. Sefer için ordunun hazırlanıp Davut Paşa semtine hareket edeceği sırada tekrar ziyaretine gelmişti. Mehmet Emin Efendi sefer başlayınca kendi evine döneceğini söyledi. Bunun üzerine yeğen Mehmet Paşa pek ziyade üzülüp tahsis ettiği bu evde kalmasını ve sefer boyunca dua etmesini, böylece zafere kavuşacağını çok ümit ettiğini söyledi. Hatta tahsis ettiği bu evden ayrıldıklarını duyduğu yerde vazifesinden istifa edip seferden de vazgeçeceğini söyledi. Bunun üzerine Mehmet Emin Efendi, Vezir-i Azam yeğen Mehmet Paşa'yı kucaklayıp bağrına bastı. Bir müddet böylece tuttu. Sonra ağlayarak zafer kazanmaları için dua etti. Fatiha-i Şerife okudular. Bundan sonra biraz daha sohbet ettiler. Sohbet sırasında yeğen Mehmet Paşa'ya, "Bizi eve davet edip getirmeni sana kim tavsiye etti?" dedi. O da, "İşlerin çokluğu sebebiyle benim hatırıma böyle bir şey gelmemişti. Fakat Darüssade ağası, yani İstanbul valisi Beşir Ağa biraderiniz hatırlattı," dedi. Yeğen Mehmet Paşa, çok sevdiği hocası Mehmet Emin Efendi'nin duasını alarak Avusturya seferine çıkmak üzere evden ayrıldı.

Osmanlı ordusu Vezir-i Azam Yeğen Mehmet Paşa komutasında Avusturya seferine çıktıktan sonra Mehmet Emin Efendi ordunun zafere ulaşması için çok dua etti. Hatta geceleri uyumayıp zafer için dua edip yalvardı. Bu hal 20 günden fazla devam etti. Bu sebeple tedaviye ihtiyaç duyacak derecede rahatsızlandı. Talebesi Seyyid Yahya diyor ki, "Bir sabah huzuruna gittiğimde hastalanmış gördüm. Benden ilaç istediği temin ettim. İlacı kullandı, sonra beraberce talebelerinden kafestar Abdülbaki Efendi'nin evine gittik. Bu talebesi Mehmet Emin Efendi'nin neşeli halini görünce bana, "Hamdolsun İslam askeri mansur ve muzaffer olmuştur. İnşallah birkaç güne kadar fütühat haberi gelir," dedi. Sonra dostlara ziyafet ve sadakalar verdi. 4 gün sonra Tatarlar, Ada Kalesi'nin İslam ordusu tarafından fethedildiği haberini getirdiler. Bundan sonra İslam askeri İstanbul'a geldi. Herkes birbirinin gazasını tebrik etti. Yeğen Mehmet Paşa, Mehmet Emin Efendi'nin ziyaretine geldi. Ağlayarak mübarek ayaklarına kapandı. Her ikisi de bir müddet ağladılar. Paşa, efendinin adetini bildiğinden seferde olanları anlattı. Koynundan 2 atlas kese altın çıkararak,

seferdeyken fakirlere vermek üzere adadığını bildirdi ve fakirlere dağıtmalarını rica etti. Mehmet Emin Efendi de onların bu adağını övdüğü ve netice verdiğini bildirdi. Kendilerinin halleri ve meşgul olmaları dolayısıyla bunu bizzat kendisinin dağıtmalarının daha çabuk ve kolay olacağını söyledi. Haftada iki gün tedbili kıyafetle çık, her çıktığında cebini doldur. Yedikule civarından başla, orada çok fakir evi vardır. Kapılarını çal. Kim çıkarsa saymadan eline ne gelirse ver. Ve böyle kapı çalarak devam et. İnşallah iki haftada dağıtırsın. Şimdi biz versek halimizce vermemiz icap eder. Geç verilir. Çok versek halk alışır. Hep umarlar. Böyle hareket bize yakışmaz buyurarak keseleri zorla yine paşaya verdi. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri birkaç gün sonra kendi evine döndü.

Hattat Muhammed Rasim Efendi anlatır. Cennet Mekan 3. Ahmet Ağa'nın vefatından sonra şöyle bir rüya gördüm. Geniş bir sahrada ordu-yu Hümayun kurulmuştu. Bir tepe üzerinde de sultanlara mahsus bir çadır, çadırın etrafında ise büyük bir kalabalık vardı. Kalabalıktan bir kişiye yaklaşıp, "Bu ordunun kumandanı kimdir?" diye sordum. O da, "Ahir zaman peygamberi Muhammed aleyhisselamdır," dedi. Cehenneme götürülecek bazı kimseler bu büyük çadıra götürülüyor. Buradan şefaat edilirse cehennemden kurtuluyordu. Yine birisine "Peygamber Efendimiz nerede bulunuyor?" diye sorduğumda "Tepedeki büyük çadırda," dedi. Hemen çadırın yanına koştum. Çadırın kapısına vardığımda Mehmet Emin Tokadi Hazretlerini çadırın kapısında gördüm. Şefaat isteyenleri çadırın içine götürüp getiriyordu. Çok şaşırdım. "Biz bu zatı anlayamamışız," diye çok üzüldüm. O anda elleri bağlı birini çadırın kapısına doğru getirdiklerini gördüm. "Bu kimdir?" diye sorduğumda "Sultanahmet'tir," dediler. Sonra çadıra yaklaşıp Mehmet Emin Tokadi Hazretlerine teslim ettiler. O da önüne düşüp çadırın içine girdiler. İçeride Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iltifat buyurdu. Çadırdan çıktıklarında Mehmet Emin Tokadi Hazretleri "Şefaat buyurulup affolundun, müjde olsun," diye bağırdı. Dışarıda sultanlara mahsus süslü bir at duruyordu. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri sultanı tazim ve hürmetle çadırdan çıkarıp bekleyen süslü ata bindirdi. Etraftakilerin tebrikleri arasında süratle oradan uzaklaştı. Bu rüyayı gördükten sonra ertesi gün talebelere hat dersi veriyordum. Mehmet Emin Efendi bazı günler teşrif ederdi. O gün de dershanemizi teşrif etti. Hemen karşılayıp elini öptüm. Bu sırada bana, "Hoca Efendi, akşamki seyrana ne dersin?" buyurdu. O gece gördüğüm rüyayı hatırlayıp ağlayarak ellerine kapandım. Mehmet Emin Efendi de ağladı. Sonra şükredip bana, "Ben hayattayken bu gibi ilahi sırları yayarak bizim halimizi teşhir etmene rıza göstermem. Vefatımdan sonra anlatmanda bir mahsur yoktur," buyurdu. Vefatına kadar bunu kimseye anlatmadım. Vefatından sonra güzel vasıfların ve üstünlüğünü yad etmek bakımından yeri geldikçe nakdeder oldum. Efendim Seyyid Yahya Efendi şöyle anlatmıştır. Sultan Beyazıt Han Cami-i Şerife avlusunda oyma ustalarından Kefelizade İbrahim Halebi adında bir zatın dükkanında ilim irfan sahibi kıymetli zatlar toplanıp sohbet ederlerdi. Ara sıra Mehmet Emin Efendi de öğle namazından sonra o dükkanı teşrif eder, dostlarıyla çok kıymetli sohbeti olurdu. Bir gün yine böyle hoş bir sohbet sırasında methedilen iyi vasıflı bir kadı, yani hakim, o dükkana geldi. Kadı asker bu kadıya bir meseleden dolayı dargın olduğu için bir makama tayin edilmesi gerektiği halde ona, "Ben kadı asker olduğum müddetçe sana kadılık vazifesi vermem," diyerek yemin ettiğini ağlayarak anlattı. Dükkanda bulunanlar bu hadiseye çok üzüldü. Mehmet Emin Efendi yarım saat kadar başını eğip gözleri kapalı bir vaziyette murakabeye daldı. Sonra hakikati gören gözlerini açıp yardım talebi için gelen kadıya verilmek üzere dükkan sahibi olan oyma ustası Kefelizade İbrahim Halebi'ye bir dua tarif edip yazmasını söyledi. O da yazdı. Bunu alıp mağdur kadıya verdi. Üzerinde taşımasını söyledi. Sonra doğruca kadı asker efendiye git buyurup kadıyı gönderdi. 2-3 saat sonra kadı sevinçle o dükkana tekrar geldi. Mehmet Emin Efendi

bir hürmetle, memnuniyetle durumunu arz etti. Kendisine ne yaptığı sorulunca, ''Kadaskerin makamına girdim. Beni görünce birdenbire değişiverdi. Feryat ederek katibi çağırın.'' dedi. Katip gelince, ''Aman bir bak, bu kadı efendinin tayin edilmesi için münasip bir yer var mı?'' dedi. Katip kayıtları kontrol ettikten sonra, ''Bir yer var ama şimdilik dolu.'' dedi. Kadı asker katibe, ''Olsun, hemen tayin edelim. Benim şu anda çektiğim sıkıntıyı ve tutulduğum ağırlığı bilemezsin.'' dedi. Böylece tayinim derhal yapıldı diye anlattı. Mehmet Emin Efendi yazdırıp verdiği duayı o kadıdan geri alıp Kefelizade İbrahim Halebi'ye vererek silmesini söyledi. O da alıp sildi. Kefelizade İbrahim Halebi şöyle demiştir: ''Ben bu hadiseden sonra Mehmet Emin Efendi'nin tarif ettiği duayı tekrar yazmak için belki 1000 defa denedim. Bir türlü yazamadım. Sonunda o hadisenin Mehmet Emin Efendi'nin kerametlerinden olduğunu anladım.''

Efendim yine o anlatır, Mehmet Emin Efendi'nin her ay 15 kuruşluk geliri vardı. Bunu alıp her ay huzuruna getirirdim. Koynunda bezden bir kese vardı. Keseyi çıkarmadan ağzını açar, ben de parayı içine koydum. Bundan başka o keseye hiç para konmadığı halde her ay o keseden 200-300 kuruştan fazla para sarf eder, fakirlere saymadan sadaka dağıtırdı. Ben buna defalarca şahit olmuştum. Hatta bir gün kese eskidi, değiştirelim buyurup keseyi çıkarıp bana verdi. İçinde 7-8 kuruş kadar para vardı. Bunları yeni bir keseye koyup verdim. Eski kesenin içine de 5 kuruş koyup bana verdi. Ay başına 15-20 gün vardı. O ayda koynundaki keseden 150 kuruş para sarf olundu. Ben buna hayret ederdim. Arkadaşlarımızdan da çoğu bunu bildikleri halde asla kendisine soramazdık ve ifşa etmezdik. Efendim Mehmet Emin Tokadi Hazretleri hal ve şanlarını halktan son derece gizler. Talebelerini de bu tarzda yetiştirirdi. Ömrünün sonlarında arkadaşları merhum Tatar Ahmet Efendi 1743 senesinde vefat edince fetva makamında bulunan eski Şeyhülislam Seyyid Mustafa Efendi Tatar Ahmet Efendi'den boşalan dergaha Mehmet Emin Efendi'yi tayin ettirdiler. Beraat-ı Şerif ile kendi mektupçuları Hamzazade Abdullah Efendi ile meşihat erbabından değilim, inayet buyurun. Hamzazade Abdullah Efendi ile gönderdiler. Bunun üzerine Mehmet Emin Efendi büyük bir kırgınlıkla doğru Şeyhülislam Efendi'nin huzuruna gidip ''Sultanım, malumunuz ben meşihat erbabından değilim. İnayet buyurun, şeyhlere ait alametlerden ne nişanım varsa müstehak olmadığım halde tevcih etmişlerdir. Boşalan bir medrese varsa beni oraya müderris tayin etmeyi ihsan buyurunuz.'' gibi özür beyan ederek o dergaha gitmek istemediyse de Şeyhülislam ''Emin Efendi kardeşim, biz sizi biliriz ve pirdaşımızsınız. Ömürlerimiz sonuna yaklaştı. Halinizi gizliyorsunuz. Mızrak çuvala sığmaz. Gizlenme konağını geçeli 30 yıl oldu. Fayda yoktur. Tevcih padişahındır. Kabul etmemiz lazım. Kabul etmemek, ulul emre itaat etmemek olur.'' deyince, ''Efendim, evimde oturmak şartıyla kabul ederim. Böylece müsaade buyurulursa emir sizindir.'' diye beraatı kabul etti. Sonra ağlayarak Şeyhülislam'la vedalaştı. Gerçekten tekkiye taşınmayıp evlerinde kaldılar. Efendim Mehmet Emin Efendi Hazretleri, Efendimizin mihmandarı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin türbesinde türbedar olarak vazife almıştı. Fakat ziyaretçilerin hallerini beğenmeyip birkaç ay sonra bu vazifeden ayrıldı. Bir defa Kabe'de Rükn-i Yemani'de yaslanmışken, bir kere Mısır'da ve bir kere de İstanbul'da Fatih Camii civarında Hızır Aleyhisselam'la görüşmüştür. Yüzünde Emin-i Sırrı Hak Arif Muhammed yazılıydı. Sultan 1. Mahmud Han'ın İran üzerine ordu gönderdiği sırada Mehmet Emin Tokadi Hazretleri bir sabah vakti talebelerinden İshak Zade Yahya Efendi'nin evine gitti. Mübarek gözleri adeta kan çanağına dönmüşmüştü. ''Benim için bir oda ayırınız.'' dedi. Sonra kendisi için ayrılan odaya girip orada tefekküre, murakabeye daldı. O gün ikindi namazı vaktinde abdest ve namaz için dışarı çıktı. Talebesi ''Bir miktar yemek yeseniz münasip olurdu efendim.'' deyince

Yahya Efendi. Ben senden yemek isteyecek vakti bilirim buyurup tekrar odasına girdi. Ertesi gün ikindi vaktine doğru neşeli bir halde çıkıp elhamdülillah Allah-u Teala dualarımı kabul buyurdu. Şu anda Mahmud Han zafere ulaştı. Sultan Mahmud'dan çok ikram gördüm. Şimdi de ona dua ederek zafere ulaşmasına vesile oldum. Böylece hakkını ödedik. Bugünü, bu saati bir yere yazınız buyurdu. Daha sonra Sultan Mahmud'un zafere ulaştığı haberi geldi. Tam Mehmed Emin Tokadi Hazretleri'nin zafere ulaştığını müjdelediği gün ve saate rastlıyordu.

Sultan Beyazıt Hamamı'nda tellaklık yapan bir Arnavut bazı töhmetler sebebiyle terbiye edilmesi için ağ kapısında bulunuyordu. Bu Arnavut Mehmet Emin Efendi'ye düşman olup suikast yapmak için gece gündüz takip ediyordu. Yine bir gün bu maksatla pazarda dolaşırken Mehmet Emin Efendi'ye bir köşe başında rastladı. Arkasından yavaş yavaş yaklaşıp benden haberi yoktur diyerek belindeki kocaman bir bıçağı eline alıp arkadan vurmak için kaldırdı. Bu sırada Mehmet Emin Efendi "Vurma Arnavut" dedi. Kendisini hiç görmediği ve arkaya dönmediği halde böyle söylemesi Arnavut'u şaşkına çevirdi ve Arnavut titremeye başladı. Olduğu yerde dona kaldı. Biraz gittikten sonra toparlanıp "Beni nasıl olsa görmedi" diyerek tekrar peşinden takip edip yaklaştı. Elindeki bıçağı arkadan vurmak için kaldırdı. Yine "Dur Arnavut" deyip onu uyarınca korkup vurmaktan vazgeçti. Mehmet Emin Efendi hiç arkasına bakmadan yoluna devam etti. Ancak Arnavut vazgeçmeyip üçüncü defa peşinden yaklaştı. "Ne olacak? Vurma dese de dinlemeyip vururum" dedi. Yine bıçağı kaldırıp vurmak istedi. Bu sırada Mehmet Emin Efendi hiç arkasına dönmeden işin farkına varıp "Arnavut, elin öylece kalsın" dedi. Bunun üzerine Arnavut'un eli başı üstünde havada dona kaldı. Hiç kıpırdatamıyordu. Kolunu oynatamadığını gören Arnavut korkuya ve dehşete kapılıp "Aman efendim affeyleyin" diyerek feryada başladı. Bunun üzerine Mehmet Emin Efendi "Bak bir rehabis, bu senin ettiğin bizi görmez mi zannedersin? Bak şimdi ne hale düştün" dedi. Arnavut "Aman efendim bir daha böyle işler yapmayayım" deyince "Koy bıçağını beline" dedi. Arnavut bıçağı beline koyup Mehmet Emin Efendi'nin ayaklarına kapandı. Bundan sonra günahlarına tövbe edip Mehmet Emin Efendi'nin sohbetlerine devam etti. Zamanla makbul talebelerinden oldu.

Efendim Seyit Yahya Efendi şöyle anlatır. Babam Yeniçeriler Ocağı'na mensup olduğundan Mora Yarımadası'nın fethi tarihi olan 1715'te Kapıkulu talebelerine katıldım. Sonra da İslam askerinin Belgrad'dan dönüşünde İstanbul'da katiplik vazifesi yapmama izin vermeleri üzerine sabah Hoca Mehmet Emin Efendi'nin huzurundan ayrılıp A kapısına gidip ikindiden sonra dönüyordum. Bu hal üzere devam etmekteyken 1745 senesi Recep ayında Hoca Mehmet Efendi'nin göğsünde küçük bir sivilce çıkıp rahatsızlanmasına sebep oldu. Bunun üzerine bizim evi teşrif edip bir hafta müddette dostlarımızla kaldı. Göğsünde çıkan sivilceyi bazı merhemler sürerek tedavi etmeye çalıştık. Fakat gün geçtikçe ağırlaştı. Sonra kendi evlerine döndüğünde bir sivilce de omuzlarında çıktı. Tabipleri getirip gösterdiğimizde o sivilcenin şirpençe olduğu anlaşıldı. İhtimamla dikkatle tedavi etmeye başladık. Aradan 40-50 gün geçti. Fakat bir türlü iyileşme alameti göremedik. Nihayet bu haldeyken vefat etti. Vefatını işiten büyük zatlar toplandı. Mehmet Emin Efendi'nin talebesi olan Baklalı Camii İmamı Elhac Muhammed Efendi o gece bir rüya gördü. Mehmet Emin Efendi ona rüyasında "Yarın gel benim cenazemi yıka" buyurduğundan sabahleyin hocalarının evine gelip durumu gördü ve rüyasını anlattı. Himmetzade merhum Abdülsamed Efendi'nin damadı Ordu Şeyhi Abdülhalim Efendi cenazesini yıkamak için gelmişti. Baklalı Camii İmamı Muhammed Efendi bu vazifenin kendisine verildiğini söyleyince Abdülhalim Efendi gasl işini bırakıp su dökme hizmetini yaptı. Abdülhalim Efendi ile Elhac Muhammed Efendi cenazesini yıkayıp kefenlediler. Sonra Fatih Sultan Mehmet Han Camii'nde cenaze namazını

kılınıp evinin yakınında Piri Paşa Medresesi önündeki kabristana defnedildi. Mehmet Emin Efendi İstanbul'a ilk geldiğinde bir ay Piri Paşa Medresesi'nde kalmıştı ve orayı sevmişti. Ne zaman bu medresenin önündeki mezarın yanından geçse durup orada metfun bulunanların ruhuna Fatiha-i Şerif'i okurdu. Yanındakilere de burada her zaman böyle dua ediniz derdi. Vefat edince kendisi de oraya defnedildi.

Sevgili dostlar, böylelikle Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin bu haftada sonuna geldik efendim. Sürçülisan edildiysek tarafınızdan affola diyoruz. En derin sevgi, saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben program sunucunuz Abdülbaki Tosun. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Muhabbetle kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, şeftali 89.99, çilek 99.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462-884-2264 İskenderli Tonya Trabzon.
5: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün nice gençlerimizin ocağını söndüren, nice ailelerin ocağını söndüren bir şeyden bahsedeceğiz. Kötü bir şey. Bunun çözüm yollarını arayacağız. O ne kadar kötü olsa da bu kötülük karşısında çalışan dernekler var, vakıflar var, kuruluşlar var. Biz de bugün Bağımsız Yaşam Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Koordinatörü Regaip Bostan hocamızla bağımlılığı konuşacağız. Bağımlılık nedir? Bunlardan nasıl kurtulunur? Bağımsız Yaşam Derneği neler yapar? Bunlardan bahsedeceğiz. Regaip hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Elhamdülillah hocam. Ala külli hal diyelim.
1: Elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Evet. Siz de iyisiniz inşallah hocam.
1: Hamdü senalar olsun Cenab-ı Hakk'a. Bu günlere şükürler olsun diyelim.
0: Eyvallah.
1: Cenab-ı Hak daha kötü günler göstermesin inşallah.
0: Eyvallah.
1: En kötü günümüz böyle olsun diyelim.
0: Eyvallah, eyvallah. Gençlerimiz bağımlılıktan kurtuldukça bizler de iyi olacağız değil mi hocam?
1: İnşallah. Yani tabii toplumun temel dinamikleri gençler.
0: Evet hocam.
1: Yani geleceğimiz gençler. Ama maalesef tabii bugün toplumda sadece gençlerimiz bağımlı değil.
0: Tabii.
1: Maalesef.
0: Tabii.
1: Her yaştan var. Yani 7'den 70'e ben her vasıftan, her sınıftan, her yaştan insanın bağımlı olduğuna şahitim. Yani bugün 60 yaşında da bağımlı bir abimiz geliyor. 15 yaşında da, 13 yaşında da bağımlı kardeşlerimiz geliyor.
0: Evet.
1: Maalesef dünyada da böyle, Türkiye'de de bu böyle. Artık her yaştan, her sınıftan, her vasıftan, doktorundan, mühendisinden, avukatından, siyasetçisinden, öğretmeninden, din görevlisinden, bunların her vasıftan, her sınıftan insanın geldiğini biz şahit oluyoruz ve görüyoruz.
0: Evet,
1: bizatihi
0: evet.
1: Bunu idrak ediyoruz. Maalesef uyuşturucu, kumar, alkol her alana yayılmış durumda. Bu bir gerçek.
0: Evet, evet hocam. Evet.
1: Yani siz dediniz ya bu kötülükle mücadele eden derneklerimiz var. Evet, tarih boyunca böyle. Yani her zaman kötülük vardır. Bu kötülükle mücadele eden de iyiler vardır.
0: Evet, evet hocam.
1: Bu mücadele yaratılan Hazreti Adem'den bugüne kadar devam etmektedir. Burada kötülük olacaktır. Bunu sonsuza dek yok etmek imkansız bir şey. Her zaman var olur ama galip olan iyiler olur.
0: Evet.
1: Mağlup olan kötüler olur. Biz bunun peşindeyiz.
0: Evet.
1: Bunun mücadelesini veriyoruz.
0: Eyvallah.
1: İnşallah o sınıftayızdır.
0: İnşallah. İnşallah hocam.
1: Evet, o saflarda yer alıyoruzdur diye ümit ediyorum.
0: İnşallah hocam.
1: Eyvallah. İyilerden yana olmasını bekliyoruz.
0: İnşallah dualarınız, temennileriniz dua yerine geçsin inşallah.
1: Evet, amin diyelim hocam. Her zaman iyiler de azınlıkta kalmıştır bakın.
0: Evet.
1: Bu da bir ayrı gerçek.
0: Evet hocam.
1: Yani mesela iyiler kıymetlidir, değerlidir. Madenlerdeki elmaslar gibi, altın gibi.
0: Evet.
1: En az onlardır ama en kıymetli onlardır. İnsanlar içerisinde de en azı peygamberlerdir, en kıymetlisi onlardır.
0: Eyvallah.
1: Ve inananlar, iyi yolda olanlar her zaman azdır ama en kıymetli, en değerli yine onlardır. İyilerin yanında olmak, iyilere yardım etmek, iyilere destek olmak bir şiar olmalı. İnşallah toplumla böyle el ele mücadele ederek bu kötülüklerin üstesinden geleceğiz diye ümit ediyorum.
0: İnşallah, inşallah. Dinimizde öyle demiyor mu hocam? Emri bil maruh nehyanil münker. İyiliği emret, kötülükten nehyet. Değil mi hocam? Bu
1: i̇nşallah.
0: Bu bizim üzerimizde bir farz. Öyle değil
1: farz,
0: mi?
1: Farz, evet. Farz, farz.
0: Eyvallah.
1: Yani bu bir ahir zaman cihadı böyle. Yani bugün savaş yok Türkiye'de. Bizim cihadımız bu. En büyük cihat. Peygamberimizin Tebuk seferinden dönerken küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz demişler. 30 bin kişilik İslam ordusu halbuki. En büyük ordu o zaman kurulmuş.
0: Evet hocam.
1: Ya Resulallah daha büyük

0: cihat nedir? Nefsinizle olan cihattır demiş.
1: Ya.
0: Bugün ahir zamanda en büyük mücadeleyi nefsimizle veriyoruz. Nefislerle veriyoruz. Çünkü her türlü fırsat, her türlü imkan herkesin elinde. Kolay ulaşılabiliyor her şeye. Dolayısıyla insanlar kendi nefsiyle mücadele ediyor şu anda. Kimseyle değil. Yani biz kötülüklerle mücadele eder derken kendi nefsimizdeki kötülüklerle de mücadele ediyoruz.
1: Evet, evet hocam.
0: Ve diğer kardeşlerimiz de kendi nefislerindeki kötülükle mücadele ediyorlar. Şimdi en büyük cihat bu şu anda.
1: Evet, evet,
0: çünkü
1: evet.
0: Niye biliyor musunuz? Bakın, bugün Gazze'de kardeşlerimiz ölüyor.
1: Evet.
0: Filistin'de ölüyor. Diğer İslam coğrafyasında, mazlum coğrafyada ölüyorlar ama şehit oluyorlar. Yani peygamberlerden sonraki en yüce makama erişiyorlar.
1: Eyvah.
0: Ve geride kalan kederli ailesi gururla, onurla onların ismini anabiliyor. Şehit annesi ve babası oluyor. O bombaların altında paramparça olan cesetlerine rağmen yine bir sevinç gözyaşları var onların. Niye? Şehit oluyorlar. Hem onurlu bir şerefli ölüm hem de ebedi ahiretin kazanması. Ama buradaki kardeşlerimiz maalesef kimyasal bombaların içinde ölüyorlar, uyuşturucunun. Bu kimyasal bombalar onların hem dünyalarını hem ahiretlerini yakıyor. Ve geride kalan ailesi de bir ömür boyu ızdırap ve acı ve kederle yaşıyor. Bazen bu ölümler bir aile ferdinden oluyor. Baba oğlunu öldürüyor. Mesela daha yeni Diyarbakır'daki ölen emniyet mensubu bir emekli abimizin evladını öldürmesi. Dolayısıyla bizim buradaki ölümler daha acı. Bizim buradaki savaş daha büyük. Artık 3. Dünya Savaşı diyorlar ama biz 3. Dünya Savaşı'nın içinde yaşıyoruz. Evlatlarımız ölüyor, geleceğimiz ölüyor, gençliğimiz ölüyor, neslimiz ölüyor, toplum ölüyor yani. Bunu açık açık söylüyorum. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Yani biz bundan kaçamayız da.
1: Evet.
0: Maalesef etrafımızı sarıyor. Çünkü gitgide de bu büyüyor yani.
1: Evet hocam.
0: Evet, buyurun.
1: Eyvallah hocam. Şöyle devam edelim isterseniz. Bağımlılık nedir? Bir kişi bağımlı olduğunu nasıl anlar? Sizin tecrübelerinize dayanarak bu soruyu soruyorum.
0: Ya, bağımlı olan kişi tabii her türlü bağımlılık var. Bugün sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, uyuşturucu, kumar. Hepsinin şeyleri ayrı olabilir. Yani etkileri ayrı olabilir. Ama insanı normal insaniyetinden mahrum bırakan, akli melekelerini değiştiren, işte iradesini yok sayan, normal günlük aile ilişkileri, toplumsal, sosyal ilişkilerini bozan, inanç ve fikir hürriyetini değiştiren uyuşturucu madde bağımlılığı diyebiliriz bunlara. Alkol, uyuşturucu madde ve kumar.
1: Evet,
0: bağımlılığın şeyleri bunlar. Yani böyle bir hayat yaşıyorsa bir insan bunlar artık bağımlıdır. Çünkü ondan hariç bir şey düşünemez. Fiziksel ve ruhsal. İkisi de. Yani onsuz bir hayatı düşünemiyor adam.
1: Evet hocam.
0: Ve bu bağımlılık bu.
1: Evet. Peki kişi kendi bağımlı olduğunu nasıl anlayacak?
0: Çoğusu zaten kendinin bağımlı olduğunu kabullenmez. Bu bir gerçek. Çünkü içinde bulunduğu durumu idrak edebilecek seviyede değildir bağımlılar. Yani aklen bir anda kabullenmeleri zor.
1: Evet.
0: Bu belli bir süreç içerisinde ancak kabullenebilirler. Belli bir eğitim ya da belli bir danışmanlık hizmeti aldığı zaman kabullenebiliyor. Çoğu kişi ben bağımlı değilim. İşte sadece eroin kullananlar bağımlıdır diyor mesela. Yani met, esrar, diğer uyuşturucu maddeler ya da alkol kullananlar işte biz bağımlı değiliz. Biz öyle takılıyoruz. Halbuki onlar da zamanla süreç içerisinde kendilerinin bağımlı olduğunu anlıyorlar. Ama bu bir süreç. Hemen kabullenmek zor. Biz bunu çok gördük hastalarımızdan. Buraya getiriyorlar aile çocuğu bize. İşte evladımız şöyle böyle. Çocuk diyor hayır benim bir sorunum yok. Arada bir içiyorum işte takılıyorum falan diyor. Ama sonra bir bakıyor ki buradaki eğitimler sayesinde evet gerçekten bir bağımlı olduğunu görüyor. Çünkü hiç kimse bağımlı olduğunu kabullenmek istemiyor.
1: Evet.
0: Bağımlılık kelimesi ağır bir kelime, ifade. Ama sonra kabullenirse tedavi sürecinin ya da rehabilite sürecinin daha hızlı olduğunu, daha faydalı olduğunu görüyor. Ama

0: kabullenmek mevzu. Yani hasta hastalığını kabullenecek.
1: Evet.
0: Ama maalesef işte dediğim gibi bu bir süreç, hemen kabullenilmiyor.
1: Evet, evet hocam.
0: Kimse kendisine bunu yakıştırmıyor.
1: Hı hı. Yani
0: psikoloji... Yani şuna benziyor. Evet. Her gün içiyorum ama bağımlı değilim gibi diyor mesela. Bunu kabullen.
1: Yani istesem bırakabilirim demek.
0: İstesem bırakabilirim tabiri çoktur ama bırakamazlar. Destek almadan, bir danışmanlık almadan, bir programa tabi olmadan, yani kısmi olarak kuru ayıklık yaşasa da, evet, 3 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay, kuru ayıklık dediğimiz,
1: evet,
0: süreci yaşasa da yine o bir bağımlıdır ve bağımlılığı devam etmektedir. Sadece fırsatını kolluyor.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam, sigara alışkanlığı da bağımlılık olarak geçiyor mu?
0: Tabii tabii, sigara bağımlılığı. O da bir bağımlılık. O da nikotin bağımlılığı.
1: Hı hı.
0: Ama tabii etkileri diğerleri gibi değil. Burada etkiler esastır. Yani seni toplumun içinden dışlamayan, işte sağlık sorunlarını hemen belirtmeyen, yoksunluk çektirmeyen ya da maddi olarak sana kayıp yaşatmayan, ruhsal kayıplar yaşatmayan bir sigara uyuşturucuyla kıyas edilemez.
1: Evet, evet.
0: Esasen. Ama tabii sigara da bir şeyin basamaklarıdır yani. Esrarın basamağı olabilir, başka maddelere geçiş basamağı gibi olabiliyor. Yani sigara içen işte bunu da içebilir kafası oluyor bazılarında ama bu bir tam bir şey değildir. Yani bir mihenk değildir. Dolayısıyla sigara diğerleriyle kıyas edilebilecek bir bağımlılık düzeyi yok.
1: Evet.
0: Ama sigara elbette zararlı, elbette bağımlılıktır. Elbette onunla da mücadele edilmesi lazımdır. Ama kıyas olarak bugün işte esrarla meti kıyasladığınız zaman metin bağımlılığı esrara benzemez. Yani paranoya aşırı derece vardır. Yani şizofreniye kadar götürür. Ama esrarda bu kısa sürede olmaz. Belki çok uzun yıllar sonra olabilecek bir şey. Dolayısıyla her bağımlılığın kendi içerisinde tartılması ve ölçülmesi gerekiyor.
1: Evet. Evet. Peki hocam, şöyle devam edelim. Geçtiğimiz programlarda sizi yine konuk etmiştik. Bağımsız Yaşam Derneği'ni siz bizlere anlatmıştınız ama üzerinden epeyce vakit geçti. Şimdi Bağımsız Yaşam Derneği neler yapıyor? Faaliyetleri neler? Nasıl başvurulur? Biraz Bağımsız Yaşam Derneği'nden bahsedebilir miyiz?
0: Hay hay. Uyuşturucuyla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yani uyuşturucuyla derken uyuşturucunun bağımlılık kısmıyla, yani talep kısmıyla, arzla değil, arzla bugün kolluk kuvvetleri mücadele ediyor.
1: Evet.
0: Emniyetimiz, jandarmamız, polisimiz mücadele ediyor. Biz de daha çok bağımlılıkla alakalı kısmıyla mücadele ediyoruz.
1: Evet.
0: Biz direkt sokaktayız. Yani bugün bağımlı çocukların elinden tutup onları rehabilite ediyoruz. Ücretsiz ve ilaçsız bir programla, eğitim ağırlıklı. Burada psikolojik eğitim, manevi eğitim ve ayık yaşam eğitimleri üzerine çalışıyoruz. 3 eğitim ayağı olan bir modelle çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Böyle 15 tane merkezimiz var. İstanbul'da 5 merkezimiz. Ankara, Konya, Kocaeli, Bursa, İzmir, Safranbolu, Adana ve Antep'te merkezlerimiz var. Bunlar müstakil binalar, yatılı programlar. Burada gönüllülük esasıyla kalıyor hastalarımız. Bize genelde ailelerimiz sosyal medya üzerinden ulaşıyorlar. Bize sosyal medya üzerinde kayıt formlarımız var. O kayıt formunu doldurduktan sonra biz orada tabii ön bir eleme yapıyoruz. Orada yapay zekayı kullanıyoruz o elemelerde. Evet. Çünkü kriterler var. Bazı kriterler bizim dışımızda kalıyor. Onları eledikten sonra buradaki görevli arkadaşlar ve psikologumuz misafir ediyoruz genel merkezimizde hastaları ve aileleri. Ön görüşme yapıyoruz. Ön görüşmede de uygunsa, belli kriterlere yine sahipse burada programı alıp bir haftalık deneme sürecinden sonra diğer merkezlerimize arkadaşlarımızı gönderiyoruz.
1: Evet.
0: 3 ay burada eğitim alıyorlar. Ve kendileri gibi olan eski bağımlı hocaları var. Bunlara eksi huzur diyoruz. Onlara ayık yaşam eğitimi veriyorlar. Psikologlarımız psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapıyor. Bir de manevi eğitmenlerimiz var. Bunlar da daha çok inanç, iman, itikat esasları üzerine eğitimler veriyorlar. Bu şekilde 3 aylık sosyal aktiviteler, etkinlikler, geziler vesaire gibi programlarla da doldurarak aynı zamanda ailelere de online eğitim vererek hafta sonları bir bütüncül bir program içerisinde çalışıyoruz. Tabi burada sağlık sorunları var, adli sorunlar var, psikolojik sorunlar yaşıyorlar, manevi sıkıntılar içerisindeler. Çok bir süreçlerden geçiyorlar. Yani adeta

0: yeniden ilk doğmuş gibi fabrika ayarlarına geri dönmek zorundalar.
1: Evet,
0: Çok çok
1: evet.
0: hırpalanmışlar, çok yara almışlar. Süreci çok sıkıntılar geçirmişler. İntihar vakaları var. Bir sürü süreçler var.
1: Evet, evet.
0: 3 ayda bunları elimizden geldiği kadar, tabii 3 ay yeterli mi? Yetersiz. Gönül ister ki daha çok bu işe sahip çıkalım. Daha çok vakit geçirelim ama talep çok buralara. Yani sırada bekleyen çok kişi var. 10 bine yakın kayıtlı hastamız var sırada bekleyen.
1: Evet.
0: Bunların da bu haklardan istifade etmesi için 3 aylık bir süre tutabiliyoruz. Ondan sonra mezun oluyorlar, ailelerine geri dönüyorlar, hayatlarına geri dönüyorlar. Bazıları çoluğuna, çocuğuna, eşine, bazıları anne babasına, işine, gücüne geri dönüyor. Böyle bir eğitim programımız var.
1: Evet.
0: Bağımsız Yaşam Derneği, maddeden manaya, ilaçsız ve ücretsiz, fi sebilillah, profesyonel bir ekiple bağımlılıkla mücadele eden bir sivil toplum kuruluştur.
1: Maşallah, çok güzel hocam. Peki hocam, dönüşler nasıl oluyor? Daha doğrusu neticede her kişide neticeye ulaşılabiliyor mu? Geri dönenler oluyor mu madde bağımlılığına?
0: Şimdi netice malumunuz, bizim vazifemiz tebliğdir. Netice Allah'a aittir evvela.
1: Aa.
0: Bunu söylemek lazım. İslam şiarında da böyledir.
1: Eyvallah.
0: Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dahi işte ilk tebliğde aileleri çağırıyor, yakın akrabaları yemek yedirip veriyor. Maalesef inanmayanlar çoğunlukta. İşte Ukaz panayırına gidiyor, 16 çadıra girip İslamiyet anlatıyor, 16 çadırda inanmıyor ama mücadeleye devam ediyor. Bizim Kur'an-ı Kerim'de rehber aldığımız, bize bütün ayet-i kerimelerin içerisinde işte وَمَنْ اَحْيَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir ayeti kerimesi bizim şiarımız.
1: Evet hocam.
0: Bir insanı kurtarsak diyoruz, bütün insanlığı kurtarmış gibidir diyor ayeti kerimede. O yüzden hedefimiz de bir insanı kurtarabilmek mücadelesiyle yola çıkmışız. Ama elhamdülillah verilerimiz, elimizdeki kısıtlı imkanlar, mevcut çerçevede %70 bandında bir ayık kalma oranı gösteriyor bize. Tabii burada çevresel faktörler çok etkin. Yani mezun olduktan sonra ailenin yanına, çevresine, arkadaş ortamına dönmesi elbette olumsuz sonuçlar doğuruyor. Ama biz burada da şöyle bir çözüm ürettik. Çünkü Anadolu'nun dört bir yanından bize gelen hastalar var, Avrupa'dan da gelenler var. Mezun olduğu zaman gideceği vilayette, işte diyelim ki Eskişehir'de oturuyor. Eskişehir'de kardeş bir vakıf kuruluş, STK bulup onunla irtibatlandırıp oraya gidip gelmesini istiyoruz mezunluktan sonra. Yeni çevre edinmesi, yeni ortam, yeni arkadaşlar. Öyle ayık kalmasını daha böyle uzun süreli tutmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi aile içi sorunlar var, onları düzeltemiyorsunuz. Ekonomik sorunlar var, onları düzeltemiyorsunuz. İşte adli sorunları var, sağlık sorunları var. Bunların hepsini düzeltme şansımız yok bizim. Elimizde kıt kanaat imkanlarla biz mücadele ediyoruz.
1: Evet hocam.
0: Ama bu faktörlere de müdahale edilebilse, işsizlik sorunu var, borçları var, ne bileyim yani. Dolayısıyla bunlar da dokunulabilse bu başarı oranı artar ama biz maalesef bu kadar gücümüz yok. Elimizden gelen bu.
1: Evet.
0: Bu da %70 bandında bir ayık kalma oranı yakalattırıyor bizi elhamdülillah.
1: Maşallah, yine çok iyi hocam.
0: Evet. Peki, yani burada tabii büyük bir emek var.
1: Eyvallah.
0: Büyük bir özveri, büyük bir mücadele var ve bu çocukları en iyi ayakta tutan şey, motivasyon da şu: buraya geldiği zaman bu tarz imkanların fi sebilillah olması, yani ücretsiz böyle bir hizmetin sunulması onları fevkalade etkiliyor. Çünkü bağımlılık dünyası, uyuşturucu dünyası, rant dünyası, torbacıda, ilaç sektöründe, işte hastane sektöründe müthiş bir bunun üzerinde rant kazanabiliyor.
1: Evet.
0: Yani çok yüksek rakamlar var bu işin içerisinde. Ama öyle bir yere geliyor ki, öyle bir mekana geliyor ki nezih, güzel, hoş, gayet de insana yakışır, yanaşır bir ortam ve bila bedel fi sebilillah bu hizmetler yapılıyor. Tabii insanları iyileştiren şey bu.
1: Evet.
0: Birincisi bunlar, sonra eğitimler vesaire.
1: Peki hocam, Yeşilay'la entegre çalıştığınız oluyor mu?
0: Yani dirsek temasımız var, diyaloglarımız var, görüşmelerimiz var. Ya şunu da söyleyeyim. Türk

0: bir tane bağımsız yaşam derneği değil bakın. 1000 tane olsa kifayetsiz gelir şu anda.
1: O derece yani çok
0: bunu,
1: diyorsunuz
0: bunu
1: yani.
0: Bunu Yeşilay'a indirmek de biraz şey oluyor. Mesela bazen insanlara gidiyorum diyorum, anlatıyoruz. Diyor Yeşilay ne yapıyor ya? Diyorum ya Yeşilay kendisi bir şeyler yapıyor. Yani siz ne yapıyorsunuz? Siz kendinize bu konuda bir çeki düzen verin. Bazı sivil toplum kuruluşlarına. Yani bu işi Yeşilay'a atmak da ayrı bir suç yani.
1: Evet evet, kendimiz
0: ya
1: biz
0: da
1: ne yapabiliyoruz?
0: Ya bağımsız yaşam derneğine de atmak. İşte yani bunu böyle üzerinden başkalarına atmak bir bence bir şey yani, hamiyetsizlik.
1: Evet, evet.
0: Çünkü topyekun bir mücadele lazım. Çünkü şey, karşımızdaki düşman çok büyük.
1: Evet.
0: Milyarlarca dolarlık bir rantın şey yani karşındaki çetesi. Dolayısıyla gençlerimizi onların elinden kurtarmak için topyekun mücadele lazım.
1: Evet, evet.
0: Yani büyük sivil toplum kuruluşları, ilgili STK'lar, vakıflar, dernekler vesaire bu işe el atması lazım. Yani biz ne yapabiliriz demeleri lazım.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Yani biz suizmet yapıyoruz, böylesi mesul değiliz diyemezler. Çünkü niye? Bu tarafta büyük bir yıkım var, büyük bir kıyım var. Yani bunun önüne geçmek zorundalar yani.
1: Evet, evet hocam.
0: Dolayısıyla hani bunu Yeşilay'a mahsus kılmak, Yeşilay'a indirgemek, Yeşilay'ın bir sanki sorunuymuş gibi idrak etmek, o da doğru
1: tabii,
0: değil.
1: Tabii,
0: Yeşilay kendi çapında çalışmalarını yapıyor.
1: Toplumumuzun sorunu ama, değil mi hocam?
0: Evet, evet. Ama herkes bu işe el atmalı.
1: Tabii.
0: Bu iş herkesin, toplumun herkesin sorunu.
1: Kesinlikle hocam.
0: Bugün bağımlılık dediğimiz şey bakın her sokakta var. Muhtemelen her apartmanda var.
1: Evet maalesef.
0: Yok diyen yanılır. Çünkü bağımlılık gizlilik hastalığıdır. Çoğusu 5 sene 10 sene sonra öğreniyor çocuklarının ya da yakınlarının bağımlı olduğunu. Böyle bir hastalık, gizlilik hastalığı. Bu hastalığın ikincisi bulaşıcı hastalık.
1: Evet.
0: Yani iki hastalık çok etken. Gizlilik, bulaşıcılık ve bu onu çok tehlikeli kılıyor.
1: Evet, evet hocam.
0: Yani bir hastamız vardı. Eroinman babası buraya getirdik, tahlil yaptık. Tahlilde de eroin çıkmıştı. İdrar tahlili. Babasına diyorum ki bak tahlili eroin çıktı. Çocuk diyor ki bu diyor tahlilleriniz, testleriniz yanlış diyor. Babası ona inandı biliyor musun çocuğa? Ben kullanmıyorum, böyle bir şey yok diyor. Halbuki bu çocuk 5 yıldır kullanıyormuş. Yani bu bir gizlilik hastalığı. Ve istedikleri gibi de çok süper yalan söyleyebilirler. Ve aileleri de manipüle edebilirler, kandırabilirler.
1: Bulaşıcılıktan kastınız
0: ne? Bulaşıcılık da şu, içiciler bir şekilde para bulmak zorunda. Sağdan soldan para imkanları tükenince, bitince, kısıtlanınca bir şekilde bunun torbacılardan alıp içimlik kendi içeceği kadar parayı kazanabilmek için satıyorlar. Ve böyle bir çevre geliştiriyorlar. Her bir içici başkalarına merak uyandırıyor. Ya bu da bir gerçek. Yani siz bugün uyuşturucuyu önlemek istiyorsanız koruyucu önleyici çalışmalar adı altındaki yapılacak çalışmaların başında da içicilerin rehabilite edilmesi lazım. Çünkü niye?
1: Evet.
0: Yayıcıdır. Covid sürecindeki gibi izole ediliyordu insanlar. Niye? Bulaşıcı, yayıcı. Bu da aynı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla en büyük mücadele bağımlılıkta bu gizlilik hastalığı ve bulaşıcı hastalığa karşı daha tedbirli, daha dikkatli olmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu mücadeleyi en etkili şekilde yürütmek için bu şeyleri de bilmek lazım. Bu hususları da bilmek lazım.
1: Kesinlikle, kesinlikle hocam. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor. Bilgileniyoruz,
0: eyvallah,
1: aydınlanıyoruz. Ama bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından devam edeceğiz inşallah.
0: Hay hay, teşekkür ederim.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Bağımsız Yaşam Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Koordinatörü Regaip Bostan hocamızla devam edeceğiz. Ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 49.99, kabak 49.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle

0: operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Konuk Odası'na Bağımsız Yaşam Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Regaip Bostan hocamızla devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim. Şimdi bağımlılığı konuşuyoruz. Bu bağımlılık konusunda ailelere düşen görev nedir? Bağımlılığın tedavisi hususunda ailelere düşen görev nedir? Buyurun.
1: Evvela şu tabii anne baba olmak sadece evlilikte olacak bir unsur değil. Yani evlendik, anne baba olduk değil. Hı hı. Nasıl ki bugün bir araba kullanmak için bile kaç tane kursa gidiliyor, dersler çalışılıyor, sınavlara giriliyor, işte direksiyon kurslarına gidilip sınavlara giriliyor. Hı hı. Ve uzun bir emek sonucunda öyle bir ehliyeti almaya hak kazanıyor insanlar ki bir evet. araba sürecek sadece. Hepi topu bir araba yani bu. Bugün insanlar çocuk sahibi oluyor. Ama herhangi bir eğitim yok. Herhangi bir süreçten geçmiyor. Yani her evlenen çift çok rahat anne baba olmuş oluyor. Ama bu evet. böyle olması doğru değil. Yani bugün bir araba için bile, kullanmak için bile, insan yetiştirmek için de ehliyet sahibi olmak lazım. Dolayısıyla anne babaların eğitimi esas. Yani evlilik okullarının düzenlenmesi lazım. Anne baba eğitimi verilmesi lazım insanlara. Hı hı. Çünkü çocuğuna nasıl davranacağını, nasıl kontrol edeceğini, nasıl yönlendireceğini bilmiyor. Dertleşeceğini bilmiyor. Nasıl müdahale edeceğini bilmiyor. Dolayısıyla çoğu insanlar çocuklarının bağımlılık sürecinden bir haber büyüyorlar. Bir haber yaşıyorlar. İş hayatı, işte sosyal hayatı, ekonomik hayatı, ticari hayatı vesaire insanları ailelerinden uzak tutuyor. Evet. Bu da özellikle metropol şehirlerde büyük bir tehlike yaratıyor. Yani çocuğu gözden kaçırıyoruz. Çocuğun gelişimindeki sorunlarını gözden kaçırıyoruz. Bu da onların ilerideki büyük tehlike olan bir bağımlılık batağına düşmesini doğuruyor maalesef. Burada aile eğitimi esas. Maalesef bu bir gerçek. Bunda zayıfız. Ülke olarak da, millet olarak da bu konuda henüz böyle ciddi bir altyapımız yok. Hı hı. Yani iki şahit bulduğunuz zaman evlenebiliyorsunuz. Çocuk yapıp çok rahat o çocuğu dünyaya getirip bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Ama bir insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın realitesine bakıldığı zaman biz insanımızı yaşatmamız için önce anne babaların eğitilmesi gerekiyor. Çocuklarımızın büyütebilmemiz için, eğitebilmemiz için. Evet. Bu şu anda çok zayıf şu süreçte. Ha biz bağımlılığın bir aile hastalığına dönüştüğünü de iyi biliyoruz. Çünkü acıyı çeken anne baba başlıyor. Daha çok hastadan çok anne baba ızdırap yaşıyor. Evet. Yani bir öyle vakalar var ki çocuğundan dolayı adreslerde gizlilik beyanı aldırıyorlar. Savcılıktan kaçıyorlar. Çünkü çocuğuyla baş edemiyor. Hmm. Çünkü çocuğu ya öldürecek ya evi yakacak. Bu çok vaka. Annesine benzin döken yakan mı dersin? Evi hmm. yakan mı dersin? Evde katliam yapan mı dersin? Bir sürü vaka var bizim bildiğimiz. Gece yataklarında yatak odalarını kilitleyerek yatıyorlar. Mutfağı kilitleyerek yatıyorlar işte bıçağı şuna buna ulaşmasın diye. Yani bu korkuyla insanlar evlerinde yaşıyor. Dolayısıyla bağımlılık bir aile hastalığına dönüşür. Aile de aynı sorunları yaşamaya başlar. İşte mutsuzdur, ümitsizdir, korkuda ve endişe içerisindedir aile. Yani çalışmanın bir anlamı kalmıyor onlar için. Hı hı. Bir şey sahip olmanın, bir şey üretmenin, bir şey geliştirmenin, bayramın, işte özel günlerinin, tatillerin, hafta sonlarının onlar için bir kıymeti yok. Onlar için her gün aynı gündür. Her gün onlar için zindandır yani. Bunu evet. açık söylemek lazım. Burada ailelere çok destek lazım. Toplumun da böyle bir bağımlı kişi gördüğü zaman bir ailede o aileden uzaklaşıyor komple. Akrabalar olsun, komşular olsun. İşte çocuğu bağımlıysa o eve gidip gelmiyorlar, uzaklaşıyorlar. Çocukların da uzak durmasını söylüyorlar. Bu bir çözüm mü? Hayır, değil.

0: O gitgide problemi daha da büyütüyor. Yani çok yakın olmaları mantıklı mı? Orada da eğer profesyonel bir şeyleri yoksa, bilgileri yoksa bu konuda ne yapacaklarına dair, çok yaklaşmaları da onlara zarar veriyor. Dolayısıyla toplum olarak bağımlılık süreci aslında bir aile hastalığıdır ve ailenin de desteklenmesi, ailenin de sürece dahil edilmesi gerekiyor. Biz burada her bir bağımlının yakınlarını hafta sonları aile eğitimleri veriyoruz online. Onların da iyileşmeye, onların da desteğe, onların da terapiye, moral ve motivasyona ihtiyacı var. Yoksa çünkü çoğusu bitmiş durumda. Manen, ruhen, fiziksel işte bitmiş durumdalar. Dolayısıyla aile hastalığıdır ve onlara da topyekün bir destek verilmesi gerekmektedir.
1: Evet, onların da
0: Yani bir
1: ayrıca.
0: babayı evlat katili yapıyor uyuşturucu. Bakın, bir babayı evlat katili yapıyor. Ve sırada bugün, ben hala söylüyorum, evlerinde evlatlarını öldürmek için sırada bekleyen babalar var. Açık konuşuyorum, bu net.
1: Subhanallah.
0: Evet, bunları çok duyacağız. Maalesef bu bir gerçek. Bize çok ailelerin söylediği bir cümle vardır. Cümle şu: keşke ölse de kurtulsak. Hiçbir baba, hiçbir anne evladına bunu söyler mi?
1: Allah
0: Allah korusun der,
1: Allah.
0: Allah gecinden versin, Allah bize bu keder acıyı göstermesin deriz.
1: Evet.
0: Ama maalesef bu insanların çaresizliği bunu söylettirecek hale getiriyor.
1: Evet,
0: Üç
1: maalesef.
0: gün ağlarım, 5 gün ağlarım diyor. Ondan sonra hayatıma bakarım diyor. Diğer türlü her gün ağlıyorum. 10 yıldır ben hocam gözümde ağlaya ağlaya yaş bitti, yaştı. Göz pınarlarım kurudu. Ağlıyorum, gözümden yaş gelmiyor diyen insanlar var.
1: Allah.
0: Evet, bunların çaresizliğini tarif etmek çok zor.
1: Kesinlikle hocam.
0: Bu acıyı, bu kederi, bu derdi yaşamayan bilemez. Bakın, açık söylüyorum. Çünkü Allah'ın en büyük imtihanı, evlatla olan imtihanı, aile içerisindeki bir fertle olan imtihanı Allah'ın en büyük imtihanıdır insanlara.
1: Allah
0: O insan bu
1: muhafaza
0: derdini
1: etsin.
0: anlatamıyor da, destek de isteyemiyor utancından. Yani bu toplumumuzun örf ve adetlerine uymadığından dolayı utancından destek de isteyemiyor. Hele bir kız çocuğuysa. Bakın, ben size bir din kültürü öğretmeni, bir hocamızın bir sözünü söyleyeceğim. Kızı bağımlı, uyuşturucu bağımlısıydı. Birkaç defa il değiştirmiş. Ondan sonra çaresiz adam memleket değiştirip kızını kurtarıyor ve din kültürü öğretmeni bu adam.
1: Evet hocam.
0: Mütebeyyin bir aile, muhafazakar bir aile. Bana ulaştı. Dedi ki, hocam benim kızım bağımlı. İşte çaresizce kurtarmaya çalışıyoruz ama ve mümkün başaramıyoruz dedi. O zaman bizim kız merkezimiz yoktu. Şu anda var ama o zaman yoktu. Erkek merkezlerimiz vardı. Dedim ki, yani abi dedim, size yardımcı olmak isteriz. Tabii ki dedim, elimizden geleni yapmak isteriz ama bizim şu an dedim kız merkezimiz yok. Hepsi erkek. Hocam dedi, ben şu anda onun kız olduğunu düşünecek durumda değilim. Alın oraya koyun, erkeklerin arasında kalsın. Yeter ki kurtulsun dedi yani. Bunun
1: Allah'ım.
0: kızı erkekliği kalmamış dedi yani. Bitti hocam dedi. Onu söyleyen din kültürü öğretmeni, bakın. Şimdi bu ifadeler kolay değil. Bu ülkenin gerçekleri artık. Biz bunları saklayamayız. Yani bunları sümen altı ederek bu işi çözemeyiz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla problemlerle, sorunlarla mücadele etmek zorundayız. Bu bizim asli görevimiz.
1: Evet.
0: Tüm vatan evladının, herkesin görevi ve sorumluluğu.
1: Herkes taşın altına elini sokacak değil mi hocam?
0: Evet. Yoksa bu ateş hepimizi yakar. Açık söyleyeyim. Hepimizi tehdit ediyor. Her sınıftan, her insanı, herkesi tehdit ediyor. Bugün bağımlı değilsin ama herkes bir bağımlı adayı gibi artık.
1: Tabii.
0: Ben 40 yaşında böyle kahraman, cengaver, cesur, mert, yiğit bir iş insanının bir çeşitli STK'larda sorumluluğu vardı. Vatanperver, milliyetperver böyle bir insanın bazı STK'larda sorumluluğu olan, hatta 45 yaşındaydı. Ciddi de böyle tanınan, bilinen bir insanın birkaç yıl ortadan kayboldu. Ben anladım ama çoğu insan anlayamadı. Sonra öğrendim ki, evet, benim düşündüğüm şeyin birebir aynısı olmuş. Uyuşturucu bağımlılığına düşmüş.
1: Subhanallah.
0: Evet.
1: Ne oldum deme.

0: etmeli, ne olacağım demeli değil mi
1: tabii,
0: hocam?
1: tabii
0: Büyükler
1: tabii
0: öyle
1: bu
0: söylüyor.
1: dünya böyle bir dünya maalesef.
0: Hı.
1: Bir de bu Avrupa'nın ve Yahudilerin yani gayrimüslimlerin dünyadaki kirli bir tezgahı yani, ne
0: Hı.
1: derseniz deyin.
0: Tabii ki.
1: Sessizce içimizde savaş veriyoruz onlarla.
0: Hı.
1: Yani bugün Gazze'de mücadele eden kardeşlerimiz gibi biz de burada sokakta bu Siyonizmle mücadele ediyoruz.
0: Evet, evet hocam.
1: Yani bugün biz Siyonizmle mücadele ediyoruz, uyuşturucuyla değil.
0: Eyvallah.
1: Amerika'nın kafir zalimleriyle mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bu mücadele bugün vatan topraklarının her yerinde. Bakın 11 haneli bir köyde torbacı vardı. Buraya bir gelen bir hasta söyledi.
0: 11 haneli
1: Hocam
0: ev.
1: 11 haneli bir köyde yaşıyorum ve köyün
0: Köyde.
1: torbacısı var dedim. Haftada dedi 2 kere 3 kere gelir. Şeyini verir gider dedim.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: İçler acısı bir durum hocam ya.
1: Evet. Ve bazı insanlar da bu tarz şeylere çanak tutuyor bazı sektörler. Mesela siz cam kalem parfümler var biliyor musunuz?
0: Evet.
1: Şu benzin istasyonlarında yani akaryakıt istasyonlarında marketlerde satılır.
0: Evet hocam.
1: Cam ince uzun parfüm şişeleri böyle çantalık küçük kullanımlık, böyle az kullanımlık. Bunların genelde met kullananların satın aldığını biliyor musunuz? Met içicilerinden.
0: Yok hocam.
1: Evet, bunları met içiciler alıp o için cam şişeyi paypa çeviriyorlar. Cam uzun kalem gibi olan camı payp denilen metamfetamin içmek için kullanılan alete çeviriyorlar. Ucunu yakıyorlar, biraz ısıtıyorlar camın ucunu, şişirip orayı balon gibi yapıp böyle cam pipoya benzer bir şey haline getirip onunla içiyorlar. Ve bunu bilerek bu kalem şeyi yapılıyor.
0: Subhanallah. Bunu üreten firmalar dediğiniz gibi çanak tutuyorlar.
1: Evet yani çok sektör var. Bu çikolata sektöründe de bazı şeyler var. Alüminyum folyolar. Onlar da bazı şeyler bunun için. Ve bazı ayran firmaları da buna çanak tutuyor. Yani bunlar detaylı şeyler tabii de.
0: Evet.
1: Yani belki bilinçli, belki bilinçsiz bilmiyoruz
0: Hı.
1: ama arka planda bunlara da hizmet edilen şeyler çok
0: Evet, evet,
1: maalesef.
0: evet. Maalesef, maalesef hocam.
1: Evet, bugün ilaç sektörü bunda muvaffakiyeti yok. Maalesef ilaçla ilacı kötüye kullanım var uyuşturucu bağımlılarında. Siz dersiniz ki bir tane içeceksin, o günde 8 tane içip ondan kafa buluyor. Ya da uyuşturucudan aldığı etkiyi ondan alıyor.
0: Evet.
1: Yani ilacı da kötüye kullanma var. İlaçta da çözüm üretemiyorsunuz.
0: Evet maalesef hocam.
1: Bir tane ise bir işe yaramayacak. 7-8 tane içiyor, 10 tane içiyor, 15 tane içiyor. Aynı etkiyi ondan alıyor.
0: Evet hocam. Peki hocam.
1: Yani bu büyük bir sektör yani maalesef.
0: Kesinlikle, kesinlikle hocam. Peki hocam tedavi olduktan sonra bunu nasıl kalıcı hale getirecek bu kardeşimiz?
1: Ya buna şeker hastalığı ve işte diyabet hastalığına benzetiriz biz. Sürekli bir dikkat içerisinde, sürekli bir tedbir içerisinde olmak zorunda.
0: Hı
1: Yani
0: hı.
1: aldığı eğitime uymak zorunda. Yani şeker hastaları her zaman canı şekeri çeker ve şeker hastasıdır. Her
0: Hı.
1: izine dikkat etmek zorundadır. O hastalık ondan gitmiyor. Sadece bir yerde saklanıyor.
0: Evet hocam.
1: Bağımlılık da böyle bir şey. Yani içteki istek %100 yok olmaz.
0: Hı.
1: Her daim bir istek kalır. Ama ona karşı tedbirli davranmak için aldığı eğitim programlarını uygulaması lazım bağımlıların. Bu
0: Evet.
1: tabii süreç içerisinde öğretilen bir şey. Ailelerin umudunu kaybetmemesi lazım. Çocukların bağımlı olduğunda genelde aileler umudunu kaybediyor. En büyük sorun da bu. Halbuki yani bu iş çaresiz değil. Ümitsiz bir vaka değiller. Şimdi biz dernek olarak hatta yapay zeka ile biz arayan kişiler çok olduğu için telefonlara yetişemiyoruz.
0: Hı.
1: Yapay zeka ile bir model geliştirdik. Arayanları yapay zeka görüşüyor, konuşuyor.
0: Evet.
1: Orada da şöyle karşılıyor. Merhabalar, ben Umut. Size nasıl yardımcı olabilirim? Özellikle de o ismi Umut olarak koyduk. Çünkü
0: Evet.
1: insanlar umutsuzca arıyor ve bir umut peşindeler. Tabii umut tüccarlarına da dikkat etmek lazım. Bu iş rant dünyası.
0: Hı.
1: Böyle çok çeşitli yerler peyda oluyorlar. Sosyal medyada da var bunlar.
0: Hı.
1: Umut tüccarları

0: yapıp insanların umutlarından istifade ederek, çaresizliklerinden istifade ederek ciddi paralarla bu işi yapmaya çalışanlar da var.
1: Evet.
0: Yani bunlara da insanlar dikkatli olsunlar.
1: Çevre önemli, değil
0: Yani
1: mi hocam?
0: evet, çevre önemli. Çevre
1: Yani
0: önemli tabii, yani bugün artık kişi
1: kalıcı
0: arkadaşının
1: olması
0: zihni
1: için
0: üzeredir. Yani
1: tabii.
0: dedim ya, çevresini de değiştirmeye çalışıyoruz ama ne kadar muvaffak olabiliriz?

0: sebep var. Yani kötü arkadaşlar, nefsi, hevası, istek ve arzuları, dünyanın tatlılıkları, haz duygusu, merak, çarpık aile ilişkileri, işte boşanmış aile çocukları, kendini ispatlama, arkadaş ortamında kendilerini, rüştünü ispat etme gibi durumlar. Çok fonksiyonlar var. Yani işte enerji için kullananlar var. Özellikle uyarıcı maddeler dediğimiz metamfetamin ve kokain gibi maddeleri. Hani daha çok gece hayatında olanlar enerji için kullanıyorlar. Yani yaşadığı travmalardan kaçma. Bunlar da bir şey. Malum Yeşilçam filmlerinde de vardır işte kendini alkole vurur. Dertlerinden kurtulmak için. Halbuki yani hiçbir şeyi düzeltmez bunlar. Yani
1: Kesinlikle.
0: kırık kolla duvara vurmak gibidir. Yani kolun kırık duvara vuruyorsun. Kırık kol iyice kırılır,
1: Ya
0: paramparça olur
1: tabii
0: kemikler.
1: tabii hocam.
0: Dolayısıyla yani bu kaçış yolu değil, çözüm yolu değil. Hiçbir şeyi düzeltmiyor. İyice kötüye gidiyor ama toplumu suçlayarak işte böyle oldu da şöyle oldu da ben bu halden bu yüzden bu hale geldim vesaire gibi suçlamalarla kendini de temize çıkarmaya çalışırlar. Halbuki sorunlarla baş etmenin yolu başkadır. Problemlerle baş etmenin yolu başkadır. Helal dairesi keyfe kafidir. Başka şeylere ihtiyaç yoktur. İnsan oradan alacağı hazları başka şeylerden de aynen alabilir. Spor gibi, işte aile gibi, üretim gibi, geliştirme gibi, işte çalışma gibi her şey yani. Bunlar kitap okuma, bilgi, yeni bilgi bunlar insana haz veren şeyler ama onlar kolaya kaçıyorlar. Ama o kolayın içerisindeki zorluğu ve sıkıntılı dünyayı görmüyorlar. Dolayısıyla çok sebep var ama neticede hepsi aynı sorunlarla karşı karşıya kalır. Sebepler başka olsa da sonuç hep aynıdır.
1: Evet hocam, kesinlikle. Peki hocam, arkadaşımız bağımlıysa onun için neler yapabiliriz biz? Onun adına derneğe başvurabilir miyiz ya da
0: Tabii,
1: farklı farklı
0: aile
1: derneklere
0: de
1: baş...
0: başvurabilir, arkadaşı da başvurabilir. Profesyonel destek almak zorundalar. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani iyi niyetlerini kullanırken suistimal edilebilirler. Çok rahat provoke edip, manipüle edip, bu çocukları kandırabilip ki onları da bağımlı edebilirler diğer bağımlı olan arkadaşlar. Profesyonel destek olmadan çok sağlıklı bir yaklaşım sergileyemeyebilirler. Herkes için konuşmuyorum ama geneli böyledir. Dolayısıyla profesyonel bir destek alarak o insanlara yardım etmek zorundalar. Bu şekilde hareket ederlerse daha iyi olur, daha sağlıklı olur.
1: Evet hocam.
0: Ama bir bağımlı her zaman yardıma muhtaçtır. Dışlanmaması lazım.
1: Kesinlikle,
0: Yani
1: kesinlikle.
0: ilgi ve alaka gösterilmesi gerekir. Bu arada kumar bağımlılığı çok yoğunlaştı bu ara. Bize eskiden gelen vakalardan 10 taneden bir kişi gelmezdi. Yani 100 kişiden bir kişi kumardı mesela. Şimdi 10 kişiden bir ikisi kumara düşmüş. Burada özellikle bu emniyet teşkilatı var, yeni memurlar var. Ondan sonra çok bu tarz şeylerde çok kumar var. Dolayısıyla yeni öğretmenler vesaire çok kumar bağımlısı var. Bu kumar bağımlısı daha da dikkat edilmesi gereken, daha da ele alınması gereken bir durum. Sebebi şu, büyük yıkımlara sebep oluyor. Çok hızlı yıkım gerçekleştirebiliyor. Çok hızlı kayıplar
1: Hocam.
0: veriyor. İntihara götürüyor ya da aile içerisinde ciddi şiddete sevk edebiliyor. Bunun da ayrıca ele alınması lazım.
1: Peki dernek kumar bağımlılığı için bir şeyler yapıyor mu
0: Tabii,
1: hocam?
0: bağımlılık aynı bizim için. Ha kumar, ha uyuşturucu, ha alkol. Hepsine aynı hizmeti veriyoruz. Hepsinde de faydalı oluyor.
1: Eyvallah. Peki hocam, programımızın da sonuna geldik. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
0: Yani bu bir milli mücadele. Üçüncü Dünya Savaşı olarak görüp milli mücadele yapmak zorundayız. Vay milliye nasıl kurulduysa, milli mücadele birlikte nasıl kurulduysa, Türkiye'de de uyuşturucu ile ilgili topyekün bir milli mücadele gerekiyor. Her sınıftan, her vatandaşa, her vasıftaki insana bu sorumluluk düşüyor. Yani esnafından, memurundan, öğretmeninden, din görevlisinden, muhtarından, emeklisinden, iş insanından herkese bir vasıf düşer. Herkes her şeyi yapamaz ama bir şey yapar en
1: Bir
0: azından.
1: şey
0: O bir şeye
1: yapar,
0: sahip çıkması lazım. O bir şeyler bir bütünü oluşturuyor. Bu konuda çok daha sivil toplum kuruluşlarının artması lazım. Özellikle geçmişi olan, köklü yapıları olan STK'larımız, cemaatlerimiz, tarikatlarımız vesaire neyse hepsinin bu işe sahip çıkması lazım. Herkes bir yandan bu işe sahip çıkarsa ancak biz bu işte muvaffak oluruz. Bugün bizim bir sözümüz vardı. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz diye.

0: bu Boğaz kenarındaki Kuzguncuk tarafında söylenen bir söz. O Kuzguncuk Yahudi mahallesiydi.
1: Evet.
0: Oradan insanlar salyangoz satarken mahalleyi taşırınca hemen söylerlerdi ki burada satılmaz, burası Müslüman mahallesi.
1: Evet.
0: Şimdi bırakın salyangozu, satılanları bir duysanız aklınızı kaçırırsınız.
1: Eyvallah,
0: Dolayısıyla
1: eyvallah.
0: Müslüman diyarında neler neler yapılıyor. El birliğiyle topyekun bununla mücadele etmeliyiz.
1: İnşallah.
0: Ben bu mesajı vermek isterim.
1: Eyvallah. Çok
0: Tabii
1: teşekkür ederim.
0: devletimize de burada çok iş düşüyor. Yeteri kadar desteği, yeteri kadar şey yaptığını, elinden geleni yapıyor ama bu yeterli değil.
1: Evet.
0: Buna daha çok eğilmesi lazım bu işe. Bak
1: Kesinlikle
0: çok
1: hocam.
0: sporcularımız, çok böyle ünlü sanatçılarımız, çok kişi işte görüyoruz. Uyuşturucudan, bahisten, şuradan buradan hep tutuklanıyorlar.
1: Evet.
0: Yani bu bir ülke krizine dönmüş. Artık bu işin genişletilmesi, büyütülmesi ve yayılması lazım.
1: Eyvallah.
0: Devletimiz de bunu yaygın hale getirip beraber hizmet etmemiz lazım.
1: Eyvallah, eyvallah hocam.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: hocam.
0: teşekkür
1: Bizi
0: ederim. Allah razı olsun.
1: aydınlattınız.
0: Hayırlı günler,
1: Eyvallah. Çok
0: hayırlı
1: teşekkür ederiz. Allah
0: yayınlar.
1: razı olsun.
0: Dinleyicilere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten.
1: Eyvallah. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz.
0: Selametle, kolay gelsin.
1: Eyvallah. Çok sağ olun. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında bugün Bağımsız Yaşam Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Regaip Bostan hocamızla bağımlılıkla alakalı konuştuk. Kıymetli bir söyleşi oldu. Bilinçlendik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Konuk Odası. Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, şeftali 89.99, çilek 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Birinci Dünya Savaşı başladıktan yaklaşık bir yıl sonra 18 Mayıs 1915 günü Van Ruslar tarafından işgal edildi. O dönemi insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulüm diye tanımlayan Efendi Hazretleri, savaştan dolayı yıllar sürecek büyük sıkıntılara maruz kalır.
1: Şimdi Birinci Cihan Harbi büyük bir felakettir. Abdülhakim Efendi tabii Birinci Cihan Harbi'ne gelindiğinde 54-55 yaşında bir zat idi.
0: Efendi Hazretleri bu acıklı günleri şöyle nakletmektedir.
2: Hızla silahlanan Ermeniler Müslümanların mallarını yağma etmeye koyuldular. O sırada bizim evimizi de tamamıyla yağmaladılar, soydular ve hiçbir şey bırakmadılar.

0: kışın başlangıcı sıralarında aile efradı yakındaki dağ ve köylere kaçıp sığınmaktan başka çare bulamamışlardır. 10 gün sonra Allah-u Teala'nın lütfu ve inayetiyle kasaba geri alınmış ve ailece oraya dönülmüştür. O kış malsız ve imkansız olarak günü gününe yaşamışlar. Bin zorlukla bahara girmişlerdir. Ama Mayıs ayında düşman kasabaya bir saatlik mesafeye yaklaştığından hükümet tahliye emrini vermiştir.
1: Hükümetin tahliye emri vermesi sebebiyle şehir boşaltılmış, düşman askerleri evlerimizi, çarşı, medrese ve mekteplerimizi, mescit ve camilerimizi tamamen yakmışlardı.

Bu felaketlerde o zamana kadar tasavvur etmedikleri büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Kafkasya'da Osmanlı ordusu bozulmuştur. Ruslar İran üzerinden Van, Hakkari tarafına inmişler. Bir taraftan Trabzon, bir taraftan da Erzurum üzerinden Erzincan'a ilerlemişler. Ve Trabzon, Erzincan, Van hepsi Rusların eline geçmiştir. Bilhassa onların gençleri, taşkınları etrafta bir hayli mezalim yapmışlar. Hatta Arvas köyünü terk etmişler. Arvas'ın yakın bir Ermeni köyü Arvas'ı korumuş. Yani diğer Ermeniler zarar vermesin diye. Fakat onlar da çekilince orası da yanmış ve oradaki kitaplar, cami hepsi yok olmuş.

0: Ondan sonra Abdülhakim Efendi'nin evi, oradaki Müslümanların evleri hep yağma edildi. Hiçbir şeyleri kalmadı. Hiçbir şeyleri kalmadı. Yani vatanlarından oldukları gibi bütün mallarından ve servetlerinden de oldular. Abdülhakim Efendi ve ailesi 1916'nın Nisan-Mayıs aylarında evlerini bırakıp çıkıyorlar. Acı bir hadisedir, hazin bir hadisedir. Zaten Abdülhakim Efendi de onu anlatırken çok acı bir şekilde tasvir etmektedir olup bitenleri. Yüzlerce, binlerce insan aç, sefil, perişan halde, her şeylerini bırakmış halde, çocuklarını bile götüremeyecek durumda, küçük kundakta çocuk. Öyle bir hicret tablosu çiziyor Abdülhakim Efendi.
1: Başta Erzurum olmak üzere eli silah tutan herkes diğer cephelerde savaşta olduğundan memleket tamamen savunmasız kalmıştı. Şehri terk eden halkın bir kısmı Musul'a, bir kısmı da bizimle birlikte Erbil'e doğru yola çıkmışlardı. Ancak Ermeni çeteleri yine de peşimizi bırakmamış, yakaladıkları kadın ve çocukların büyük bir kısmını katletmiş, bir kısmını da esir almışlardı. Zaho ve Akra kazalarındaki halkın %75'i açlıktan ölmüş, yırtıcı hayvan ve kuşlara yem olmuşlardı.
2: Hicrette 130 nüfus güneye kaçıyorlar. Çünkü yukarıdan Rus ve Ermeniler geliyor ve top sesleri duyuluyor. Yolda açlık, kıtlık, parasızlık, imkansızlık neticesinde

0: bayağı ölüm hadiseleri oluyor. Hatta kendi hayat hikayesinde bizzat el yazısıyla yazdığında diyor ki öyle bir durumdaydık ki diyor cenazeyi kayaların üstüne bırakıp devam ediyorduk diyor.
1: Memleketinde hanedan seviyesinde ve zengin olanlar bu hicrette mahvu perişan olmuşlar. Memleketinde hali vakti yerinde eşraftan insan ama maalesef bu yolculukta bir ekmeğe muhtaç duruma düşmüşlerdir. Allah-u Teala o günleri bir daha göstermesin. Cenab-ı Hak kimseyi düşman çizmeleriyle terbiye etmesin. Yurtsuz, yuvasız bırakmasın.

0: Bakın Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri buyuruyor ki bu hicreti anlatırken, göçü anlatırken, bizimle beraber 29 köyün ihtiyarları, kadınları ve çocukları ıssız çöl ve dağlarda elimize ne geçerse yiyip bin bir türlü meşakkat ve zahmetle o sene Haziran'ın birinci gecesi Ravandız'a girdik. Memleketimiz soğuk iklimlerden olduğu halde Ravandız gibi harareti 45 dereceden ziyade bir yerde 90 gün oturduk. Irak'ta tabii. Eylül'ün ikinci günü Erbil'e çoğumuz hasta olarak girdik. Kardeşim Seyyid İbrahim Efendi'yi kara toprakta Allah'ın rahmetine bıraktığımız gibi Şehler Hanedanı adını alan 9 erkek kardeşi ve 4 amcamın kız ve erkek değerli fertlerini Erbil ve civarında toprağa verdik.
1: Erbil'de de az kaldıktan sonra Musul'a geçiyorlar. Musul o zaman işgal altında değildir, Irak. Musul'da kalıyorlar ve uzun bir müddet, 1,5 seneye yakın Musul'da kalıyorlar. Musul'un Zibar kazasının müftülüğünü deruhte ediyorlar orada ailesiyle beraber. Musul'dayken haber geliyor ki Van istirdat edildi, geri alındı. Ailenin bir kısmı geri dönüyor. Fakat Abdülhakim Efendi 150 kişilik ailesiyle çıkmıştı hicrete. Geri dönmüyor. Ailesinin bir kısmıyla Musul'da kalıyor. Çünkü geri alındı ama harp devam ediyor. Tekrar geri dönmek, tekrar hicret etmek çok zordur. Hadisenin bitmesini, sulhu bekliyorlar. Musul'da acı günler yaşıyorlar. Burada bir tifo hastalığı çıkıyor. Abdülhakim Efendi'nin aile fertlerinin çoğu tifoya yakalanıyor. Burada hanımlarını kaybediyorlar. Bunun üzerine Abdülhakim Efendi ailesinden kalanlarla beraber, ki bunlar 150 kişilik aileden 60 kişi kalmıştır, 66 kişi kalmıştır. Geri kalanın bir kısmı tifo hastalığından, açlıktan ölmüştür. Bir kısmı ise geri dönmüştür.
2: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Irak'ta bir nebze rahatlamış olsa da memleket hasreti burnunda tüter. Bu hasret ateşiyle Anadolu'ya doğru tekrar yollara koyulur.
0: Bu hicretleri çok sıkıntılı olmuş. Hatta bu muhacirat esnasında bizim çektiğimiz sıkıntı tarih boyunca başka bir zaman görülmemiştir diye çok acı şekilde anlatıyor, ifade ediyor. Efendim çıkmışlar, çöl ve sahraları aşarak Adana'ya gelmişler. Adana'ya geldiklerinde 66 kişi kalmış. Efendim Adana'da çeşitli hastalıklar sebebiyle birçokları vefat etmiş. Kalan 20 kişiyle Eskişehir'e gelebilmişler. 150 kişiden 22

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri üzerinde kara bulutların dolaştığı yıllarda bulutlar arasından parlayan bir güneş gibi İstanbul'u ve İstanbulluları aydınlattı. Batıdan yayılan bozuk fikirlerin dışarıdan ve içeriden ehli sünnet inancını yıkmaya çalıştığı bir dönemde Yüce Allah Celle Celaluhu rahmetinin bir tecellisi olarak Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin İstanbul'da nihai ikametini nasip eder.
1: Geliş o geliş İstanbul'da kalıyor. Sene 1919. Demek ki 1916'nın Nisan-Mayıs aylarında başlayan hicret 1919 senesi ortalarının teşhin evvel yani Ekim aylarında sona eriyor. İlk önce Eyüp Sultan'da yazılı medrese diye bilinen Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin bugün de bir kısmı ayakta duran yazılı medresesinde iskan ediliyorlar. Burada 15 gün bir rivayette 6 ay kadar kalıyorlar kalabalık bir aileyle. Daha sonra Kaşgari Tekkesi, münhaldir bir nakşi tekkesidir orası. Namı diğer Murtaza Efendi Tekkesi, Eyüp Sultan'da Gümüş Suyu'nda Pierre Loti'ye yakın. Orası boşalıyor yani şeyhi vefat ediyor ve yerine de birini bırakmıyor. Yerini bırakmadığı için hükümet oraya, evkaf oraya bir uygun bir namzet tayin ediyor. O namzet de Abdülhakim Efendi'dir, nakşidir. Vakıf şartlarına uygundur. Oraya şeyh olarak tayin ediliyor. Böylece oranın meşrutasına yerleşiyorlar. Meşruta lojman demek. Ve Abdülhakim Efendi'nin bundan sonraki hayatı artık Kaşgari Tekkesi'nde geçmektedir. Kaşgari Dergahı, namı diğer Murtaza Efendi Tekkesi.

Abdülhakim Efendi hem burada tekke şeyhliği hem o camide imamlık yapıyor. Ve aynı zamanda kısa bir müddet sonra Süleymaniye Medresesi'ne tasavvuf müderrisi olarak tayin ediliyor. Süleymaniye Müderrisi bugün de binası ayakta duran bir yerdir. Fatih Kız Lisesi'nin arkasında. O zaman ilk ismim Medresetül Mütehassısîn. İlahiyat Fakültesi'nin lisansüstü tedrisatı için açılmış bir yer. İddiaçılar geldikten sonra medreseleri yeni baştan tanzim etmişlerdi. O zaman medreselerin en üst merciği burasıydı. Burada doktora master muadili tedrisat yapılıyordu. Abdülhakim Efendi buraya tayin edilmiştir. Kardeşi Taha Efendi de buraya Şafii Fıkıh müderrisi olarak tayin edilmiştir. Böylece hem Kaşgari Tekkesi'nde şeyh hem Süleymaniye Medresesi'nde müderris olarak kendisini görüyoruz ki bugünkü profesörlüğün, hatta ordinarius profesörlüğün muadilidir. Abdülhakim Efendi bu iki faaliyeti yürütürken bir yandan da İstanbul'da cami derslerine devam ediyor.

0: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, camilerdeki kıraat ve tefsir dersleri, vaaz ve nasihatleriyle İstanbul halkını irşad ederek aydınlatmaya çalışır. Bu büyük veli, muazzam ilmi, marifeti ve manevi tasarrufuyla bütün sorulara cevap olur.
1: Abdülhakim Efendi'nin cami dersleri mühimdir. Çünkü tekkede ve medresede kendisinden istifade edenlerin sayısı mahduttur. Ama cami derslerinden daha çok kimse istifade etmiştir. Abdülhakim Efendi'ye mensup olmamakla beraber, yani ondan ders almamakla veya ona mürit olmamakla beraber pek çok kimsenin ben Abdülhakim Efendi'yi camilerde dinlediğini ve ondan istifade ettiğini ve kendisine istikamet çizdiğini duydum, gördüm, şahit oldum. İstanbul'un pek çok camiinde, Ayasofya'da, Fatih'te, Bayezid'de, Eyüp'te, Ağa Camii'nde, Beyoğlu'nda, Yeraltı Camii'nde, Arap Camii'nde, Bakırköy tarafında, Karaköy tarafında, Kasımpaşa Camii'nde, karşıda Kadıköy Osman Ağa Camii'nde, Üsküdar'da Yeni Cami'de, Galip Bey Camii'nde, Erenköy tarafında, Sinan Paşa, Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nde, bazen muntazaman, bazen kısa

0: aralıklarla, yani bir Ramazan-ı Şerif münasebetiyle ders veriyor. Cami derslerinde Bayezid Camii dersi en muntazam dersidir. Her çarşamba ikindi namazından sonra veriyor o dersi. Burası zaten bir padişah vakfıdır. Padişah burada tefsir okutulmasını vakfetmiş ve Beydavi tefsiri okutulmasını vakfetmiş. Beydavi tefsiri Kur'an-ı Kerim'in icazı üzerine yazılmış bir tefsirdir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki sanatlar üzerine yazılmış bir tefsirdir. Zor bir tefsirdir. Okuması, okutması ve anlaması en zor tefsirlerdendir. Abdülhakim Efendi'nin bu dersleri vefatına kadar devam etmiştir. Bu dersleri hastalık dışında ve hayatındaki iki sürgün dışında hiç aksatmamıştır. Bu bakımdan da mühimdir. Yani bir tefsiri baştan başlayıp sonuna kadar tamamlamak kolay bir şey değildir. Abdülhakim Efendi'ye nasip olmuştur. Derslerinde belli kişilerin takip ettiği derslerdir. Bunlar şimdiki vaizler gibi kürsüye çıkıp yapılmıyor onlar. Caminin belli bir yerinde bir halka çevriliyor. O halkanın etrafında insanlar dinliyorlar.
1: Memleketin her tarafından ve yabancı milletlerden uyanık, meraklı kimseler gelip ilimden fenden çok şeyler kendisine sorarlar ve cevaplarını alırlardı. O asil milletimize, bilhassa gençliğe, Allah-u Teala'nın varlığını, sevgili peygamberimizin üstünlüğünü, imanın ve İslam'ın hakikatini, doğru itikadı, yani el-sünnet itikadını anlatarak masum insanları ebedi felakete sürüklenmekten kurtarmış, fikir hastalarına şifa sunan bir ruh müteassısı olmuştur. Ve bu zat hem çeşitli camilerde vaaz ederek hem üniversitede hoca olarak İslamiyet'i yaymaya büyük gayret göstermiştir.
2: İslam dini Allah Teala'nın Cebrail aleyhisselam ismindeki melek vasıtasıyla sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselatu vesselama gönderdiği, insanların dünyada ve ahirette rahat ve mesut olmalarını sağlayan usul ve kaidelerdir. Bütün üstünlükler, faydalı şeyler İslamiyet'in içindedir. Eski dinlerin görünür görünmez bütün iyiliklerini İslamiyet kendinde toplamıştır. Bütün saadetler, muvaffakiyetler ondadır. Seyyid Abdülhakim Arvasi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
3: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler konuşuyor da. Dergiler konuşuyor. Hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.
1: Semerkant Radyo.

0: hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri İstanbul camilerinde 1918 yılından 1943 yılına kadar devam eden vaaz ve nasihatlerinde namaz kılmanın önemine çokça yer vermiş ve bu konuda en ufak bir gevşekliğe müsaade etmemiştir. Efendi Hazretlerinin kendisini ziyarete gelenlere ilk sorduğu soru namaz kılıp kılmadığıydı. Bu konuda gevşeklik gösteren olursa onu ikaz eder, namaz kılmasını tavsiye ederdi.

0: Efendi Hazretlerinin talebelerinden İlyas Ketenci Bey, Efendi Hazretlerinin namaz konusundaki hassasiyetini şöyle anlatır.
1: Darüşşafaka'da okuyordum. Sabah namazına kalktım. Abdest aldıktan sonra güneşin doğmakta olduğunu gördüm. Namazı Efendi Hazretlerinin mescidinde kılarım diye düşündüm ve duvardan atlayıp Eyüp'e geldim. Camiye girince Abdülhakim Hazretlerini gördüm. Ziya Bey ve birkaç kişiyle sohbet ediyordu. Biraz sonra kılarım diye düşünüp oturdum. Efendi bana doğru yüzünü çevirip, ''İlyas, tek vakit namazı kaçırmaktansa bin kere ölmeyi tercih ederim.'' buyurdu.
2: Efendi Hazretleri o günün Türkiye'sinde özellikle kim arası bugün belki çok daha ötesinde bir sıkıntıyla iç içeyiz. İbadete karşı milletimizin zafiyetini görünce ve özellikle namaz ibadetine karşı bizlerin bakış açımızın zedelendiğini ve de o ibadete gereken hassasiyeti göstermediğimizi müşahede eden Efendi Hazretleri bu önemli kusurumuza, bu önemli eksikliğimize işaret babından şu veciz sözleri ifade etmişlerdir.
1: Fırsat ganimettir. Ömrün tamamını faydasız işlerle telef ve sarf etmemek lazımdır. Ömrü, Hak Teâlâ'nın rızasına uygun şeylere sarf etmek gerekir. Beş vakit namazlar, tadil-i erkana riayet ederek cemaatle eda edilmelidir.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Teheccüd namazlarını elden çıkarmamalı. Seher vakitlerini istiğfarsız geçirmemeli. Gaflet uykusundan hoşlanmamalı. Dünya zevkleriyle mağrur olmamalı. Ölümü hatırlamalı ve ahireti göz önünde bulundurmalı. Dünyaya ait gayrimeşru işlerden yüz çevirmeli, sonsuz ahiretin işlerine yönelmelidir. Hasılı kelam, gönül her daim ilahi muhabbetle dolu olmalıdır. Hakikat ancak budur. Bundan gayrısı cümlesi hiçtir. Seyyid Abdülhakim Marvasi, Kuddise Sırruhu.
4: Namaza çok ehemmiyet verirdi Abdülhakim Efendi. Namaz kılmak çok mühimdir. Hatta tekkeler kapatıldığı zaman Hafız Hüseyin Efendi sormuş. Şimdi demiş, evliya nasıl olacak? Nereden yetişecek? Abdülhakim Efendi demiş ki, bu zamanda ahlını secdeye gelen evliyadır. Yani namazını hakkıyla kılan, itikadı düzgün bir şekilde kılan evliyadır. Yine buyurmuş ki, namaz varsa iman var. Namaz yoksa iman ya var ya yok. Namaz çok mühimdir. Yine talebelerinden Habil Bey anlattı. Rize'den dedi geliyordum, eşyalarımı getiriyordum. Yolda hırsızlar çalmasın diye birkaç eşyalarım yanından ayrılmadım. Birkaç vakit namazım geçti. Abdülhakim Efendi bunu anladı. Keramet olarak sordu. Nasıl geçti seyahatiniz? Namazlarını kılabildin mi? Ben de yalan mı söyleyeyim? Söyledim. Dedi ki, Habil, keşke bütün eşyaların çalınsaydı da bir vakit namazın üzerinden geçmesi.

0: kendisinin birçok kerametine şahit olduğu halde o bunlara takılmamayı tavsiye etmiş, tüm Allah dostları gibi kendisi de doğru istikametin her şeyin üstünde olduğuna vurgu yapmıştır.
1: Abdülhakim Efendi çok fazla zaten keramet üzerinde durulmasını istemezdi. En çok söylediği sözlerden bir tanesi, en büyük keramet istikamettir. Bir kimsenin hali eğer dine uygun olmazsa ondan sadır olacak fevkalade hallere inanmamalıdır. Hisar Camii'nde konuşmayan bir çocuğu getiriyorlar İzmir'de. Efendim dua etseniz de konuşsun. Abdülhakim Efendi çocuğa bakıyor. Senin adın ne diyor? Çocuk Ahmet diyor. Anne baba deliye dönüyorlar sevinçlerinden. Yine buna benzer bir hadise burada oluyor. Bayezid Camii çıkışında. Kötürüm bir çocuk geliyor. Abdülhakim Efendi çocuğu kucağına alıyor. Biraz seviyor. Sonra çocuğu yere bırakıyor. Çocuk yürüyerek koşuyor. Efendim diyorlar ne okudunuz bize de söyler misiniz? Ne okuyacağım diyor. Ben çocuğu kucağıma verdikleri zaman onu hocamın kucağına verdim. Yani Seyyid Fehmi Hazretleri'ni düşündüm. Onunla bağlantı kurdum. Cenab-ı Hak benim bu duamı ona duyurdu. O da buna amin dedi. Bu silsile yoluyla başa kadar gitti. Ondan dolayı bu iş oldu. Kerameti de böyle saklama ve onu çok fazla ön plana getirme adetleri vardır.
2: Bir gün böyle öyle bir Ramazan'dı. Gitmek ihtiyacı hissettim. Edirne kapıdan indim tramvaydan giriyorum. İftar saati oldu. Ben koşa koşa koşa gidiyorum böyle. Bir şey oldu diye. Gençlik de var tabii. Ondan sonra efendim mescitten içeri girdim. Paldır paldır paldır paldır koşa koşa iniyorum merdivenden aşağı. İftar sofrası kurulmuş. Hocamız, pirimiz Abdülhakim Efendi Hazretleri eline kaşık bekliyor ve bekliyor. Ben şimdi böyle dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hemen oraya sıkıştım. Yer sofrası, orta yerde çorba. Hepimiz eline kaşıkla. Ben de ondan da beraber yedik. Yani böyle geçti. Sonra bana birisi dedi ki, arkadaşlardan birisi kim olduğunu şimdi hatırlayamıyorum. Allah Allah dedi, senin özelliğin nedir ki dedi bana. Hayrola? Ya efendim baba seni bekledi dedi ya. Seni bekledi, kaşığını çorbaya sokma dedi. Bu benim için yani bir manevi bir hazdır. Bunu nasıl ifade edeyim?

0: Abdülhakim Efendi bir Nakşi şeyhidir. Şeyh demek, mürşidi kamil demek. Ama aynı zamanda mükemmel demek. Mürşit yol gösteren, irşad eden demektir. Kamil, olgun irşad eden. Herkes yol gösteremez. Mükemmel ise başkasını da kemale getirebilen demektir. Şimdi bu sıfatlar boş sıfatlar değildir. Bu sıfatlar hadisenin esasını anlama sıfatıdır. Bir kere Nakşibendi tarikatında vilayete hassayı Muhammediye'ye ermemiş olan bir kimsenin mürşid olması mümkün değildir. Vilayete hassayı Muhammediye makamı. Yani basit tabirlerle Allah-u Teala'yı tanımış, onun aşkını kalbine yerleştirmiş, bütün dünyada ne varsa ondan başka hepsini kalbinden çıkartmış. Yani Rabbini iyi tanımış. Onun zatını, sıfatlarını tanıyabileceği kadar bir insanın tanımış ve ondan sonra başkalarını da tanıtmak üzere bu halden sıyrılarak eski haline dönmüş kimse demektir. Bu çok nadir ele geçer böyle kimseler. Abdülhakim Efendi böyle bir insandır. Ailesinden, akrabalarından bir tanesi Kaplıcalara gitmiş Bursa'ya. Telgraf çekmiş. Derhal geri dön. O da Kaplıca 21 gün yapılmazsa faydası olmaz. Hamamı 20'ye bağlamadan dönemem demiş. Düşmüş, ayağı kırılmış. Neyse geri getirmişler ayağı alçıda. Niye demiş söylemedin ayağımın kırılacağını? Demiş bana bu kadar müsaade edildi. Müsaade edildiği kadar söyleyebiliriz.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin

0: İstanbul'a teşrif ettiği 1918 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin başında Sultan Vahdettin Han bulunmaktaydı. Bu dönemde Efendi Hazretlerinin büyük gayretlerle devam ettiği ve geniş kitlelerin takip ettiği vaaz ve nasihatler sarayın da dikkatini çekmiş, Sultan Vahdettin Han Efendi Hazretlerini saraya davet etmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri bu konuyu şöyle anlatıyorlar.
1: Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nde vaaz etmiştim. Çıkıyordum. Kapı önünde duran bir saray arabasından kibar bir bey inip, "Padişahımız sana selam ediyor, seni iftara çağırıyor," buyurdu. Arabayla saraya gittik. İstanbul'un seçilmiş vaizleri, imamları davet edilmişti. Mükellef bir yemekten sonra ser muhasıp geldi. "Padişahın selamı var, hepinizden rica ediyor. Anadolu'da küffarla harp eden Huvayi Milliye'nin galip gelmesi için dua etmenizi ve Anadolu'daki mücahitlere para, mal ve dua ile yardımcı olmaları, eli silah tutanların onlara katılmaları için milleti teşvik etmenizi istiyor," dedi. Bu emir üzerine Anadolu'ya çok insan gönderdim.
2: Abdülhakim Efendi'nin Sultan Vahidettin'le iki görüşmesi vardır İstanbul'dayken. Orası da mühim. Bu da şunu gösteriyor. Abdülhakim Efendi İstanbul'a geldiği zaman işaret etmiştik zaten. Çok entelektüel çevrelerde kendisine rağbet görüyor. Bu rağbet de yani fazcılıkla, bakıcılıkla falan değildir. Yüksek ahlakı ve derin ilmiyle oluyor. İnsanlar bu şarktan gelmiş bir hocayı, ki İstanbullu hocaları biraz yukarıdan bakarlar, böyle İstanbullu olmayan Arap, Kürt veya Kafkasyalı alimler, hele bir de şivesinde bir aksan varsa İstanbul alimleri onları küçümserler. Abdülhakim Efendi de buna maruz kalmış, fakat kısa bir zaman içinde Abdülhakim Efendi'nin büyüklüğünü kabul etmişler. Padişahlar Ramazan-ı Şerif'in ikinci yarısında, umumiyetle Kadir gecelerinde Rıkay-ı Saadet'i ziyaret ederler. Rıkay-ı Saadet Topkapı Sarayı'ndadır malumunuz. Ve yanında da bazıları olur tabii, ileri gelenler olur. Hocalardan Abdülhakim Efendi iştirak etmiş. Sultan Vahidettin ziyaret ediyor. Yanında da Şakir Efendi var, Nedim'in. Şakir Efendi dışarıda bekle diyor sen. Neyse, içeri gidiyorlar. O sırada bir nida padişahın yakınlarından. "Abdülhakim Efendi nerededir?" Herkes kim bakıyor etrafta, kim Abdülhakim Efendi? Herkes orada, bütün İstanbul meşhur alimleri orada. "Benim efendim," diyor. Sizi padişah çağırıyor diyorlar. Neyse, yarılıyor. Herkes merakla bakıyor. Abdülhakim Efendi padişahın yanına gidiyor. "Padişah evladı Resulü olan bir zatla beraber ziyaret etmek istedim," diyorlar. Hırka-i Şerif'i Sultan Vahidettin'le beraber ziyaret ediyorlar.
0: Payitahtın son padişahı Sultan Vahdettin Han tarafından hususi izzet ve ikrama mazhar olan Efendi Hazretleri, Osmanlı'nın çöküşüne yaşlı gözlerle şahitlik etmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri büyük devrilişler, yıkılışlar, çöküşlerle dolu bir döneme şahitlik etmiş bir alimdi. O hem Kurtuluş Savaşı'nda hem de sonrasında bu vatanın temel yapı taşlarının sağlam atılması için feryat etmiştir. Vatan müdafası sırasında cansiperane mücadele eden bütün büyükler, maalesef bundan sonra hayatlarını sürgünler, hapislerle geçirdiler ve nice haksızlıklara, zulümlere maruz kaldılar. Fakat onlar yaşadıkları bu sıkıntılara rağmen hiçbir zaman menfi davranmamış, daima müsbet hareket etmişlerdi. Efendi Hazretleri de bir asra yakın olan ömrünün sonlarını baskı, zulüm, tehdit altında, sürgünlerde geçirmiş, ancak bu güç şartlara rağmen irşadından vazgeçmemiştir. Cesareti, yaşadığı her türlü zorluğa rağmen tevekkülü ve sabırlı hali, feraseti, basireti, şefkat ve merhameti, ihlas ve samimiyetiyle tüm Müslümanlar için önemli bir örnek olmuştur. Sürgünler

0: Her sınırlamalar ve tehditler, Efendi Hazretlerinin ruh aleminin ummanlarında büyük dalgalar meydana getirdi. Bu dalgalar Necip Fazıl Kısakürek, Hüseyin Hilmi Işık Efendi gibi nice münevver elmasları kıyıya vurdurdu, her tarafı sardı. Yıllardır mukaddesatları çiğnenmiş vatan çocukları, mahvedilen nesiller, imana susayanlar onun yoluna, onun nuruna koştular.
1: Yüzyılın alimleri.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
0: Şin şına girince.

Söyleyenden dinleyen arif gerek demenin özünde yüksek bir muhatabı olmayan her söz ve fiil boşa harcanmış nefes ve emek demektir, sırrı gizlidir. Ariflerin öyle halleri, öyle sözleri vardır ki onların hallerini anlamak için aynı berrak çeşmenin suyundan içiyor olmak gerekli. Aksi takdirde tarihte birçok defa da olduğu gibi yanlış anlamak ya da anlamamanın neticesi cehaletin tescili olarak tarihe not olarak düşülür. İşte yanlış anlaşılan ya da anlaşılamayan ariflerden biri de Şeyh-i Ekber diye anılan İbni Arabi Hazretleri'dir. Muhiddin-i Arabi bir dağa çıkıp "Sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır" diye bağırmaya başladı. Bu söz üzerine zamanın uleması Muhiddin Arabi'nin "Allah benim ayağımın altındadır" dediğine hükmederek küfrüne karar verdiler ve idamına hükmettiler. Kabrini bile belli bir yere değil,

bir dağ yaptılar. Fakat Muhiddin Arabi Hazretleri bir sözünde Şin şına girdiği zaman Muhiddin'in kabri ve muradı anlaşılır demişti. Aradan asırlar geçti. Yavuz Sultan Selim Han Şam'ı fethetti. Oradan bu hadiseyi duyup Muhiddin Arabi'nin kabrinin nerede olduğunu sordu. Kimse Muhiddin-i Arabi'nin kabrinin nerede olduğunu bilmiyordu. Dağda koyun otlatmakta olan çobanlara kadar Muhiddin Arabi'nin kabrinin nerede olduğunu soruyor fakat kimseden tatmin edici bir cevap alınamıyordu. Sadece çobanın bir tanesi, "Efendim," dedi, "ben kabrin nerede olduğunu bilmiyorum. Şurada bir yer var ki oradan ne koyunlardan birisi bir ot yer ne de oraya bir hayvan ayağını basar. Oranın otları kendi halinde büyür ve zamanı gelince de kurur gider," dedi. Bunun üzerine Sultan Selim oranın Muhiddin Arabi'nin kabri olduğuna karar verip kazdırdı. Baktılar ki cesetleri olduğu gibi duruyor. Oraya muhteşem bir türbe yaptırdı. Sonra da onun niçin idam edildiğini sordu. Oradakiler, "Sizin taptığınız benim ayağımın altındadır," dediği için idam edildiğini söylediler. Bu defa Sultan Selim Han bu sözü nerede söylediğini araştırıp orayı da buldu. Orayı kazmalarını emretti. Kazdıklarında oradan bir küp altının çıktığını gördüler. Yavuz Sultan Selim şöyle dedi, "Hazreti Peygamberimiz dininiz paranız, kıbleniz kadınlarınız buyurmadı mı? İşte Muhiddin-i Arabi de buna dayanarak taptığınız ayağımın altında demekle benim ayağımın altında altın var demek istemiş. Ama o zaman bunu kimse anlayamamış ve Muhiddin'i haksız yere idam etmişler," buyurdu. Böylece Muhiddin-i Arabi'nin iki kerameti birden zuhur etmiş oluyordu. Biri paranın yerini bildirmesi, biri de Yavuz'um gelip hadiseyi aydınlığa kavuşturması. İlm-ü ledün sahiplerinin her hali sırdır. Sırrın sahibi ise aşktır. Aşktan zuhur eden aşktandır.

Bırak oyunu ey aşık, divane ol, divane ol. Sokul kalbine ateşin, pervane ol, pervane ol. Kendini kimsesiz, haneni temelsiz koy. Var ol vakit aşıklarla, hem hane ol, hem hane ol, hem hane ol, hem hane ol. Hem hane ol.

John ile John Chevy. Talayı kır canan Chevy. Gel suyu mestani revi. Mestane şan, mestane şan. Bayat ke John.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 49.99, kabak 49.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.

Bir hafta aranın ardından yeniden birlikteyiz. Bu sohbet programımızda da Yakup hocamla birlikte Allahü Teala'ya şükretmenin nasıl olduğu gerekliliği konusunda sohbetimize, söyleşimize devam edeceğiz. Cenab-ı Allah'ın sıfatlarından biri de Eşşekuru Celle Celaluhu sıfatıdır. Yani Allahü Teala kulun şükrüne, kulun hamdine hemen karşılık verendir. Onun mükafatını, onun hediyesini hemen verendir. Bu Cenab-ı Hakk'ın güzel sıfatlarından birisidir. Allah-u Azimuşşan gerçekte de bir kuluna bir hayır yaptığı zaman, bir iyilik yaptığı zaman Cenab-ı Hak onun sevabını tehir etmez. Onu geciktirmez. Ancak günah işlediği zaman, bir cezayı hak ettiren bir fiil yaptığı zaman Allah-u Teala ona hemen azap etmez. Bu da Allah-u Teala'nın azametini ve büyüklüğünü gösterir. Bundan kulun alacağı ahlaksa, kişinin alacağı nasip de, kul da diğer mahlukata karşı, diğer insanlara karşı, kendisine bir iyilik yapıldığı zaman, bir güzellik yapıldığı zaman, ona teşekkür etmesini, ona karşı iltifatta bulunmasını bilmeli. Yani yapılan bir iyiliğe mukabelede bulunmak, iyi davranmak, bu iyiliği, iyi davranmayı geciktirmemek, hatta karşıdaki iyilik yapmasa bile, iyilik yapmada, hayır yapmada geç davranmamak, acele davranmak Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Ahlakı, o ahlakla ahlaklanmış olur böyle bir insan. Ve yine birisi yanlış yaptığı zaman, bizi üzdüğü zaman da ona hemen kin gütmemek, hemen düşmanlık göstermemek ve ceza vermekte hemen acele etmemek gerekir. Nitekim bunun en canlı örneği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zamanında görülmüştür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İslam davasıyla, peygamberlikle vazifelendirildiğinde ve peygamberliği ilan ettiğinde nice insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin karşısına çıktılar. Onun davasına ortak olmadılar. Bir kısmı düşmanlık yaptı, kimisi düşmanlıkta aşırıya gitti. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha peygamberlik vazifesini aldığı o ilk sıralarda bütün insanlar hemen gelip de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ya Muhammed zaten biz de böyle bir şey bekliyorduk Aleyhisselatü Vesselam. He iyi oldu. Hemen biz hep birden gelip sana iman ettik demediler. Önce birer birer, ikişer ikişer, gizli gizli ve insanlar buna hep karşı çıktılar. Ancak o 23 yıllık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o saadetli hayatının sonunda ve tabi ortalarında da öyle oldu ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çıkan, ona hatta düşmanlık eden nice insanlar vaktiyle pişman oldular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiler, önünde diz çöktüler, gözyaşı döktüler. Bu sefer önceden Efendimiz'e karşı saflarda, savaşta yer alan insanlar bu sefer Peygamber Efendimiz'le omuz omuza, onunla yan yana düşmana karşı mücadele eden bir vaziyet içerisine girdiler. İşte bunun en bariz örneklerinden biri Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'dir ki önceleri Müslüman değilken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürme teşebbüsüyle yolda giderken Cenab-ı Hak kalbine hidayet veriyor ve Müslüman oluyor. Müslüman olduğunda ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan yakınlığı hepimizin malumudur. Yine Halid bin Velid radıyallahu anh Efendimiz, diğer sahabe efendilerimiz hep vaktiyle Efendimizin yanında yer almamışlarsa da sonradan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin en yakınında yer almışlar ve İslam davasında büyük mücadeleler göstermişler. Bu bugünümüzde de vardır. Bu hayatta da böyledir. Çünkü Allah-u Teala yanlışlık yapan, günaha dalan kulunun cezasını acele vermez. Hemen vermez. Ona mühlet tanır. O olur ki ölmeden önce ileriki bir tarihte belki tövbe eder. Belki yolunu değiştirir diye Cenab-ı Allah ona mühlet verir. Ancak Allah-u Teala'nın yapılan bir hayra, bir iyiliğe, bir şükre karşılık vermesi ise hemen olur. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Tegabun suresinde şöyle beyan ediyor. Eğer Allah'a onun rızası uğruna

0: ödünç verirseniz Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah yapılan iyiliğe karşılık çok mükafat verendir, ceza vermekte ise acele etmeyendir. Bakıyoruz ki bazı insanların hayatlarını görüyoruz. İbadetle, Allahü Teala'ya kullukla, namazla, tövbeyle hiç işi olmayan bir insan 30 yaşında, 40 yaşında ve hayatının bir bölümünde yanlışını anlıyor, tövbe ediyor, gözyaşı döküyor. O insan gözyaşı döktüğü andan itibaren Allahü Teala ona hemen güzel ahlak ihsan ediyor. Öyle bir rahatlıyor, öyle bir güzelleşiyor. Bir zaman önce insanların şerrinden kaçtığı bir kimse, bakıyorsun ki ertesi gün veya bir hafta sonra görüyorsunuz ki eli önünde bağlı, başı önünde bükük. Nice yanlışlar yapan insan bu o kadar güzel olmuş, o kadar edepli olmuş. İşte Rabbimiz yaptığı isyanlara karşılık hemen ona karşılık vermedi. Ama yaptığı iyiliğin mükafatını, güzel ahlakı, edebi terbiyeyi Cenab-ı Allah ona hemen veriyor. Ve bir de Allahü Teala ona bir muhabbet ihsan ediyor ki tövbe eder etmez. Onda öyle bir azim, öyle bir muhabbet, öyle bir içinde kıpırdanma hissediyor ki her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyor. Bu da Allahü Teala'nın ona ihsan ettiği sonsuz rahmetinden bir damladır. Buradan tekrar özetlemek gerekirse bize düşen şey, Allahü Teala nasıl ki kulun şükrüne karşılık vermede acele ediyor ve yaptığı isyana ve yanlışa karşılık vermede acele etmiyorsa, biz de insanlarla olan muamelelerimizde bize karşı yapılan bir iyiliğe, hatta bir iyilik yapılmasa bile ona karşı iyilik yapmada acele davranmalı. İyi ahlakta, güzel ahlakta acele davranmalı. Ama ceza vermekte, karşılık vermekte veyahut da bir insana kızmada hemen acele etmemek gerekir.
1: Evet hocam, buyurduğunuz gibi Allahü Teala Azze ve Celle bütün esması ile beraber alemde tecelli ediyor. Şekur ismi şerifiyle beraber de vaadini yerine getiriyor. Yalnız burada insan gafil olursa şayet, Allahü Teala'nın vermiş olduğu nimetleri fark edemezse, yine şükürden uzak kalıyor, yine o kimse küfran-ı nimet üzere, isyan üzere devam ediyor. Burada biraz da mühim olan şudur ki, Allahü Teala'nın nimetini devam ettirdiğini insanın kavrayabilmesi, Allahü Teala'nın vermiş olduğu nimetlerin farkına varabilmesi. Hani denir ya, şükürden maksat marifet ve edeptir. Kul eğer Allahü Teala'dan gafil olursa, Allahü Teala'nın vermiş olduğu nimetlerden, o nimetleri sürekli kullandığı halde, etrafına geçmeden, sadece kendi bedeninde şöyle bir şeyle daldığında, aldığı nefesi veremese şayet ölecek. Verdiği nefesi alamazsa ölecek. Hiç farkında olmadığı iki büyük nefes, Allahü Teala'nın ona vermiş olduğu nimeti, ona vermiş olduğu, ihsan ettiği, ikram ettiği bu nimeti insan fark edebilmeli. Şöyle ki etrafında bizi çepeçevre sarmış olan Ayetullah diye de bildirilen Allahü Teala'nın mahlukatına bakmalı. Etrafımızda Mevla'nın bizim hizmetimize sunmuş olduğu her ne varsa onlardan haber sormalı. Allahü Teala'nın uluviyetini, azametini, kudretini sormalı. Tefekkür etmeli, zikre dalmalı ki evvela o nimette o nimeti fark edebilsin, o nimetten haber alabilsin de Rabbini tanıyabilsin. Zira nimeti bilen Rabbini bilir, Rabbini bilen şükreden bir kul olur. Onun için Allahü Teala nimetini artırarak veriyor şükreden bir kuluna. Yalnız adam bakar, hani artan bir şey yok belki. İlla da artması da gerekmiyor değil mi hocam? Yani nimetin devam ediyor olması da bir anlamda artması demektir zaten. Nimetin elden gitmemesi, o zenginse şayet o zenginliğinin devam ediyor olması, sıhhatliyse şayet o sıhhatinin devam ediyor olması, Allahü Teala'nın nimetini artırarak senin üzerinde Şekur ismi şerifinin tecelliyatı cereyan ediyor demektir.
0: Tabii yani artma deyince

0: Bildiğimiz şekilde yani
1: Evet.
0: şekil olarak, adet
1: Hı-hı.
0: olarak, rakam olarak artma anlamına gelmez. O artmanın ne olduğu Cenab-ı Hak katında gizlidir.
1: Hı-hı.
0: Allah-u Teala artırır, güzel ahlakını artırır.
1: Evet.
0: Cenab-ı Hak onun sıhhat ve afiyetini devam ettirir. Veyahut da başına bir bela, musibet gelecektir. Cenab-ı Hak onu önler. Ama insanın bunlardansa haberi yoktur.
1: Hı-hı.
0: Böyle bir olay yaşamıştım bir gün. Bir cemaatten bir kardeşimiz dedi, hocam siz diyorsunuz zekat verdiğiniz zaman, sadaka verdiğiniz zaman mal artar. Ben zekat verdim, sadaka verdim, benim malım artmadı. Ama siz artar diyorsunuz, benim malım niye artmadı?
1: Evet.
0: Yani bir zekat veya bir sadaka verdiğimiz zaman malımızın adedinin, sayısının veya paramızın rakamının artmasını zahiren beklememek gerekir. Bu
1: Evet.
0: da gaflet olur.
1: Evet. Yani şunu bileceğiz ki Allahü Teala'nın bize verdiği bütün nimetler, her ne kabilden olursa olsun, hepsi muhafazaya muhtaçtır. Nimet değerlidir. Değerli olan her şeyde bir muhafaza ister, korunmak ister. Korunmazsa şayet elden gider, zayi olur, kaybolur. İşte daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Şükür bütün nimetlerin muhafaza kabıdır. İnsan onunla sahip olduğu, Allahü Teala'nın vermiş olduğu ikramını, nimetleri muhafaza eder de zayi olmasını önler. Şöyle bir baktığımız zaman ben biraz da şu noktaya temas etmek istiyorum. Hamd ve şükür. Biz sürekli şükürden söz ederken hamddan da bahsetmek yeridir. Zira hamd ve şükür arasında belki ayrıştırılamayacak derecede bir yakınlık var. İnce bir ayrıntı var. O da şudur ki hamd aynı zamanda şükürdür. Ama şükür eden bir kul hamd etmiş olmaz. Hamd kelime anlamı itibariyle iyiliğin sahibine saygı ifade eden bir övgü sözüdür. Şükür ise kişinin kendisine yapılan bir iyiliği bilip o iyiliği, güzelliği yapana övgü ile, sena ile karşılık vermesidir. İşte bu bakımdan hamd daha kapsamlıdır şükre nazara. Şöyle salt bir örnek verecek olursak, şükür kişinin karşılaşmış olduğu nimetin karşılığında yapılır. Bir güzellik, hastaydık, şifa bulduk. Ne oldu? Ticaret yaptık, bir kazanç elde ettik. Buna insan şükreder. İnsana ulaşmış nimete karşı şükür yapılır. Hamd ise nimete kavuşmanın veyahut da gelecek olan bir nimetin sevincini, huzurunu yaşayıp nimet sahibine övgüde bulunmasıdır. Hani şöyle bir ifade vardır. Elhamdülillahi ala kulli hal, sivel kufri ve zalal. Yani her hal üzere, her halimde Allahü Teala'ya hamdolsun. Tabi küfür ve dalaletin dışındaki her halime hamd ederim. Yani başına gelen bir bela ve musibetin neticesinde bir musibetle karşı karşıya gelmiş, şükürler olsun denmez. Niye? Çünkü o bela ve musibet zahiri itibariyle bir nimet değildir. Ama ne var ki onun neticesinde beklenip seyredilip görüldüğünde görülür ki o bela ve musibetin ardında bir nimet gizlidir. O ki nedir? Her zaman ifade etmeye çalışıyoruz. Bir bela ve musibet gelirse kula, insan ancak darlık anında Rabbini zikreder ya, ancak darlık halinde gafletten kurtulur ya, bela ve musibet de bizi darlıktan kurtarıp zikre sevk ediyorsa, zikir de Mevla'ya yaklaştırıyorsa, bu silsilenin neticesinde bela ve musibet bir nimet olduğu anlaşılır. Bu kabilde insan ne yapar? Daha gelmemiş ona dahi hamd edebilir. Ama şükür nedir? Bir anda nimet ile karşı karşıya geldiğinde kişinin yapmış olduğu memnuniyet ifadesidir diyebiliriz.
0: Yani şöyle de diyebilir miyiz? Ben şunu anladım anlattığınızdan. Yani şükür sevindirici haller, hı-hı, yaşadığı zaman, hı-hı, yapılır. Ama hamd ise yani ister bela ve musibet, sıkıntı olsun, ister, evet, sevindirici hal olsun, hı-hı, orada hamd edilir.
1: Evet.
0: Yani, ama şükür ifadesi sadece sevindirici haller gördüğü zaman.
1: Evet, yani şükür biraz daha dardır bu anlamda dairesel olarak, kapsama bakımından. Hamd biraz daha geniştir. Şöyle ki şükür gereken her şeye aynı zamanda hamd da gerekir. Ama hamd gereken

0: şeye şükür gerekli değildir. Örneğin başımıza gelen bir bela ve musibete şükretmek uygun değil, ona hamd edilebilir. Niye? Çünkü az evvel ifade etmeye çalıştığımız hamd bir nimetin veyahut da güzelliğin kaynağı ve sahibi olan gücü, övgü ve yüceltme sözleriyle anmaktır. Hamd yalnızca dille yapılır. Halbuki şükür hem dille hem de fiilatla, bütün duygularla yerine getirilebilir. Şükür şöyle bir ifadede vardır. Bir nimetin karşılığı olarak, az evvel söyledik. Bir nimetin karşılığı olarak yapılır. Hamd ise nimet sahibinin var olduğunu bilmemiz durumunda o nimet veyahut da güzellik bize ulaşsa da ulaşmasa da yapılır. Hani bu anlamda ne deriz? Hamd her durumda, az evvel söylemeye çalıştık, yerine getirilir. Şükür ise insana ulaşan bir iyilikten sonra sözle, fiille veyahut da kalpten o nimeti verene bir karşılık vermek, kayıtsız kalmamak, sırt dönmemek. Yalnız fiille veyahut da kalple yapılan şükür ne tam olarak bir medhü senadır ne de hamddir. Fakat dil olarak yapılırsa bu sefer ne olur? Hem hamd olur hem de methetme olur. Böyle bir hamd de Allah'a karşı duyulan minnettarlığın en başında gelmiş olur. Yani kişi Allahü Teala'ya hamd ederken aynı zamanda şükreder, ama şükrettiğinde, her şükrettiğinde aynı zamanda hamd etmiş olmaz.
1: Hocam bazı ariflerin şöyle yaklaştığı da görülüyor. Kitaplarda bu var. Kul Allahü Teala'ya hamd ederken, yani illa ona bir nimet verilmiş, evet, veya bir nimete, hı-hı, ulaşmış, bunu göz önünde bulundurmaksızın, hı-hı, benim ne büyük bir Rabbim var.
0: Evet, işte benim, nimet sahibini bilmesi, evet, hamd için yeterlidir.
1: Benim ne yüce bir Rabbim var.
0: Evet.
1: Ne kadar azamet sahibi, ne kadar kudret sahibi deyip Allahü Teala'nın azametini, büyüklüğünü, gücünü, kuvvetini, kudretini anlayıp ona hamd etmesi, ona şükretmesi. Hı hı. Yani peki ben ne nimet gördüm? Buna bakmaksızın Allahü Teala'nın azametini düşünüp hamd etmesi vardır. Hı. Mesela bunu bir basit misalle anlatacak olursak, mesela bir kişi bir insanı sever, mesela çok sever, o çok sevdiği bir insan diyelim bir yarışmadadır, o çok sevdiği bir insan yarışmada diyelim ki başarılı olur ve çok büyük bir ödül kazanır, ama o kazandığı ödül, yani bize faydası yoktur, hı hı, o kazandığı ödülden biz kendimize pay almayacağız, sırf o bizim çok sevdiğimiz insanın başarı kazanması o bizi çok mutlu eder. Hatta adam mesela bir futbol takımını tutar, onun kazandığı başarıyla havaları uçar. Halbuki kendisi bir menfaat almamıştır, para almamıştır. Kul da Allah-u Azimuşşan'ı, Cenab-ı Hakk'ı her şeyden çok sevmesi gerekir. Ve her şeyden çok sevdiği için Allahü Teala'nın azameti, zaten kazanılan bir şey değil, kendisine var olan o azamet, Allahü Teala'nın büyüklüğü karşısında kul o kadar mutlu olur, o kadar sevinir, o kadar hoşnut olur ki, ya Rabbi sen ne güzel Rab'sın, sen ne yüce bir Rab'sın.
0: Ve bütün diye, güzellikler de, evet, sanadır.
1: Der ve Allahü Teala'ya hamd eder, şükreder.
0: Evet, her gün namazımızda Allahü Teala kitabın açılışında,
1: evet,
0: Fatiha'da Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken bütün hamdlar alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Şimdi hamd nedir? Yani bütün övgüler. Nerede birisi birisini övüyorsa, nerede biri birine bir güzellik yapmışsa, nerede bir kimse bir kimseye iyilik yapmışsa, bırakın insan, insanlık alemini, hayvanat aleminde dahi bir hayvan yavrusuna bir iyilik, bir merhamet, bir şey yapmışsa, nerede bir güzellik varsa, bilinen bilinmeyen, kalplerde veyahut da aşikar, hepsi o Rabbimin güzelliğindedir. Hepsi alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Bir muhabbet hasıl oluyor. Bir sevgi hasıl oluyor. Şükrün ve hamdin neticesinde marifetullah ve muhabbetullah. Buraya bir çıkış var. Dilerseniz kısa bir aranın ardından tam bu noktadan devam edelim inşallah.

0: yanında kayısı 89.99, şeftali 89.99, çilek 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: İnsan Rabbine hamd edip şükrettiği sürece hakikaten ona olan muhabbeti de sevgisi de artar. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, hani ifade edilir ya, cibilliyeti kalp, yaratılış tabiatı itibariyle kendisine iyilik yapanı sever, kötülük yapandan da uzak durur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gerçeği ifade etme adına sevgi iki türlüdür. Bir, menfaate dayalı sevgi. İki, rıza. Veyahut da daha farklı boyutlarında. Onlar has kişilerin işleridir. Biz kendi bulunduğumuz tabakadan misal verecek olursak, biz menfaate dayalı sevgideyiz hala hazırda. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, Allahü Teala'yı sevin. Zira onun size çok menfaati dokunuyor. Allah-u Teala'yı sevin, zira siz ondan menfaatleniyorsunuz. Allah-u Teala size ikram ediyor. Size hayat vermiş, sağlık, sıhhat vermiş, görmek, görme duyusu vermiş, işitme, tad alma, etrafınızda envai çeşit nimetler, her şeyi sizin hizmetinize sunmuş. Allah-u Teala'dan çok menfaat görüyorsunuz. Onun için Allah-u Teala'yı sevin. Beni de Allah-u Teala sevdiği için sevin. Allah-u Teala'yı sevin. Çünkü ondan menfaat görüyorsunuz. Demek ki insan Allahü Teala'yı sevebilmesi için, Rabbini tanıyabilmesi için onun nimetlerini şöyle bir görebilmeli, onun nimetlerinin farkına varabilmeli, düşünmeli, hiç hak etmediği halde, hiçbir liyakatı olmadığı halde Mevla Teala ona nimetlerini yağdırıyor. İnsan buna karşı nankörlük etmeden, küfran-ı nimet dediğimiz o hastalığa düşmeden farkına varmalı ve şükrederek, hamd ederek Allahü Teala'yı tanımaya vasıl olabilmeli ve neticesi itibariyle Mevla'nın muhabbetine erişebilmeli insan.
4: Zaten Cenab-ı Allah da Kur'an-ı Kerim'de kullarının bu yöne doğru yönelmesini Kur'an-ı Kerim'deki mesela hep misallerle beyan ediyor. Allahü Teala insanoğlunun nankör olduğunu ifade buyuruyor ve Rabbinin nimetlerine karşı nankörlük yapmaması için kullukta, edepte, Allahü Teala'nın azametini idrak etmede, nimetlerin farkına varabilmede muvaffak olsun diye de Cenab-ı Allah hep nimetlerini mesela sıralıyor.
3: Evet.
4: Dağlardan Allahü Teala bahsediyor. Yağmurlardan bahsediyor. O yağmur bulutlarından bahsediyor. Geceden bahsediyor, gündüzden bahsediyor. Yetiştirilen ekinlerden, dünya nimetlerinden, hususi olarak mesela yediğimiz bitkilerden, istifade ettiğimiz hayvanattan, küçük baş büyük baş hayvanlardan ki ondan etinden, sütünden, yününden istifade ediyoruz. Cenab-ı Allah dünya üzerinde, yani dünyayı bir sofra gibi düşünecek olursak Allahü Teala'nın hazırladığı bir sofradır. O sofra içerisinde Allahü Teala bize hep türlü türlü nimetler bahşetmiş. Aslında insan bunları zaten görebilmeli. Cenab-ı Allah da kul görsün, tefekkür etsin, nimetlerin farkına varıp nimeti göndereni anlasın diye Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde hep bunlara da zaten işaret ediyor.
3: Örneğin beni İsrail hadisesinde hep hatırlatıyor Mevla. 6, 7, 8, 9 tefsirlerde hatta böyle numaralanmış bir şekilde zikredilir. Hatırlayın ki Allahü Teala sizi Firavun'un elinden kurtardı. Firavun'un elinde esirdiniz. Yani hiçbir hürriyetiniz yoktu.
4: Zulüm görüyordunuz.
3: Oradan kurtardı. Rabbiniz sizi oradan kurtardı. Bakın şimdi bu büyük nimeti Mevla hatırlatıyor. Ama insanoğlu gel gör ki feraha çıktıkları halde, hürriyetlerine kavuştukları halde ne yaptılar? Tekrardan oradaki adetlerini devam ettirdiler. Buzağa taptılar. Yine Mevla Teala onlara hazır pişirilmiş bıldırcın eti yağdırıyor, kudret helvası veriyor. Bunları da hatırlayın ki Rabbiniz size bunları verirken siz ne dediniz?

0: Yok, daha aşağısını tercih ettiniz. Mevla size hürriyetinizi bahşetmişken, siz şehirde yaşamak, dolayısıyla tekrardan o eski kölelik halinizi arzu ettiniz. Yani ayet-i cellede zikredildiği üzere, insanoğlu nankördür ve o nankörlüğüne de şahittir aynı zamanda. Az evvel ifade etmeye çalıştık. Eğer insan görebilirse, anlayabilirse, Rabbini tanır, Rabbini tanıyan, tanıdığı ölçüde ona kulluk yapar. Dolayısıyla o derecede muhabbeti olur. Tam aksi manada inkar ederse, o inkar bataklığında o kimsenin gideceği yer nar-u cehennemdir. Nar-u cehennemdir ki oranın yakıtı insanlar ve taşlardır. Oraya gittiğinde ne kadar feryadu figan etse, Allah Allah dese dahi oradan kurtuluşu mümkünatı yoktur.
1: Hocam, burada yakıtı insanlar ve taşlardır dediniz. Burada evet, ufak bir menkibe aklıma geldi. Onu müsaade ederseniz anlatayım. Bu aynı zamanda yani şükür gereken nimetleri fark etme. Hani mesela biz neye şükrederiz? Cenab-ı Hak bize hava nimetini verir. Mesela buna şükredilir. Allah-u Teala bize su gibi bir nimet vermiş. Buna şükredilir. Mesela yağmur az yağsa hemen telaşlanırız. Sularımız azaldı işte. Barajlarda yüzde şu kadara düştü. Ondan sonra o susuzluğun ardından yağmurlar yağmaya başladığı zaman ne kadar seviniyoruz. Mesela bunlara insan şükreder. İşte bir ağacı, bir yeşilliği, bunları nimet olarak görür. Bir de bazı nimetler de vardır ki aslında onlara da şükretmek gerekir. Bazı nimetler gizlidir. Onları da görebilmek anlamında şöyle bir menkibe anlatılıyor. Peygamberlerden biri bir gün yolda giderken küçük bir taş görüyor. O küçücük taş parçasından içerisinden böyle sular fışkırıyor. O peygamber bu duruma çok şaşırıyor. Küçücük taş içerisinden bu kadar su nasıl fışkırıyor diye. Bunun üzerine o taş Allahü Teala'nın izniyle dile geldi. Ve şöyle dedi. Ben Allahü Teala'nın şu mealindeki ayetini duyduğumdan beri cehennem yakıtı olma korkusundan ağlıyorum. Allahü Teala yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının demiştir. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır. Cenab-ı Allah böyle buyurduğundan beri ben de bir taş olarak cehennem yakıtı olma korkusundan ağlıyorum. Bu benden akan su bu sebeptendir dedi. Evet. O peygamber de taşın cehennem yakıtı olmaktan kurtulması için Allahü Teala'ya yalvardı. Cenab-ı Allah da onu cehennem yakıtı olmaktan kurtardı. Fakat peygamber daha sonra o taşı, o küçük taş parçasını aynı şekilde kendisinden sular çıkıyor, yani ağlar vaziyette buldu ve kendisine sordu. Peki şimdi neden ağlıyorsun? Taş cevap verdi. Önceki ağlamam korkudandı. Fakat şimdi şükür ve sevinçten ağlıyorum dedi. İşte bu da okuduğunuz ayetle aklıma geldi. Ve aynı zamanda da bu manevi nimetleri de fark edip bunlara da şükretmek gerekir. Yani bir insan bu vakit namazını kıldıysa bu Allahü Teala'nın bir nimetidir. Manevi bir lütuftur. Buna da şükretmek gerekir. Cenab-ı Allah insana tövbe etmeyi nasip ettiyse, kendi lafz-ı celalini zikretmeyi diliyle veya kalbiyle nasip ettiyse buna da şükretmek gerekir.
0: İşte tam bu noktada siz de öyle bir yere temas ettiniz ki insan Allahü Teala'yı zikretmeye eline tesbihini aldıysa, bir kenara çekilip Allahü Teala'yı zikretmeye koyulduysa o haline bile şükretmeli. Veliyullah'a gelirler. Derler ki efendim biz Allahü Teala'yı zikrediyoruz. Yani zikretmeye çalışıyoruz. Ama tam manasıyla yapamadığımızdan mıdır ki biz hiçbir tad almıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Hiçbir lezzet duymuyoruz. Mübarek onlara cevaben diyor ki Allahü Teala sizin azalarınızı zikriyle meşgul ettiğinden dolayı siz halinize şükredeceksiniz. Halinize şükredin buyuruyor. Yani Allahü Teala bizi o anda elimize tesbih almışız. Bir kenara çekilmişiz. Belki bir örtüyle beraber bir şeyler yapma gayreti.

0: niyetindeyiz. Her ne kadar tam manasıyla hakikatine, dürununa varamasak da, muktedir olamasak da bir şeylerin çabasındayız ya. Mevla seni o halde azalarını en azından o meşguliyetle sabit kıldığı için o haline şükretmelisin. Olabilirdin. Düşün ki başka bir yerde, belki bir günah üzerinde de olabilirdin. Ama o haldesin. Ve hemen bunu okuduktan sonra aklıma şu geldi hocam. Eğer siz şükrederseniz ben nimetimi artırırım buyuruyor ya Mevla. Demek ki insan da zikir esnasında o haline şükrederse Allah-u Teala nimetini artırır.
1: Tad almayı da nasip eder.
0: Tad almayı da nasip eder. Gerçek manada lezzette insan alır, yaşar.
1: Yine bu anlattığınıza benzer bir hadise de merhum Sultan Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri Kutsu Suru zamanında yaşanmış. Bir emekli bir cami imamı Sultan Hazretleri'nin ziyaretine gidiyor. Tabi o zamana kadar da bir Allah dostunun meclisinde bulunmamış. İlk defa gidiyor. Oradaki edebi, oradaki adabı gerçekten de Allah dostlarının yanında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünneti en güzel şekilde yaşanıyor. O ashab-ı kiramın hayatı en güzel şekilde onların yanında uygulanıyor. Oradaki edebi, etrafındaki talebelerinin, oradaki bulunan insanların halini, edebini, orada kılınan namazın ciddiyetini ve nasıl edep ve huşu içinde namaz kılındığını görüyor. Tabii halinde bir değişiklik oluyor. Biz nasıl namaz kılmışız yıllarca? O durum içerisinde Sultan Hazretleri'nin yanına geliyor. Diyor ki efendim ben emekli imamım. 30 yıldır ben insanlara namaz kıldırdım. Ama bunca yıldır namaz kıldırdım. Ben bugüne kadar kıldırdığım namazlardan bir lezzet almadım. Bir şey anlamadım. Deyince Sultan Hazretleri tebessüm ederek ona diyor ki hoca namaz lezzet almak için kılınmaz ki. Allah emrettiği için kılınır. Gerçekte de bir insan bir işi yaparken önce Cenab-ı Allah'ın emridir diye yapmak ve onu yaptığından dolayı da Allah-u Teala'ya şükretmek. Biz namaz kılıyoruz, Rabbimizin emridir. Onu zikrediyoruz, onun emridir. Ona kulluk yapıyoruz, onun emridir. Tabi insan manevi lezzeti hissetse, haz alsa daha iyi olur ama önemli olan o gıdayı almaktır. Vücut da öyledir. Vücudumuzda bazen mesela ağzımızda hastalık olduğunda ağzımızda tat olmaz. Yediğimiz tatlı da olsa, çok lezzetli de olsa, acı da olsa, su da olsa içtiğimiz suyun dahi tadını alamayız. Ama tadını alsak da almasak da biz gıdalanmak zorundayız. Tabi tadını alsa daha güzel olur, daha keyifli olur. Ama önce kul Rabbinin kendisine ibadetini nasip ettiğinden dolayı ve günah içerisine girmediğinden dolayı o an bir günah fiiliyle meşgul olmadığından dolayı da Allah-u Teala'ya çok şükretmesi gerekir. Evet. Şükredilecek nimetler arasında demek ki lezzetini almasa dahi yaptığı ibadetler de vardır.
0: İbadet ediyor olabilmesi Allah-u Teala'nın tevfik ve inayet vermesiyle beraber, hidayet vermesiyle beraber bir nimettir. Bir de şu taraftan bakacak olursak, hani dedik ya hamd sadece dil ile ifade edilirken şükür hem dil ile hem kalp ile hem bütün azalar ile yapılabilir. Dil ile yapılan şükürden bu noktada biraz bahsetmek istiyorum hocam. İnsan asıl nimet verenin Mevla olduğunu bilmesi, itikadi noktada kalben buna tam manasıyla inanması ve sebeplere takılmaması kalbi şükürdür demiştik geçtiğimiz dersimizde. Dil ile şükür de lazımdır. O da Allah-u Teala'yı vereni, nimeti vereni sürekli metüsena etmektir. Ona teşekkür etmektir. Dil ile ifade edilmesi de mühimdir. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yönde teşvik etmiştir. Dünya malıyla kanaat yerine şükrü tercih etmeyi daima emretmiş. Hazreti Sevban radıyallahu anh efendimiz, Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin rivayet ettiği bir hadiste hazine yani altın ve gümüş toplayıp yığmakla ilgili ayet-i kerime nazil olduğu zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hangi malı biriktirip mülk edinelim ya Resulallah diye sorduğunda bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevaba

0: sizden her biriniz en güzel hazine olarak zikreden bir dil ve şükreden bir kalp edinsin buyurmuştur. Zaten selef, sahabe-i kiram efendilerimiz, varasetül enbiya, veliyullah efendilerimiz, onlar vakitlerini iki şey ile geçirirlerdi. Zikir ve şükür.
1: Hocam işte mücevherat budur.
0: Evet.
1: Kıymet budur, değer budur.
0: İşte dilin şükrüyle alakalı Allahü Teala'yı güzelce sena etmek. Demek ki Allah'ım sana hamdolsun, şükrolsun demekle beraber bir de Allahü Teala'yı zikretmek. Onun iyiliklerini, ihsanlarını hatırlayıp mülk sahibini, malikil mulk yani mutlak sahip olan, her şeyin sahibi olan, sana ulaşan nimetlerin sebeplerini dahi halk eden Mevla olduğunu bilmeli ve onu aciz, zelil, belki bir anlamda rezil kullara şikayet etmemektir dilin şükrü. Bu hususta rivayet edilmiştir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl sabahladın diye soruyor bir sahabe-i kiram efendimize. Hayır üzere, hayır içinde sabahladım deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikinci kez soruyor. Nasıl, ne halde sabahladın? Tekrar edince hayır üzere, hayır içinde sabahladım ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halen daha istediği cevabı almadı. Tekrar soruyor. Nasıl, ne halde sabahladın? Bu sefer elhamdülillah, Allah'a şükür olsun, hayır içinde sabahladım diye cevap verince o zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam senden söylemeni istediğim işte buydu buyurdular. Yani adamın sıhhat ve nimete karşı Allah'a hamd ve sena, şükrünü açık bir şekilde ifade etmesini istedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu da mühimdir. Yalnız sadece dil ile yetinmemeli. Kalp ile şükrü eda edip dil ile de söylemeli ama bununla yetinmemeli. Şükür fiilata dökülmeli. Yani şöyle diyebiliriz. Allahu Teala Azze ve Celle bize bir dil vermiş ama o dilin muhafazası için bize bir dudak vermiş, bir diş vermiş. Kapattığımız zaman sapasağlam bir muhafazanın ardında kalıyor dil.
1: Ağız içinde.
0: Ağzın içinde, çene vesaire, kaslar. Yani çok korumalı baktığımız zaman. Yani yaşam organımız kalptir. Ama baktığımızda kalpten daha sıhhatli bir koruma altında. Niye? Çünkü hakikaten dil öyle bir şey ki onu Allahü Teala'nın rızasına doğru sevk etmek, kullanmak çok mühim. İşte esas şükür organlarla yapılacak şükür budur diye ifade eder büyükler. Yani Allahü Teala'nın vermiş olduğu nimetleri isyan üzere kullanmamaktır. Ona güzel bir kulluk sergileyebilmektir. Dilerseniz kısa bir aranın ardından organlar ile, fiiliyat ile, ibadetle şükür nasıl oluyor, nasıl olması gerekiyor inşallah. Kısa bir aranın ardından devam edelim hocam.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hocam, organlarla şükür. Bu şöyle bir şeydir ki, bütün organları Allah-u Teala'ya ibadet ve onun rızasını kazanma yolundaki hizmetlerde kullanmalı insan. İnsan diliyle, haliyle, tavrıyla, yüzüyle devamlı şükretmeli, hamd eder bir halde olmalı. Azalardaki şükürse her uzuv, her latifeyi yaratılış gayesi istikametinde kullanmak ve onlara mahsus kulluk vazifelerini yerine getirmekten ibaret sayılmıştır. Yani bu ne demektir? Allah-u Teala Azze ve Celle bize göz vermiş. Öyle büyük bir nimet bahşeylemiş ki göz. Hani ifade etmiştiniz ya geçtiğimiz dersimizde, ibretlik bir hadise vardı. 500 yıl ibadet eder de bir abid, neticesinde Mevla Teala soruyor, İbadetinle mi yoksa rahmetimle mi muamele edeyim? 500 yıl ibadet etmiş ya, ibadetimle deyince bir gözün hakkını ödeyemiyor. Şimdi bu gözün şükrünü nasıl eda edebilir insan? Nasıl? Şöyle ki, Allah-u Teala göz vermiş, üzerine bir de kapak vermiş. Göz kapağı vardır değil mi? Ve demiş ki, söyle mümin erkeklere, gözlerini haramdan kapatsınlar. Yine o mümin kadınlara da söyle, onlar da harama bakmaktan sakınsınlar, gözlerini kapatsınlar. Demek ki haramı seyretmek, haramı bakmak, yani haram nedir? Allah-u Teala'nın bakmamamız, görmememiz istediği şeyleri gözünü kapatırsa insan şükrünü, bu anlamda şükrünü belki eda etmiş olabilir. Yine kulağını, elini, ağzasını, bütün bedenini Allah-u Teala'nın rızasına uygun bir şekilde, Allah-u Teala'nın dinine hizmet adına. Yani esasında şunu hiç unutmamalı ki, bütün benliğiyle insan Allah-u Teala'nın halifesi olarak yaratılmış. Eğer öyleyse Allah-u Teala'nın boyasına boyanmalı. Bütün azalarını onun dinine, onun yoluna, onun hizmetine adamalı insan. Zira halife Allah-u Teala'yı temsil ediyor insan. Halife temsilcidir bir anlamda. Öyleyse insan sahip olduğu ve kadrini, kıymetini

0: bilmekte çoğu zaman aciz olduğu bu büyük nimetlerin şükrünü de eda ederken Allah-u Teala'nın rızasına uygun bir şekilde hareket etmeli. Ona ibadet etmeli, ona kulluk etmeli. Onun aksine bir davranış küfran-ı nimet olur ki Allah-u Teala bizleri muhafaza eylesin.
1: Amin. Hocam biraz önceki anlatmış olduğunuz ayeti celile gerçekten çok dikkat çekici bir üslupla Cenab-ı Hak o ayeti beyan ediyor. Nur suresinin 30 ve 31. ayetlerinde Allah-u Teala bahsederken, yani gözlerin harama bakmaktan sakınması konusu o kadar mühim. Cenab-ı Allah biz iyi anlayalım, üzerinde iyi duralım, iyi fehmedelim, iyi akledelim diye Cenab-ı Allah ayrı ayrı hem mümin erkeklere hem mümin kadınlara farklı cins olarak da hitap ediyor. Mesela Allah-u Azimuşşan Kur'an-ı Kerim'de emirlerini verdiği zaman genelde toptan ifade eder. Mesela namazı kılın emri geldiği zaman o namazı kılın emrine mükellef olan bütün kadın erkek hepsi girer.
0: Evet.
1: Yani mümin erkeklere söyle namaz kılsınlar, mümin kadınlara söyle namaz kılsınlar demez Cenab-ı Allah. Mesela namazı kılın denir. İşte yalan söylemeyin, anne ve babaya isyan etmeyin, saygılı olun, hacca gidin, haram yemeyin, hırsızlık yapmayın, adam öldürmeyin. Bu ayeti celileler, emirler ve yasaklar Cenab-ı Hakk'ın umumi hitabıyla gelir. Hem mümin erkekleri içine alır hem de mümin kadınları içine alır. Cenab-ı Allah şöyle de diyebilirdi: İman edenlere söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Ama Allah-u Teala biraz daha hususileştirip ey Habibim mümin erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar, iffetli olsunlar. Mümin kadınlara da söyle onlar da gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. İffetli olsunlar, namuslarını, ırzlarını muhafaza etsinler. Güzellikleri, ziynetleri teşhir olsun diye mücadele içerisine girmesinler. Kendilerini saklasınlar, örtünsünler anlamında. Yani gözün harama bakmaktan sakınmasını Cenab-ı Hak tafsilatıyla ve hem erkeklere ve hem de kadınlara ayrı ayrı vurgu yaparak beyan ediyor.
0: Evet.
1: İşte bu da ifade ettiğiniz gibi göz nimetinin şükrüdür ki çok hassastır. Yani azalarla şükretme bölümüne girer.
0: Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allahü Teala Azze ve Celle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şükrü amel olarak da açıklamışlar. Allahü Teala ayeti cellede buyuruyor: Ey Davud ailesi, Davud Aleyhisselam'a hitaben şükür olarak, sahip olduklarınıza şükür olarak Allah için amel edin. Allahü Teala'ya salih amel edin. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayakları şişinceye kadar geceyi namaz ve ibadetle ayakta geçirmesinden dolayı yakınları tarafından uyarılıyordu Efendimiz Aleyhisselam. Verdiği cevap şuydu: Bunca nimete şükreden bir kul olmayayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözüyle mücahedenin ve güzel itaatin, amelin nimetlere karşı bir şükür olduğunu da belirtmiş. Yine Allah-u Teala insana hayırlı bir amel ihsan edince buna bir şükür olarak ikinci hayırlı amelin peşinden gitmeli insan. Bu durumda ne olur? Güzel amel ve muamelenin devamlılığıyla şükür de bir süreklilik arz etmiş olur ki devamlı insan şükretmiş olur. İşte bu anlamda ariflere göre şükrün evveli Allah-u Teala'nın nimetlerinden herhangi birisiyle ona isyan etmemek ve nimeti kötü arzularına itaatte kullanmamalıdır insan. Yani şükrün evveli budur. İsyan etmemek ve kendi kötü arzularına alet etmemek. Şükür ehlinin şükrü ise onlar Allah-u Teala'ya itaat ederek Mevla'nın yolunda kullanırlar sahip oldukları her ne varsa. İşte bu bütün müminlerin esasında yapması gereken bir şükür tarzıdır. Sahip olduğu her ne varsa canıyla, malıyla, her şeyle Rabbinin yolunda harcamaz.
1: Evet, fiille şükür konusuna yine

0: Bir örnek verecek olursak, bunun örneklerin en başında gelen örneklerinden birisi de namazdır. Namaz hem fiil olarak, beden olarak bir şükürdür, hem de dille yapılan bir şükürdür. Ki namaza başladığımızda Fatiha suresini okumak Hanefi mezhebinde vaciptir, Şafii mezhebinde farzdır. Yani ikisi de okumak gerekli anlamındadır. Dinen zaruridir, mecburidir, yapmak şarttır. Fatiha suresini okumadan namaz olmaz. Muhakkak okumalı. Cenab-ı Hak onu namazda gerekli kılmış. Fatiha suresinin içerisine baktığımızda ise o da hamd ve şükrü ifade ediyor. Hem namaz fiil olarak hamd ve şükürdür, hem de içerisindeki Fatiha suresiyle ayrıyetten bir daha Cenab-ı Allah'a hamd ve sena ve övgü ifade edilmiştir. Kur'an-ı Azimuşşan gibi büyük bir kitabın başlangıcı, ki Fatiha demek zaten başlangıç anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'in başı hamd ifadeleriyle başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken hamd, yani hem övme ve hem de övülme, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim derken Allahü Teala Rahman ve Rahim'dir. Maliki Yevmiddin dediğimizde Allah din gününün sahibidir. Bu üç ayeti celile Allahü Teala'ya karşı methu sena, Allahü Teala'yı övmek, Cenab-ı Allah'ı zikretmeyle başlıyor. Allahü Teala'nın azametini, büyüklüğünü, din gününün sahibi olduğunu ve Allahü Teala'nın merhametini, rahmetini ifade ediyor. Onun peşinden gelen ayette ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım isteriz ifadesi beyan ediliyor. Bu İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn ayetleri de yine kulun Allahü Teala'yı nasıl methu sena etmesi, nasıl dua etmesi gerektiğini Cenab-ı Allah kuluna öğretiyor. Yani ilk üç ayette Cenab-ı Allah kendini methediyor, vasıflarını beyan ediyor. Sonraki o ayette de sana ibadet eder, ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz ayetinde de kuluna nasıl dua edeceğini Cenab-ı Hak beyan ediyor. Müfessirler bunu araştırmışlar. Yani Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinde ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım isteriz ayetinden önce kendisini zikretmesi, hamd ile övmesinde ince bir mana vardır ki her şeyin başında, her şeyden önce Allahü Teala'ya hamd etmek, Allahü Teala'yı şükretmek, Allahü Teala'yı övmek, sıfatlarını bilmek, azametini hissetmek vardır. Her işin başında bu oldu mu, o işte daha korku yoktur.
1: İnsan gafil olmaz.
0: Evet. Buna örnek olarak da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hicreti esnasında Sevir mağarasında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizle, o sadık arkadaşıyla saklandıklarında geçirdikleri tehlike örnek olarak veriliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz mağarada saklandıklarında müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Hazreti Ebubekir'in izini buldular. Mağaranın önüne kadar da geldiler. Ve ayakları da görünüyordu. Konuşmaları duyuluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la müşrikler arasında belki 1-2 metre vardı ya da yoktu. Bir metre ötende seni öldürmeye gelen bir grup var. Gözü dönmüş cani insanlar. Onların bir metre ötesinde de sen varsın. Sen de hedefsin orada. Hazreti Ebubekir Efendimiz korktu, endişelendi, ağladı. Ya Resulallah dedi, ben kendimi düşünmüyorum. Ben ölsem bir şey olmaz. Ama ben sizin için endişeleniyorum. Onlar sizi görürlerse, sizin canınıza kastederlerse, bu ümmetin hali ne olur? Eğilseler, başlarını eğseler bizi görecekler ya Resulallah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona buyurdu ki ayet-i celilede beyan edilen husus, estağfirullah billah, la tahzen innallaha ma'ana, sen mahzun olma,

0: sen üzülme. Şüphesiz Allah bizimle beraberdir. İşte burada yani tehlikeyle burun buruna olduğu bir musibet, bir sıkıntı ki seni öldürmeye gelenler var burnunun önünde. O durumda bile korkmamak. Niye? Çünkü Allahü Teala'nın azameti var kalbinde, gönlünde. Cenab-ı Allah'ın zikrini ve azametini önüne koyduğu için orada korku olmuyor. Aynı şekilde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın durumu da bu şekilde beyan edilir. Beni İsrail'i Firavun'un zulmünden kurtarıp Allahü Teala'nın vahyiyle işaret ettiği yere doğru gitti. Gitti ki deniz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi Hazreti Musa Aleyhisselam'a kızdılar. Dediler sen nasıl bir insansın ki bizi getirdin bir denizin önüne sürdün. Sen bizi bir anlamda tuzağa düşürdün. Arkamızda Firavun ve adamları bizi öldürmeye geliyorlar. Önümüzde deniz. Sen bizi resmen şeye düşürdün. Sıkıntının içerisine koydun. Nasıl peygambersin? Sen nasıl işaret alıyorsun diye. Musa Aleyhisselam'a sitem ettiklerinde, kızdıklarında yine Cenab-ı Allah onları kurtarmıştır. Çünkü Beni İsrail o ahlakı gösteremeseler de başlarındaki peygamber Hazreti Musa Aleyhisselam'dır. O gönlünde, kalbinde, dilinde Allahü Teala'nın azameti, zikri, Cenab-ı Allah'a hamdı, Allahü Teala'ya senası ve övgüsü olduğu için Cenab-ı Allah orada da onları yani %100 öldürülme konumunda oldukları halde Hazreti Musa Aleyhisselam asasını denize vurmuş, Allah'ın izniyle yarılmış ve kendileri içinden selametle geçmişler. Firavun ve adamları da gerilerinde denizde boğulmuşlar. Bu iki örnektir. Tabi bunun örnekleri daha çoktur. Hayatta %100 tehlikenin öldürülmeyle karşı karşıya olduğu bir tehlikenin içerisinde olmalarına rağmen Allahü Teala'nın ismiyle, Allahü Teala'nın azametiyle, Allahü Teala hamd ve övgüyle başlamak dedi ki o olduğu zaman peşinde ne dert var ne tasa var. Velev ki öldürülmüş olsa bile yine de dert ve tasa yok. Çünkü o zaman da şehitlik var. Evet. Demek ki hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu hadis-i şerifinde beyan edildiği gibi her kıymetli iş, değerli bir işe Allah'ın ismiyle başlanmazsa o iş bereketi kesik olur. Demek ki her işte Allahü Teala'yı hamd ile överek, sena ile Allahü Teala'yı zikrederek o işe başlarsak o işin başı tehlike bile olsa, bizim tehlikeyle burun buruna dahi olsak, Allahü Teala'yı andık mı o tehlike hiç gelir.
1: Evet. Bu manada hadislerde zikredilir. Hiçbir zikir hamd etmek kadar kat kat sevap getirmez buyuruluyor. Yani hamd etmek mükafatı, belki Subhanallah, belki Eftelul zikri la ilahe illallah ondan daha faziletlidir buyuruluyor.
0: Hocam şunu da bir ifade edeyim de. Yani bugünümüze dönecek olursak yani toplumumuzun dilinde elhamdülillah var yaygın ama bu gitgide azalmakta. Evet. Yani birisine mesela sorduğumuzda nasılsın elhamdülillah diyebilmeli. Yani onu söylediğimiz an onun manasını çok iyi kavrayamasak da dilimizin bu zikre alışması çok önemlidir. Kesinlikle. Bugün insanlarda şikayetlenme çok fazla var. Ne kadar çok şikayetlenme artarsa başımızdaki sıkıntılar eksik olmaz. Birine halini sorduğumuzda açıyor bir ağzını ki bir ver yansın ediyor.
1: Bir dokun bin ah evet. İşit meselesi.
0: Yani çocuğundan memnun değil, eşinden memnun değil, işinden memnun değil, maaşından memnun değil, hiçbir şeyden memnun değil, her şeyden şikayetçi. Ha bir elhamdülillah de, hamdü senalar olsun de, Allahü Teala'nın verdiği nimetleri düşün, olumlu şeyleri düşün. Onun için her işin başında dilimizde yani hamdı.
1: Ama hocam bize şurada bir görev düşüyor ki, hani sahabe-i kiram efendilerimiz tamam, onlar birbirlerini şükre sevk etmek ve onun yapacağı şükürden kendisi de vesile olduğundan dolayı istifade edebilme adına birbirlerini hep sorarlardı. Nasılsın? Halin nasıl? Keyfin nasıl? Sormalarındaki gayeleri o hamd etsin de şükretsin de dil ile biz de ona sebep olduğumuzdan dolayı o

0: şükrüne, hamdine, sevabına ortak olalım diye bunu yaparlardı. Ama bahsettiğiniz gibi bugün bir dokunuyorsun, bin ah şikayet. Şimdi öyle bir durumda alimler derler ki kesin kes kati olarak ağzından bu tür sözler dökülecek olan bir kimseye, bildiğim bir kimseye nasılsın dememelisin. Yani biz şuna da dikkat etmek durumundayız ki kime nasılsın halini soracağımız zaman o kimseyi şöyle bir süzmeliyiz. Şükürler olsun diyecekse bir kimse aslında ona nasılsın demeliyiz. Yoksa onun haricinde nasılsın diyeceğimiz adam inkara kalkacaksa, nankörlük edecekse, şikayete başlayacaksa onun o şükürsüzlüğüne ortak olmama adına buna da dikkat etmeliyiz derler.
1: Demek ki önce nasihat, önce nasihat etmeli. Hı-hı. Sonra nasılsın diye sormalı.
0: Evet, evet. Yani şükrü anlatmalı, şükürsüzlüğün delaletinden bahsetmeli. Ondan sonra da nasılsın diye şöyle bir sorup onu şükre sevk etmeli. Allah-u Teala Azze ve Celle şükürsüzlüğün delaletinden bizleri muhafaza buyursun.
1: Amin.
0: Allah-u Teala hamdın ve şükrün o güzel faziletine, lezzetine Mevla bizleri muvaffak kılsın, ulaştırsın inşallah.
1: Ve verdiği zahiri nimetlerin ve gizli nimetlerin de farkına varabilen kullarından eylesin.
0: Evet.
1: Evet, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak üzere, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Ashab-ı Uhdud. Yazan Ahmet Özdemir. Yöneten Mehmet Burhan Genç.
1: Aman Allah'ım, şuraya bakın, bir insan bu, bir ceset. Şuraya bakın, elini şakağına koymuş, sanki az önce öldürülmüş gibi. Çok tuhaf. Arkadaşlar, hey arkadaşlar, buraya gelin. Komutana haber verin, burada bir ceset buldum.
2: Ceset mi?
1: Evet, gelin buraya bakın.
3: Ne var? Ne
1: buldun? Efendim, su bulabilir miyim diye şu yıkıntıyı kazıyordum ki bu cesedi buldum.
4: Allah Allah, şuna bakın, sanki canlı. Çok da gençmiş. Avucunda bir şey tutuyor galiba. Dur bakalım, şimdi anlarız. Oldu işte. Avucunu açtı. Aman Allah'ım. Şakağına bakın. Yaradan kan damlıyor. Sübhanallah. Elini yerine koyalım.
1: Parmağında da bir yüzük var.
4: Evet. Üzerinde de bir yazı var. Şunu iyice bir silin de okumaya çalışalım. Evet. Rabbi Allah. Evet. Rabbim Allah'tır diye yazıyor. Herhalde geçmiş ümmetlerden biri. Galiba şehit olmuş. Hemen halifeye bir mektup yazıp anlatalım. Belki o bu ceset hakkında bir şeyler biliyordu.

0: Efendim, müminlerin emiri Hazreti Ömer'in mektubu geldi.
1: Oku bakalım. Bulduğumuz ceset için ne diyor acaba?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim. Peygamberine, ailesine ve ashabına salat ve selam ederim. Allah'ın selamı üzerinize olsun.
1: Ve aleyküm selam.
0: Hattab'ın oğlu Ömer'den Samir'in oğlu Abdullah'a. Bulduğunuz ceset Allah Resulü...

Hazreti Muhammed'in bize bildirdiğine göre uzun yıllar önce o yerde tevhid mücadelesi vermiş olan gencin cesedi olmalı. Şöyle ki, sizden önceki ümmetler arasında bir padişah ve onun bir sihirbazı vardı. Sihirbaz yaşlandığı vakit padişaha gelerek kendisine eğitilmek üzere genç bir öğrenci...

0: Efendimiz, sihirbazınız sizinle görüşmek istiyorlar.
1: Hemen içeri alın.
2: Saygılar sunarım yüce efendimiz.
1: Gel bakalım bu kişi. Şeref verdim. Buyur. İstirahat et. Görüşmeyeli hayli zaman oldu. Nasılsın bakalım?
2: İyiyim. Sayenizde iyiyim yüce efendimiz.
1: Seni buraya getiren önemli bir sebep olsa gerek.
2: Efendimiz, yaşım çok ilerledi. İyice ihtiyarladım. Göç vaktim yaklaştı. Ölüm hiç kimseyi ayırt etmiyor. Sihirbazları bile. Bugüne kadar bildiklerimi öğretecek bir öğrencim olmadı. Emir buyurun, bana zeki bir genç bulsunlar da bilgilerimi ona aktarayım.
1: İyi düşünmüşsün. Vezir, sihirbaza akıllı uslu bir genç bulup getirin.

0: Evet delikanlı. Bugünkü dersimiz bu kadar. Yarın yine aynı vakitte gelmeyi unutma.
1: Peki efendim.
0: Zeki delikanlı ama söylediklerime pek kulak astığı yok gibi. Benden boşalacak yer için biçilmiş kaftan aslında. Ne yapıp edip gönlünü kazanmalıyım. Belki de en iyisi biraz gözünü korkutmak.

0: Şu kadar zaman oldu. Sihirbazın yanına gidip geliyorum. Kendisi de söyledikleri de çok acayip. Garip garip şeyler söylüyor. Karı koca arasına açacak büyüler. Yalan mı yanlış mı olduğu belirsiz efsunlar. Yok. Olmaz. Yıldızlar şöyle olursa böyle olur. Böyle olursa şöyle olur. Bilmem ne. Bu iş bana göre değil.
1: Oğlum! Senin sihirbaza gitme vaktin gelmedi mi?
0: Evet geldi.
1: Daha ne duruyorsun ha? Hadi yürü bakayım. Yürü! Bak gene oyalanıyor. Hadi davran dedim sana.
0: Tamam. Hava ne kadar güzel. Güneş nasıl da pırıl pırıl parlıyor. Şuraya bak. Çiçekler de açmış. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşüyorlar. Bu aksakallı ihtiyar da kim? Ne kadar da aydınlık bir yüzü var. Ne yapıyor bu? Okuduğu ne acaba?
2: Ya ilah el alemin. Ey alemlerin ve benim Rabbim olan Allah. Beni bağışla. Anamı babamı bağışla. Tüm inananları bağışla. Bizi yeniden dirilttiğinde, bizi hesaba çektiğinde, cehenneme gidenlerden değil, cennete gidenlerden eyle. Amin.
0: Affedersiniz efendim, ne yaptığınızı öğrenebilir miyim?
2: Ne? Kim? Efendim, bir şey mi dedin çocuğum?
0: Evet efendim, ne yaptığınızı merak ettim de, bana anlatır mısınız?
2: Dua ediyordum evladım. Artık gizlemek istemiyorum zaten. Alemlerin Rabbi olan Allah'a, yaradanımıza dua ediyordum yavrum.
0: Kime dediniz?
2: Alemlerin Rabbini, seni, beni, annemizi, babamızı, şu gördüğün şeyleri, hatta senin ve benim göremediğimiz canlı cansız her şeyi yaratan.
0: Ya peki, kralımızı da o mu yarattı?
2: Evet.

0: Onu da o yarattı. Fakat kral kendinden önceki diğer zalimler gibi benliğine kapıldı. Nefsine ve şeytana uydu. Tanrılık iddiasına kalkıştı. Hakikaten şu insan denen yaratık çok zalim. Bir o kadar da cahil.
1: Peki siz kimsiniz? Ne yaparsınız? Nereden gelir? Nereye gidersiniz?
0: Ben bir rahibim. Allah'ın gönderdiği peygamberlerden biri olan Hazreti İsa'ya bağlı bir muvahhidim. Bir olan Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve öldükten sonra diriltilmenin gerçek olduğuna inanan bir insanım. Fakat ne yazık ki İsa aleyhisselamın getirdiği dini bozdular. Allah'ın bizim için ona verdiği kitabı tahrif ettiler, değiştirdiler. Benim gibilerini zor bulursun. Artık gerçek rahipler bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı. Onun için ben rahibim diyen nice insanın Allah'ın birliğine ortak koştuğunu, muvahhid olmadığını görürsen şaşırma. Bu söylediklerimi aklından çıkarma. Gerçek rahipler Allah'ın bir olduğuna, İsa aleyhisselamın da Allah'ın öncelikle kulu, sonra peygamberi olduğuna iman ederler. Bundan başka ne duyarsan bil ki uydurma. Safsata, batıl şeylerdir. Peygamberimiz Hazreti İsa kendisine inananlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik eden ve benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim. O günden bugüne biz, yani İsa'ya gerçekten inananlar, o peygamberi bekleriz. Ona tabi olmayı arzularız. Onu tasdik etmeyen İsa aleyhisselamın ümmetiyim demekten haya etmelidir. Zaten ruhbanlığı da sonradan çıkardılar. Çıkardılar ama hakkını da veremediler. Kendi kendilerine sonradan ihdas ettikleri bu şeyden vazgeçemiyorlar da ondan. Allah bilir ama bu İsa aleyhisselamın haber verdiği o son peygamberin gelişine kadar böyle sürüp gidecektir.
1: Sizinle konuşmak beni çok rahatlattı. Ancak yetişmem gereken bir dersim var. Yarın yine gelmeye çalışırım.
0: Güle güle canım.

0: Nerede kaldın sen? Bu derslerin ne kadar önemli olduğunun farkında değilsin galiba. Belki de senin başka bir derse daha ihtiyacın var. Hı? Aç bakayım elini. Hı? Al bakalım. Aha. Al. Aha. Bu senin aklını başına getirir belki.
1: Tamam. Bir daha geç gelmem efendim.
0: İstersen geç gel. Bundan sonra her geç geldiğinde bir öncekinden daha fazla sopa yiyeceksin. Hı?

0: Neredesin oğlum sen? Dersin hiç bu kadar uzun sürmezdi.
1: Baba!
0: Gabriel!
1: Dur! Bırak! Bırak kulağımı! Ne olur!
0: Bana bak! Bana bak! Doğruyu söyle! Yoksa sihirbazın yanına gitmedin ha?
1: Gittim! Bırak artık kulağımı! Ne olur!
0: Bak! Sakın unutma! Artık eskisi gibi aylak aylak gezmek, vaktini boşa harcamak yok. Sen artık sarayın sihirbazı olacaksın. Tamam mı?

kadarıyla fazla artık. Günlerdir hem sihirbazdan hem de babamdan dayak yemekten gına geldi. Ya, durumu rahibe anlatsam iyi olacak. Ne de olsa bu işte onun da payı var. Gidip gelirken ona uğramak ve sohbet etmek beni meşgul ettiği için geç kalıyorum. Hem belki de bir çaresini bulur.

0: Hoş geldin. Hayrola? Bir derdin mi var senin? Niye çehrana sık öyle? Hadi hadi söyle. Çekinme. Belki bir çaresini buluruz.
1: Yani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama sihirbaza gidip gelirken bildiğiniz gibi sizinle oturup sohbet ediyorum. Ama derse geç kalınca sihirbaz, eve geç kalınca da baban dayak atıyor.
0: Bak sen şu zalimlere. Evet. O halde sihirbaz sorarsa ailem bırakmadı. Baban sorarsa sihirbaz alıkoydu dersin, olur biter.
1: Evet. Bu iyi bir fikir olabilir. Tamam. En iyisi öyle yapmak. Gelelim bugünkü dersimize. Bugün nelerden söz edeceksiniz?
0: Bugün mü? Bugün de daha önce hiç konuşmadığımız şeylerden söz edelim. Göklerin ve yerin hakimi olan Yüce Allah her şeye şahittir. Her şeyi işiten, gören ve bilendir. O kendisine inanıp salih ameller işleyenler için altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İnanan insanlar dünya hayatında özleyip durdukları ama hiçbir kralın ya da efendinin kendilerine sağlayamayacağı sonsuz mutluluğu ancak orada bulabilirler. Ancak Allah insana huzur ve saadet sağlar. Her şey onun hükmü altındadır. Güneş onun iradesiyle doğar, yağmur onun iradesiyle yağar. Yer, gök ve su, her şey Allah'ın bu iradesine, Allah'ın varlığına ve tekliğine şahittir. Evet, bugünlük de bu kadar. Hadi bakalım, daha fazla gecikme.

0: Evet. İyice anladın değil mi? Gökyüzü hayatın üzerindeki hakimiyetin kaynağıdır. Gökyüzündeki her şey bu dünyadaki her bir olacağın, her bir kimsenin geçmişinin ve geleceğinin hem sebebidir hem de habercisidir. Kehanet ilmi yıldızların, gezegenlerin, ayın ve güneşin sırlarını öğrenmek, gökyüzünün dilini bilmektir. Sihir de insanlara zayıflıklarını hatırlatır. Onları bambaşka ve büyülü bir dünyanın varlığına inandırır. Biz sihirbazlar, gökyüzünün insanlara layık gördüğü krallara ve efendilere yardımcı oluruz ki yeryüzünde düzen bozulmasın. Şeytan, sihiri yeryüzündeki seçilmiş insanlara öğreten bir öğretmendir. İnsanların çoğunun Rabbi, yani efendisi ve hükmedeni krallar, kralların efendisi bilginler, kahinler ve sihirbazlar, onların da efendisi gökyüzü ve şeytandır. Anladın mı?
1: Evet efendim, anladım galiba. Günlerdir gelip gidiyorum. Şu sihirbaz hiç de sevimli bir adam değil. Saçı sakalı birbirine karışmış. Pislikten teke gibi kokan bir herif. Suyla arasının hiç iyi olmadığı belli. Rahipse pırıl pırıl, tertemiz biri. Sevecen, babacan. Sihirbaz gibi merhametsiz de değil. Ama hangisine inanacağımı kestiremiyorum. O mu haklı yoksa öteki mi? Nasıl ayırt etmeli acaba? Bir ölçü, bir kıstas olmalı.
2: Delikanlı bu düşünceler içinde rahiple buluşacağı yere doğru yürürken gördüğü şey karşısında irkilir. Az ileride yırtıcı bir hayvan yola fırlamış, bir grup insanı da kıstırmış, kükrüyor.
3: Çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çocuk, çoc

0: Bu bir canavar. Yolu kesmiş. İnsanlar korkudan yaprak gibi titriyorlar. Olamaz. Evet. İşte ölçü. Sihirbaz mı haklı? Yoksa rahip mi? Şimdi anlarım.
1: Dur bizden.
2: Hey delikanlı. Yaklaş. Çekil. Çekil, daha fazla yaklaşma.
1: Durdurun şu çocuğu. Vah yavrum vah. Pek de gençmiş.
3: O da ne? Eline bir taş aldı. O taşla o canavara karşı ne yapabileceğini zannediyor bu. Delikanlı.
1: Zavallı. Harcalanacak. Tutun şunu. Tutun. Ah, siz de erkek olacaksınız.
4: Ay yavrum
3: vah. Artık çok geç. Onu kimse kurtaramaz. Hayvan onu fark etti. Gel git beni. Gel bizi üstüne atlayacağım.
1: Gözüm görmesin artık bakamayacağım.
0: Allah'ım. Eğer rahibi sihirbazdan daha çok seviyorsan şu atacağım küçük taşla bu canavarı öldür. Al bakalım.
3: Öldü.
0: Öldürdüm onu. Beni hidayete yönelttiğin için şükürler olsun sana Rabbim. Bana gerçeği gösterdiğin için sana şükürler olsun Allah'ım.
5: Aferin delikanlı.
1: Nasıl yaptın?
0: Helal olsun sana.
5: Helal olsun.
0: Hemen rahibe gitmeliyim.
6: Kuş gibi uçtu gitti. Kimin nesi olduğunu anlayamadık.
1: Bir de rahipten bahsetti.
7: Bence bir sihirbazdı.
8: Olabilir.

0: Yaşadığı olağanüstü olay delikanlıyı altüst etmişti. Bir an önce rahiple buluşmak için deli gibi koşuyordu. Nihayet rahibi her zamanki yerde bekler görünce son bir koşuyla yanına vardı.
1: Efendim, efendim, bundan sonra siz ne derseniz kabul.
2: Dur, dur hele dur yahu. Ne oldu, ne bitti bir anlayalım bakalım.
1: Anlatacak o kadar çok şey var ki. Allah'ım, hala inanamıyorum. Bakın neler oldu. Hadi. Ben size gelirken yolda canavarın biri yolu kesmiş. İnsanları korkutuyordu. Ben de kendi kendime dedim ki, sihirbazın mı, rahibin mi haklı olduğunu şimdi anlayabilirim. Hı-hı. Elime bir taş alıp canavara yaklaştım. Çok korkuyordum. Ama bu denemeyi yapmayı öyle çok istiyordum ki, iyice yaklaşınca içimden Allah'ım dedim. Eğer rahibi sihirbazdan daha çok seviyorsan bu taşla şu canavarı öldür. Sonra da taşı attım. Taş canavara değer değmez hayvan cansız yere serildi. Bu olağanüstü bir şey efendim. İşte böyle oldu. Bundan sonra o sihirbaza gitmeyeceğim. Sizin dininizi, Adem Aleyhisselam'dan bu yana gönderilen bütün peygamberlerin dinini, tevhid dini olan İslam'ı kabul ediyorum. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah'tan başka tanrı yoktur.
2: Evladım, heyecanını anlıyorum. Mübarek olsun. Sen benden de üstünsün artık. Allah sana ikram etmiş, keramet vermiş. Artık varacağın yere vardın sen. Fakat nimet, külfet dengesi. Bundan sonra imtihan edileceksin. Başına türlü türlü belalar, musibetler gelecek. Sünnetullah böyle. Şimdi beni iyi dinle. Birileri seni sorgulamaya kalkarsa sakın benim adımı vermeyesin. Allah seninle insanları kendi dinine çağırmak istiyor galiba. Sen seçildin. Allah seni çeşitli kerametlerle donatacak. Alacalı hastalara Allah'ın izniyle şifa verip

0: gerçek, gözleri görmeyenlerin yeniden görmelerini sağlayabileceksin. Onun izniyle tedavi edemediğin hastalık kalmayacak. Hadi evladım, git. Yolun da açık olsun, bahtın da.
1: Uzatın elinizi öpeyim. Allah'a emanet olun. Beni de duanızdan eksik etmeyin.
0: Sen de bizi duandan eksik etme. Güle güle. Allah'a emanet ol.
1: Artık bundan sonra ailemin yanına dönemem. Rahibin söyledikleri olacaksa onlara da bir zarar gelmesini istemem. Ama insanlara doğruyu anlatmak için kendimi hazır hissetmiyorum. Belki de en iyisi eski bilgelerin ve Allah dostlarının yaptığı gibi yapmak. Allah'a yakın olmak. Kendi benliğimle baş başa kalmak için bir mağaraya çekilmeliyim.

0: Kendini yepyeni bir hayatın eşiğinde hisseden delikanlı, kalbinin sesini dinleyip ücra bir köyde bir dağ mağarasına çekildi. Ancak gösterdiği bir takım olağanüstülüklerle önce köylülerin sonra da civardaki insanların dikkatini çekti. Kısa sürede ünü dört bir yana yayıldı. Görevi başlamıştı.
1: Defol ki Süleyman. Evet efendi, sen ne istemiştin?
2: Bir koyun budu ver. Gel evladım, sakın bir şeye çarpıp da devirme.
1: Nesi var oğlanın?
2: Doğuştan iki gözü de görmüyor.
1: Kör desene şuna. Çok da gençmiş. Dayı, hangi devirde yaşıyorsun sen? İnsan bir çaresini arar be. Mağaradaki genci duymadın mı? Götürün ona hemen, şipşak iyi etsin.
2: Ne bileyim kasap efendi. Çok yerlere götürdük ama bir türlü derdinin dermanını bulamadık. Kimmiş bu genç?
1: Kimdir necidir kimse bilmiyor. Görmeyen gözleri açıyor. Alacalıları iyileştiriyor. Aşağı yukarı her hastalığı tedavi edebiliyor. Tedavi ettiklerine başka şeyler de öğretirmiş derler. Ama o kadarını bilmiyor. Sen benim sözümü yaban atma. Bir götürüver. Buyur koyun budunu.
3: Kasapbaşı, neler anlatıyordun sen bakayım ha?
1: Vay çavuşum, sen burada mıydın? İki gözüm önüme aksın ki görmedim. Buyur emret.
3: Bırak şimdi yağcılığı, bırak. Anlat bakalım şu genci. Bizim vezirin de gözleri sonradan sonra iyice bozuldu. Görmez oldu artık. Belki bir çaresini buluruz.
1: Ha, şu genç mi? Çavuşum, ben de herkesin söylediklerinden fazla bir şey bilmiyorum. Bu genç kimdir, necidir kimse bilmiyor. Görmeyen gözleri açıyor. Alacalları iyileşiyor.

0: Aferin Çavuş. İyi iş becerdin. Bu gencin yerini yurdunu bilen de ne kadar çok insan varmış. Bakalım gerçekten dedikleri gibi mi?
1: Elbette vezirim. Değilse böylesine ün salabilir miydi dört bir yana? Hele dedikleri gibi değilse, şarlatanın biri ise ben bilirim ona yapacağımı.
0: Kes sesini. Mağaraya hayli yaklaştık. Belli olmaz. Belki buralarda bir yerdedir.
2: Ağalar! Nereden gelir? Nereye gidersiniz?
0: Bu da kim? Sakın şu dedikleri genç olmasın. Çavuş, benim göremediğimi bilmiyor musun be adam? Baksana, baksana kimmiş seslenen?
1: Galiba bu söz edilen genç. Yavaş yavaş bize doğru geliyor, duralım. Daha fazla ilerlemeye gerek yok. Nasıl olsa yanımıza gelecek.
3: Hoş geldiniz. Bir ihtiyacınız var mı?
0: Evladım. Bu yaştan sonra gözlerim görmez oldu. Şu üç deve yükü değerli eşyayı sana getirdik. Hepsi senin olsun. Yeter ki bana şifa ver. Hatta eğer gözlerimi açabilirsen bir bu kadar daha veririm. Seni servete boğarım. Ne istersen yaparım.
3: Ne istersem yapar mısın?
1: Özür ettin delikanlı. Şu karşıdakinin kim olduğunu biliyor musun?
0: Dur hele çavuş dur. Sen karışma. Evet. Ne istersen yaparım delikanlı. Yeter ki sen gözlerimi aç.
3: Öyleyse.

0: Beni iyi dinleyin. Ben kimseye şifa veremem. Şifayı bize hayatımızı veren, her şeyimizin asıl sahibi olan Allah verir. Ancak Allah iyileştirir. Eğer ona inanırsan, yüceliğini kabul edersen, senin için dua ederim. O da eğer isterse sana şifa verir.
1: Pekala, pekala. Anlat bana.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Pekala, pekala. Anlat bana.
0: Allah birdir, tektir. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Eşi ve benzeri yoktur. Yüceliğine denk olabilecek hiçbir güç yoktur. Her şey varlığını ona borçludur. Ama o borçlu olmaktan uzaktır. İnsanları, hayvanları, bitkileri, yani canlı cansız her şeyi o yaratmıştır. Ama insanı yaratmasında bir muradı vardır. İnsanı yaratıp başıboş bırakmamıştır. Allah bizi dünyaya belli bir süre imtihan etmek için göndermiştir. Asıl hayatımız ölümden sonra başlayacak. Öldükten sonra belli bir vakitte Allah bütün insanları diriltecek ve herkes bu dünyada yaptığı her şeyin karşılığını alacaktır. Allah'a iman edip rızasını kazanmak için iyilik işleyenler cennete. Allah'tan başka efendiler edinmiş, haksızlık ve kötülükte bulunmuş olanlar da cehennem denen ceza yerine gönderilecektir.
1: Meğer sadece gözlerim değil, kalbim de görmüş. Yalnız bedenen değil, ruhen de görmüşüm ben. Yazıklar olsun bana. Anlat delikanlı. Söyle. Anlat ki bileyim. Söyle ki öğreneyim. Tövbeler olsun Allah'ım. Affet beni Allah'ım. Bu yaşıma kadar nasıl senin büyüklüğünü göremedim ben? La ilahe illallah.
0: Allah sizi bağışlasın. Bu gözyaşlarınız ruhunuza şifa olacak inşallah.

0: Bugün hangi işlere bakacağız vezir?
1: Elimdeki listeye göre.
0: Hı? Ne dedin? Sen görüp okuyabiliyor musun? Nasıl oldu bu iş? Kim açtı senin gözünü?
1: Rabbim.
0: Ne dedin? Senin benden başka bir Rabbin daha mı var? He?
1: Benim bir tek Rabbim var. Sizin de benim de Rabbimiz olan Allah.
0: Kimmiş Allah? Benden daha mı güçlü? Senin karnını o mu doyurur?
1: Elbette. Nefes almamı sağlayan ciğerlerimi, havayı o yarattı. Her canlıya hayat veren ve alacak olan da odur. Her şeyin sahibi, hakimi ve efendisidir.
2: Ya bak sen şu işe. Yani şimdi sana bu küstahlığı yaptıran Allah istemedikçe ben senin boynunu vurduramam ha?
3: Cellat!
2: Ya. Dur. Ölüm senin için kurtuluş olur. Hem bu işin aslını öğrenmeden ölmeni de istemem doğrusu. Bana zindancıyı çağır.
4: Beni mi emrettiniz efendimiz?
2: Evet. Al götür şu haini. Ne yapıp et, benden başka efendisi olmasının sebebini öğren. Mutlaka konuşmalı.
4: Siz onu hiç merak etmeyin efendim. Önünde sonunda bülbül gibi ötecektir. Yürü bakalım hain. Düş önüme.

0: bizim sihirbaza sihir öğrensin diye gönderdiğimiz çocuk değil mi? Ha? Evet evet ta kendisi. Hoş geldin çocuğum. Kusura bak. Seni biraz hırpalamışlar galiba.
1: Zincire de mi vurmuşlar ne?
0: Çabuk çözün şu zinciri.
2: Baş üstüne efendim.
0: Öyle. Gel. Yaklaş oğlum.
1: Korkma benden. Anlat hele. Kısa zamanda hayli mesafe kat ettiğini öğrendim. Sihirbazlıkta bu kadar hüner sahibi olduğunda niye bizden gizlersin? Duydum artık gözleri gördürür, devasız dertlere deva bulur, herkese şifa dağıtır olmuşsun. Öyle mi? He?
3: Hayır.
1: Böyle diyeceğini biliyordum. Evladım korkma benden. Saklama. Her şeyi anlat. Duyduklarımız yalan mı yani? He?
3: Duyduklarınız yalan sayılmaz.
1: Şöyle.
3: Yalnız bir husus var. Ben hiç ama hiç kimseye şifa veremem. Şifayı veren Allah'tır.
1: Demek sende de aynı hastalık var öyle mi? Şu bizim vezirin yakalandığı hastalık. Benim hakimiyetimi reddetmek küstahlığını gösterip Allah'tan başka ilah yoktur dedirten hastalık. Her derde deva bulmuşsun da buna bulamamışsın.
3: Bu hastalık değil efendim. Kurtuluştur. Asıl hastalık her şeyin bir yaratıcısı olduğunu göremeyecek kadar kör olmak. Ölümlü bir canlıyken kendini yaratanın yerine koyacak kadar kibirli olmaktır.
1: Bak sen. Bu hastalık dillerini uzatıyor bunların. Evladım. İnat etme de vazgeç bu sevdadan. Bak. Görüyorsun ne kadar güçlü olduğumu. Bir emrimle seni zincire vurup getirdiler. Fazla inat edersen başına neler geleceğini bir düşün. Bak gençsin, yiğitsin. Hayatta tadacağın bir sürü zevk var. Yazık etme kendine. Bir işaretimle canını alıverirler.
3: Canın sahibi Allah'tır. O istemedikçe sen kimseye bir şey yapamazsın. Eğer o istemişse sen istesen de engel olamazsın. Bin canım olsa da hepsini tek tek alsan yine vazgeçemem. Boşuna nefes tüketme. Gel, sen de inan. İnan ki kurtuluşa erilsin. İnan ki zalimlerin, kibirlilerin, inançsızların durağı olan cehennemden kurtulasın. Bu dünyada ve ölümden sonraki ahiret hayatında mutlu olmanın yolu Allah'a imandan geçer.
1: Ağır ol bakalım. Rolleri değişmeyelim. Ben seni ikna etmeye çalışıyorum. Sen beni değil.
3: Ben seni doğruya çağırıyorum. Sense beni yanlışa çağırıyorsun.
1: Her neyse. Şimdi sen yorgunsun. Dinlen. İstirahat et. Konuşmak için daha çok zamanımız olacak.
4: Delikanlıyı bir türlü vazgeçiremeyen kral sonunda onu da zindancıya teslim eder.
3: Allah'ım! Allah'ım!
5: Konuşsana aptal herif! Şimdi de ayak tırnaklarını tek tek çekeceğim. Duydun mu? Konuş da kurtul gerizekalı! İnadın yüzünden kaç gündür çektiğin işkencenin farkında değil misin ha? Söyle bunları sana kim öğretti? Bütün söyleyeceğin sadece bir isim.
3: Öldür beni!
5: Ne dedin?
3: Öldür beni!
5: Öldürmek mi? Seni konuşturamadan öldürürsem kral da beni öldürür. Bunu biliyor musun? Şimdi şu acayipliklerin sebebini söyle bana. Bak ayak tırnaklarına başladım bile.
3: Allah'ım!
1: Vezir, bu iş nereye varacak dersin? Tatlılıkla halledemediğimiz işi zor kullanarak da halledemedik. Ne çocuk vazgeçiyor ne de bizim eski vezir.
2: Ya rahibe ne demeli? Zor da olsa çocuğun ağzından adını ve yerini öğrenip saraya getirttik ama o da aynı. Üstelik hadise halka da yayıldı.

0: neredeyse kahraman olacaklar. Ölseler de vazgeçeceğe benzemiyorlar.
1: Evet, şu ana kadar ölüm hariç her şeyi denedik. Bunların ölümden de korktukları yok. Hatta sanki bunu özellikle istiyorlar. Aklıma bir yol geliyor ama dur bakalım. Getirin şunları.

0: Bana bak Rahip. Sen buradaki herkesten daha yaşlısın. Aklını başına topla. Bu saçmalıklar senin başının altından çıkmış. Benden başka bir tanrı nasıl olabilir he? Sallama başını da benimle öyle konuş. Anlaşıldı mı? Sizin akıllanmaya niyetiniz yok. Bu sizin son şansınız. Artık ya dininizden dönersiniz ya da ölümlerden ölüm beğenirsiniz.
1: Asla. Bizim dinimiz hayatımızdan 100.000 kat daha değerlidir.
2: Evet. Hayatımızın sahibi olan Allah'ın bize bahşettiği dinimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bizim Rabbimiz Allah'tır.
1: Ve ondan başka ilah yoktur.
0: Oo, bakıyorum da hepinizin dili bir karış. Bakalım aynı kararlılığı sürdürebilecek misiniz? Bir testere getirin. Dinlerinden dönerlerse ne âlâ. Dönmezlerse kafalarından başlayarak teker teker hepsini ikiye biçin. Görsünler bakalım dik kafalılığın sonu nasıl.
1: Bizi işkenceyle korkutabileceğimi zannediyorsun zavallı adam. Ölüm dediğin ne ki? Ölüm bizi ebedi kurtuluşa götüren kapıdır. Biz ölümsüzlüğü tattık. Bunun ne demek olduğunu bilsen kendine çok acırdın.
0: İyi. Madem bu kadar arzulusun, senden başlayalım. İşte testere de geldi. Hadi bakalım. Yap seçimini.
1: Ben seçimimi baştan yaptım. Seven sevdiğine kavuşmaktan korkar mı hiç? Ölüme düğüne gider gibi gideriz. Herkesi kendin mi sanıyorsun sen? Ama unutma ki sen de er veya geç öleceksin. Ölüm krallık falan tanımaz. Gel. Can boğaza dayanmadan tövbe et. Tövbe et de kurtul. Peki senin de son şansın olabilir.
0: Yeter! Çok konuştun. Gel lan, neredesin?
3: Buradayım efendim.
0: Ne duruyorsun? Kesmeye başla.
1: La ilahe illallah. La ilahe illallah.
0: Gitti. İki parça oldu. Öldü.
2: Gitti ya. Güle güle ey şehit. Bizden öncekilere selam söyle. İnşallah yakında biz de sana kavuşacağız.
0: Evet, ciddi olalım. Şimdi sıra hanginizde? Genci alın. Yo. Rahibi alın. Celat. Rahip, gördün değil mi? Bu acıya dayanabilecek misin? Ne dersin?
1: Allah'ın dilediği neyse olur. Hep şehit olmak isterdim. Demek dualarım kabul olmuş. Şükürler olsun.
0: Bak hele. Cellat, başla.
1: La ilahe illallah. La ilahe.
0: Zavallı. Aynı cümleyi ikinci defa söyleyemedim. Acele ettin cellat. Yavaş yavaş. Acıyı her zerresine tattırarak öldürecektim.
1: Şey efendim.
0: Ne var vezir? Bir şey mi söyleyeceksin?
1: Efendimiz, eğer bu genci de şimdi öldürürseniz hepsi kahraman olur. Onu mutlaka vazgeçirmeliyiz.
3: Bunun da başını biçeyim mi efendim?
0: Hayır. Daha fazla kan görmek istemiyorum. Onun için daha güzel düşüncelerim var. Dostum! Askerler! Buraya gelin.
4: Emredin efendimiz.
0: Çavuş, al götür bunu. Dağa tırmanın. Zirveye varınca son bir kez vazgeçip vazgeçmediğini sorun.

0: vazgeçmezse yuvarlayın uçurumdan aşağı. Cesedi parçalansın, kemikleri un ufak olsun. Kurtlar, kuşlar yesin ki herkese ibret olsun.
1: Emredersiniz yüce efendimiz. Yürü bakalım, düş önüme.

0: Biraz daha tırmandık mı tamam. İşte sonunda doruğa geldik. Burası da ama soğukmuş. Şu işi bir an önce bitirip saraya dönmek istiyorum. Yürü hadi. Bizi buraya kadar yormanın cezasını çekeceksin. Atın şunu uçurma.
1: Allah'ım. Beni bunların elinden kurtar. Senin her şeye gücün yeter.
0: Yahu bu iyice tırlatmış. Kurtulacağını zannediyor. Allah'ın seni kurtaracak ha. Ne oluyor? Ne oluyor? Olamaz, sihirbazlık bu. Dağ sallanıyor. Deprem oluyor. Söyle ne yaptın? Durdur şunu. Durdur ne olur. Ah, ayağım kayıyor. Tutunamıyorum. Askerler yardım edin bana.
2: Nasıl yardım edeyim çavuş? Biz de kayıyoruz.
0: Birbirimize tutunalım. Dikkat edin. Ah.

0: Efendimiz o genç geri döndü.
1: Ne? Geri mi döndü? Sen ha? Nasıl kurtuldun? Askerlere ne oldu?
2: İnandığım Allah beni onlardan kurtardı.
1: Ne bakıyorsunuz öyle? Tutuklayın şunu. Zincire vurun.
0: Gel buraya, gel. Kaçma. Gel. Yakaladık. Tamam, bırakmayın.
1: Nedir bu başıma gelenler? Sakin olmalıyım. Bana bak muhafız başı. Bunu hemen götürün. Beraberce bir kayığa binin. Kıyıdan iyice açıldıktan sonra atın gitsin suya. Ama önce bir fırsat daha tanımayı unutmayın. Dininden dönerse döner, dönmezse itekleyin karanlık sulara.
0: Emredersiniz efendimiz.

0: Evet, tamam. Bu açıldığımız mesafe yeter. Ne diyorsun delikanlı? Dininden dönüyor musun?
1: Hayır, asla.
0: Ne yapalım? Biz de emir kuluyuz. Aslında çok gençsin. İçim de el vermiyor ya, ne çare. Hem biliyor musun, benim de senin yaşlarında bir oğlum vardı, öldü. Bana onu hatırlatıyor.
2: Her devirde emir kuluyuz diye kendini avutanlar vardır. Emir kuluyuz diye diye zalime, haksızlığa alet olurlar. Allah'ım, beni bunların elinden kurtar. Senin her şeye gücün yeter.
3: Durup dururken bu fırtına da nereden çıktı? Yoksa senin işin mi? Şeytan mısın sen? Askerler, şu zincirlerini çözüp denize atın da gidelim. Eyvah, eyvah! Kayık alabora oluyor. Sıkı tutunun, tutunun! Aman!

0: Yine mi sen?
1: Ne yapıp edip kurtuluyorsun? Aferin. Büyük bir sihirbaz olmuşsun. Ama seni öldürmenin bir yolunu mutlaka bulacağım.
2: Kolay. Hem de çok kolay.
1: Hı?
2: Dinle. Beni ancak şöyle öldürebilirsin.
1: Kendi ipini kendin mi çekiyorsun?
2: Dinle dedik ya. Halkı geniş bir meydana topla. Beni de meydanın ortasında bir direğe sıkıca bağlat. Sonra benim sadağımdan bir ok al. Benim yayıma yerleştir. Ondan sonra da herkesin duyacağı kadar yüksek bir sesle çocuğun inandığı Rabbin adıyla deyip yayı usta bir kemankeş gibi iyice ger ve oku at. Beni ancak böyle öldürebilirsin.

0: yapmadık demeyin. Kralımız efendimizin emridir. Herkes merasim meydanında toplanacak. Kralımız efendimize karşı gelen hain genç ibreti alem için idam edilecek.
1: Duydunuz mu? Ne zamandır ortalık bu gencin haberiyle çalkalanıyordu. Demek yarın idam edilecek.
2: Evet. Ama söylediklerine göre kral ne yaptıysa onu öldürememiş. Zaten o genç bir tuhafmış. Yakalanmadan önce olmadık şeyler yapıyormuş.
1: Körlerin gözünü açıyor, alacalıları iyileştiriyor. Her hastalığa şifa veriyormuş.
2: Hayret, çok acayip.

0: Kral geliyor. Kral geliyor.
1: Açın. Yol verin şapçallar. Kralımız, efendimiz geliyor.
2: Gördün mü? Çocuğu kral öldürecek beni. Bak, incin yayını eline aldı.
3: Evet, sadağından da bir ok çekti.
0: Oku yerleştirdi.
2: Yayı gerdi.
1: Çocuğun Rabbinin adıyla.
4: Daha yüksek sesle.
1: Çocuğun Rabbinin adıyla. Çocuğun Rabbinin adıyla.
4: Bağışla beni Allah'ım. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah!
0: Vurdu! Vurdu! Hem de şakağından vurdu. Gence bakın. Elini yaranın üzerine koydu.
2: Şşş! Yavaş ol. Öldü mü acaba?
5: Kralın ne dediğini duydunuz mu?
1: Bakın bakalım ölmüş mü? Ölmüş! Gördünüz mü? Krala karşı gelmek ne demekmiş?
0: Onu sen öldürmedin. Onu Rabbi öldürdü.
6: Evet, doğru söylüyor. Günlerce uğraştın öldürmek için ama başaramadın. Onu sen değil, bir çift söz öldürdü.
0: Ben de o gencin Rabbine iman ediyorum.
1: Ben de iman ediyorum. Susun! Susun bakayım! Ne dediğinizin farkında mısınız siz? Kralımız efendimize karşı mı geliyorsunuz yoksa?
0: Kralımız efendimiz dediğin adamın da alelade bir adam olduğu, bizden hiçbir üstünlüğü olmadığı bugün iyice ortaya çıktı. Kral da kimmiş? Tanımıyorum onu ben.
1: Ya. Tutuklayın. Etrafını çevirin. Kaçırmayın hiçbirini. Hepsini öldüreceğim. İsyan ha. Görürsünüz siz.
7: Kaçırın bunu. Kaçırın.
8: Böylece kralın emriyle büyük meydanda ateş hendekleri kazılmaya başlandı. Ama delikanlının Rabbine inananların sayısı gün be gün artıyor, hiçbiri de bu yeni dinlerinden vazgeçmiyordu.
9: Efendimiz, hendekler kazıldı, içleri ateşle dolduruldu. Siz ve mahiyetiniz içinde hendeklerin kenarında özel koltuklar hazırlandı.
10: İnsan eti de alma kötü kokuyormuş. Burnumun direği kırıldı.
1: Demek şu ana kadar hiç dininden dönen olmadı, öyle mi?
9: Evet efendimiz. Üstelik hiç de aldırış etmeyen bir halleri var. Bu çıldırtıyor insanı.
5: Anne! Anneciğim! Korkma yavrum. Allah büyüktür.
1: Bak hele sen. Demek Allah büyük ha? Getirin bakayım şu çocuklarının ellerinden tutmuş olan kadını.
9: Kadın! Sen! Evet sen! Buraya gel! Kralımız efendimiz seni görmek istiyor.
1: Demek Allah büyük, öyle mi? Şu çocukları senden önce sırayla ateşe atalım da... bakalım o zaman da Allah büyüktür de. Kumandan, önce en büyüğünü atın.
5: Yavrum!
9: Emredersiniz!
5: Ne olur önce beni öldürün. Bu acıya dayanamam ben. Ne olur yapmayın. Merhamet edin. Kalbiniz yok mu sizin?
1: Şimdi de sıra ikincide.

0: Onu da atın. Emredersiniz, atın.
1: Nasıl kıyıyorsunuz ufacık bebelere? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?
2: Atalım mı kralım?
0: Atın, atın, atın.
1: Evladım.
0: Kadın, gel vazgeç bu sevdadan. Dön dinine. Bak, iki çocuğundan oldun. Sıra şu kucağındaki emzikli bebeğe geldi. Kendine acımıyorsan, bari ona acı. Ne istiyorsun çocuklarından?
1: Ne yapsam acaba? Diğer iki çocuğum gitti ama bu daha çok küçük. Dinimden döndüm deyip bunu mu kurtarsam yoksa? Aman Allah'ım, neler düşünüyorum ben. Fakat ne yapacağımı şaşırdım. O da ne? Kundak kımıldıyor. Bebek hareket ediyor sanki. Sanki bir şey demek ister gibi. Yok canım, olur mu öyle şey? Hiç birkaç aylık bebek benim ne düşündüğümü anlayabilir mi? Anlasa bile konuşup cevap verebilir mi? Ama kundakta da bebek kıpır kıpır.
0: Durun, acele etmeyin. Belli ki kararsız. Anne şefkati galip gelebilir. Eğer dininden dönerse arkası çorap söküğü gibi gelir. Daha sonra da pek çok insan dininden dönebilir. Yavaş!
1: Söyle yavrum, seni dinliyorum.
0: Çıldırıyor mu yoksa ne?
3: Anneciğim, İslam'dan dönme. Sen haklı değilsin, sebat et. Kazanan biz olacağız. Mürted olmaktansa ateşe atılalım daha iyi.
1: Duydunuz mu kundaktaki bebek konuştu? Yok, hayır, Allah konuşturdu onu. Hadi yavrum, onlara fırsat vermeden biz atlayalım ateşe. Hadi bismillah.
4: Artık ateşiniz de, gücünüz de, kuvvetiniz de, tehdidiniz de, işkenceniz de kar etmez.
0: Oh, ne yaptım? Bu ikinci yanlışım. Önce gencin dediğini yapmakla hatam. Hadise yayılmadan hepsini öldürmeli. Askerler, muhafızlar, atın şunları ateşe. Gebertin hepsini.
2: Yürüyün, bunu kendiniz istediniz.
5: Gel bakalım, şimdi sıra sende. Gel buraya.
6: Allah'ım, seviyorum.
0: Canlandırmayın şu ateşi. Kim ateşliyor bunu böyle? Ahlatmayın şunu.
5: İmkansız efendim. Ateşin önünü alamıyoruz.
2: Bir yerde önünü almışçasına doğru buraya geliyor.
0: Söndürün şu ateşi. Nereye kaçıyorsunuz korkaklar? Durun diyorum size. Yanıyorum. Kaçın, yanıyorum. Kurtar beni. Bırakmayın. Kaçın.

0: İşte bulduğunuz o ceset o mübarek gencin cesedi olmalı. Onu bulduğunuz yere aynen gömüp üzerini toprakla örtün. Allah yardımcınız olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah.
0: Halife Hazreti Ömer'in mektubu burada sona eriyor efendim.
1: Evet. Hadi bakalım iş başına. Mübarek şehidi tekrar gömelim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dinleyiciniz program bir bant kaydıdır.
0: Çerçeve. Çerçeve.
2: Kıymetli seyirciler ve Semerkant Radyo dinleyenleri, Çerçeve'ye hoş geldiniz efendim. Biz burada hayata ve insana dair meseleleri bir çerçeve içerisinde

0: Devam ediyoruz. Efendim bu hafta çerçeveye sınav takvimi geliyor. Malumunuz olduğu üzere çocuklarımızın yoğun bir gündemi olacak. Ailelerin tabii ki yoğun bir gündemi olacak. Bu hususlarla ilgili bizim de söyleyeceklerimiz olmalı diye düşündük ve hem ailelerimizin hem de yavrularımızın heyecanını paylaşaraktan bir takım tavsiyeleri, bir takım önemli meseleleri çerçeveye almak istedik. Bununla ilgili de çok kıymetli bir konuğumuz bizimle birlikte olacak. Önce kavram haritasına bakalım. Haritanın ardından Biltek Okulları Genel Müdürü Muhammed Raşit Güngör'le birlikte programımızı, çerçevemizi başlatalım efendim. Buyurun. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Hocam, şimdi bu sınavları konuşmak bizi de aslında birazcık heyecanlandırıyor. Ne kadar da biz hayat işte bir maraton değil, çocuklar bir yarışçı değil desek de bu gerçeği ıskalamak da doğru değil.
1: Evet.
0: O yüzden meseleyi bütün gerçekliğiyle ele almak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sizin gibi ciddi bir eğitim müessesesinin başında bulunan ciddi bir eğitimciden bu meselenin aslını, ondan sonra çocuklara düşen tarafı, ailelere düşen tarafı birlikte değerlendirelim istiyorum. Bir de İnşallah. Çocuklarımıza somut tavsiyeleriniz önemli bizim için. İsterseniz LGS'den başlayalım. Nedir bu LGS? Niye insanlar liseye gitmek için sınava girmek zorundalar hocam?
1: Evet, öncelikle sınava girecek hem LGS'ye hem üniversite imtihanlarına girecek bütün öğrencilerimize başarılar dileyerek, muvaffakiyetler dileyerek besmeleyi çekmiş olalım. Tabii ki çok büyük bir heyecan. Yani neredeyse 3 milyona yakın insanı ilgilendiren, aileleriyle beraber daha da fazla belki insanı ilgilendiren 2 hafta sonu aslında ülkemizde yaşanacak. Ve hakikaten bunun öncesinde böyle bir konuyu ele almak da böyle bir katkıyı sunmak da çok önemli. Allah razı olsun. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı, bu imkanı sağladığınız için. Tabii liselere giriş sınavı şu an LGS olarak geçiyor. Yani siz de hatırlayacaksınızdır hocam. Bizim de öğrenciliğimiz zamanından beri çeşitli isimlerle işte orta öğretimin kurumları sınavı, OKS, TEOK farklı isimlerle aslında yıllardır uygulana gelen hem üniversite imtihanlarında işte ÖSS vardı önceden, şimdi adı YKS oldu. Yıllardır uygulana gelen bir süreç. Tabii programın içinde de konuşacağız ama aslında bu sınavlar bu eğitim sürecinin bir takım sonuçları. Yani tabii biz şu anda sonuca yakın olduğumuz için sonuç üzerinden gidiyoruz ama çok önemli bir sürecin neticesinde karşımıza gelen, önümüze koyulan bir takım imtihanlar. Tabii bu çok kritik, çok önemli, çok heyecanlı. Okulun aslında temel vazifesi evlatlarımızı, çocuklarımızı hayata hazırlamak. Takdir edersiniz ki aslında hepimiz yaptığımız işlerde dönem dönem sınavlara tabi oluyoruz. Yani önümüze çoktan seçmeli bir takım soru kitapçıkları koyulmasa da çeşitli seçenekler arasında belirlenmiş sürelerle bazı kararları vermek ve o kararların da sonuçlarına da sonrasında katlanmak üzere aslında bu hayatın genel çerçevesinde hepimizin...
0: Yani dünya bir imtihan yurdudur diyoruz kısaca. Eyvallah. Değil mi hocam?
1: Eyvallah, aynen o şekilde. Tabii söz konusu evlatlarımız olunca biraz daha böyle yüreğimiz sızlayabiliyor. Yani onların bu süreçte döktükleri ter, akıttıkları ter hepimizin malumu. Bu da bizi hem bir taraftan heyecanlandırıyor, onlar da heyecanlandırıyor. İşte VTR'de de geçti, işte kaygı dediğimiz farklı kavramlara bizi taşıyor. Ama diğer taraftan baktığımızda da hakikaten okul bir hayat simülasyonunun antrenman edilmesi, idman edilmesi ve bir hazırlık, bir ciddiyetle karşılanması. Dolayısıyla aslında bu sınavlar, bu eğitim süreçlerinin sonucunda bu gençlerimizin belki de hayatlarında ilk defa böyle önemli bir süreçle karşı karşıya kaldıkları bir konu olduğu için her ne kadar zaman zaman belki daralıp sıkılıp kıssak da bir şekilde karşımıza

0: çıkan ve çıkmaya da devam edecek olan şeyler, çalışmalar. Tabii ki çokça tartışılıyor. Yani sınavsız bir üniversite, sınavsız bir lise mümkün mü? Elbette mümkün. Fakat bunlar kalktığında bu sefer bunun yerine farklı argümanlar koyacaksınız. Koymak durumunda kalacaksınız. Tabii ki bunları koyduğunuzda da yine aslında benzer stresler, benzer gayretler gerekecek. Dolayısıyla işin o taraflarına hani çok fazla takılmadan mevcut olanda o muvaffakiyeti ele geçirmek için gayret etmek gibi kavramları da inşallah ilerleyen dakikalarda konuşuruz.
1: Tabii ki yani burada gerçeğe insan gözünü kapatırsa kendine zarar verir. Bir defa biz kendi gerçekliğimizin farkında olmak zorundayız. Ama bu alternatifleri düşünmeyeceğimiz anlamına gelmiyor bence hocam. Ya da tartışmayacağımız anlamına gelmiyor. Niye böyle söylüyorum? Şimdi biz hep konuştuğumuz eğitimde fırsat eşitliği denen bir mesele var. Bir kavram var malumunuz. Şimdi bu sınavlar çok erkene aslında çekilmiş durumda. Yani ilkokuldan sonra bir sınav telaşı başlıyor. Proje okullarıyla birlikte başlıyor. Ve iyi okul, kötü okul ayrımı tırnak içinde imkanları bakımından işte proje okulları ayrı özel bir yerde duruyor. Bazı özel okullar yine ayrı özel bir yerde duruyor. Ailelerin ve çocukların gündemine çok erken giriyor. Daha doğrusu ailelerin gündemine çok erken giriyor. Çocuklar da bu gündeme aslında zorlanmış oluyor.
0: Evet.
1: Ve bugünün işte 5. sınıfı zannediyorum bizim yaşlarımızın ilkokul 3'üne falan tekabül ediyor. Yani 10 yaşındayken biz 4. sınıfa yeni geçmiş oluyorduk bizim yaşlarımızda.
0: Tekrardan toparladılar onlar şimdi 72 ay muhabbeti olunca. Evet. Tekrardan yine aslında eski noktaya doğru
1: yani
0: geldi.
1: Ve aslında yaş olarak çok küçük. Çünkü ben düşünüyorum ilkokul 3'teki zamanımı düşünüyorum, dönemlerimi düşünüyorum. Bir de aynı yaşlarda çocuğum var. Onun şu anki yaşadıklarını düşünüyorum. Gerçekten çok zorlayıcı bir süreç var önümüzde. Çocuğun bunu içselleştirmesi, bu yani bir defa sınav meselesini ne zaman anlatmaya başlayacağız? Belki de ailelere buralardan yaklaşmak lazım.
0: Evet.
1: Yani şu anda sınav döneminde olan çocukları konuşacağız. Bu programda bunu konuşacağız. Ama diyelim ki ortaokul proje sınavlarına girecek çocuk için bu gündem ne zaman başlıyor hocam? Aileleri biz nasıl yönlendireceğiz? Bence buradan bir başlayalım sonra çıkarız dengesiyle.
0: Eyvallah, eyvallah. Yani temelde aslında şu an sınavların geldiği yeri iyi analiz edersek, okumayı iyi yaparsak, özellikle bu marif modelle birlikte de bunu desteklemeye çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Şu anda temel anlamda okuduğunu anlayan, anladığını analiz edebilen, yorumlayabilen öğrenciler ve kimseler yetiştirmek isteyen bir sistem var. Tabii ki burada hani bizim sıkça gündemimizde işte sınav zordu, sınav kolaydı, sorular zordu, sorular kolaydı vecesiyle geldiği için konu işte oradaki 90 dakikada, 100 dakikada öğrencinin yaptıklarıyla, ettikleriyle sınırlıymış gibi algılayabiliyoruz veya bu şekilde gündemimize gelebiliyor ama şimdi oradaki mesela diyelim ki liselere geçiş sınavına girecek bir öğrenci, biz bunu yani kaç yıllardır sınav sistemi ne kadar değişirse değişsin hep bunu ifade etmişizdir. Yani 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel anlamda okuma becerileri, matematik becerileri, anlama, analiz etme becerilerinin oturmuş olması aslında hepimiz açısından, bütün toplum açısından önemli. Çünkü artık liseye geçtiğinde karakterinin bu sefer inşa olacağı bir sürece girmeye başlıyoruz. Dolayısıyla burada bu karakter inşasından söz edebilmemiz için müdrik idrakının açılmış olması gerekiyor evlatlarımızın. Tabii ki dediğim gibi bu sınav süreçleri, sınav türleri bunlar ayrı bir tartışmanın konusu olarak masaya getirilebilir ama neticesinde hiçbir şey başıboş bırakılarak yetiştirilemez, ilerletilemez. Yani bugün bir çiftçi bile diktiği bir mahsulün türüne göre yıllara sari programlar yapmak zorunda. Yani bir işte ceviz ağacı dikiyorsanız onun ne zaman meyve vermeye başlayacağı bellidir. Belki 3. yılın, belki 4. yılın, 5. yılın sonunda meyvesini alacaksınızdır ama işte onun otunu temizlemeniz, tarlasına bakmanız, suyunu zamanında vermeniz,

0: Bunların neticesinde 5. yılın sonunda hasat zamanı bir şey beklersiniz.
1: Tamam.
0: Yani ben ne kadar acaba bir ürün, mahsul elde edeceğim. Tabii ki bu süreçte işte soğuk vurabilir, çeşitli şeyler olabilir, farklı imtihanlarla karşılaşabilirsiniz. Ama neticesinde o 5 yıllık sürecin bir sonucudur o hasat mevsimi. Dolayısıyla hani bu evladımı nasıl yetiştirmeliyim diye bir soru soruyor. Kelam-ı kibardır. Hani işte annesinin karnına düştüğü andan itibaren aslında çocuğun eğitimi dediğimiz süreç, o idrak dediğimiz süreç, daha doğrusu işte hani terbiye, talim gibi kavramların özellikle terbiye kısmı daha anne karnına düştüğünde ilk etaptan itibaren aslında başlıyor. Ya hocam bunlarla yani bu kadar ta LGS 8. sınıfta işte 10-12 yıl sonra olacak bir sınav için böyle bir hazırlık. Yani tabii ki böyle bir şeyden söz edilemez. Ama bir insan yetiştirmek olarak biz mevzuya bakarsak aslında bu sınavlar da normal rutininde bir takım şeyler haline gelmiş olur bizim için. Çünkü mevzuya geniş planda baktığımızda hiçbir zaman evladımızı bu takdirde gireceği bir sınavla ne biz değerlendiririz ne de başkaları değerlendirir. Ha, günün sonunda tabii ki orada aldığı puanla bir okula girecek, o okuldaki bir ortam var, iklim var, o iklim için, o ortam için o okulu istiyor. Dolayısıyla ekstra bir gayret göstermek gerekebiliyor. Tabii bu da zaman zaman zorlu, zaman zaman yorucu bir atmosfere dönüşebiliyor. Ama temelinde hani onu ailelere düşen kısımlarda belki biraz daha konuşmak lazım. Bunu normalleştirecek olan veya oradaki kaygıyı, stresi hep birlikte yönetecek olduğumuz ailemizin içerisindeki o meselelere bakış açısı, gayret, çaba, işte okuma, anlama gibi konuları aile içerisindeki değerlendirmelerimiz daha çok burada belirleyici oluyor. Dediğim gibi özellikle LGS'nin stres ortalamasının biraz daha yüksek olması hem yaşları itibariyle çocuklarımızın böyle bir şeyle karşı karşıya kalmaları hem de telafisi olan bir sınav değil. Yani YKS'de Allah göstermesin bir baş ağrınız tuttu veya hastalandınız, o gün gerçekten iyi hissetmiyorsunuz.
1: Evet,
0: belki bir sene daha beklemeniz lazım ama tekrardan bir sınava girebiliyorsunuz. Fakat LGS'de bu tek bir sınav olduğu için biraz daha kaygı eşiği daha yüksek olabiliyor. Hakikaten bu kaygıyı normale, yani normalize etmenin, olması gereken seviyeye çekmenin de en büyük destekçisi, en büyük faktörlerinden bir tanesi oğlum kızım işte sana inanıyorum, sana güveniyorum ve senin her şeyinle yanındayım, sadece sözde değil süreç içerisinde bunu gösteren bir iklimin evde, okulda oluşuyor olması. Dolayısıyla sınav hazırlığı nereden başlar? Birinci sınıfta işte okuma yazmayla başlar. İşte ikinci sınıfta yine okuduğu kitaplarla, yaptığı çalışmalarla başlar. Hani bu demek değildir ki biz çocuklarımızı test kitaplarına boğalım, işte çoktan seçmeli sorularla hercümerc edelim, böyle yoğuralım. Bu zaten çoğunlukla neticesinde istediğimiz sonuçları bizim önümüze koyamayabiliyor. Evet, belki istediği bölümü kazanan bir öğrencimiz oluyor karşımızda. Ve fakat bakıyoruz ki yani ama evladım işte şunu da yapsan, biraz bu sefer sosyalleşsem mi gibi, bu sefer farklı mevzularla uğraşıyoruz. Biliyorsunuz bizim geleneğimiz, din-i mübini İslam, hepsi bir denge üstüne kurulu. O denge çerçevesinde yıllara sari böyle bir düşünce olduğunda aslında bir seneye sıkışıp kalmış ve kaygı dolu bir sınav hazırlığı bizi beklememiş oluyor. Diğer açıdan baktığımızda tabii ki şimdi biz çocuklarımıza ne dersek diyelim, onlar günün birinde hayatın gerçekleriyle karşı karşıya kalıyorlar, kalacaklar. Dolayısıyla bu sınavlarda da bu simülasyonu bu anlamda yaşamaları aslında bizim anlatmak isteyip belki anlatamadığımız birçok şeyi de o vesileyle onlara anlatmamız için bizim için birer fırsat. Hani işte bir treni bir dakikayla kaçıran bir insanın pişmanlığı diye bahsedilir ya, yani her işin kendine has bir vakti var. Siz aylık bir dergi çıkartıyorsanız bunu o vakte yetiştirmeniz lazım.

0: İşte okulda sezonluk bir takım çalışmalar yapmanız lazım. Bunların her birisi dediğim gibi bizim de hayatımızda, kendi işimizde yetiştirmemiz gereken işler var. Bu minvalde bu sınavların öğrenciler üzerinde, evlatlarım üzerinde aslında böyle bir zaman algısıyla ilgili de böyle önemli kritik faydaları olduğunu acizane düşünüyorum. Burada temelde bizim karşımıza çıkan aslında sorunun yani başlangıç noktası çok doğru. LGS hazırlığı sadece 8. sınıfta veya proje okulları sadece 4. sınıfta olacak bir çalışma değil. Veya YKS hazırlığı sadece 12. sınıfta olacak bir çalışma değil. Ben bazen hem kendi evladıma hem okuldaki öğrencilerime onu diyorum. Senin işin ne? Bazen duruyorlar böyle. Ya nasıl yani hocam? Senin işinin adı ne? Öğrencilik, öğrenmek, talebelik. O zaman bunu icra eden bir nesil, bir evde bir genç, evde bir evlat, bunu icra eden bir evlat yetiştirmeye bizim odaklanmamız bence en temelde 4'ten 5'e geçerken, 8'den 9'a geçerken, üniversite imtihanına geçerken her zaman bize lazım olan şey bence bu. Anahtar bence bu. Yani çünkü özellikle günümüzde yani bizlerin öğrenci olduğu zamanlarda hala daha bu şekilde hem çalışıp hem okumak zorunda olan kardeşlerimiz mutlaka vardır. Ama ekseriyette artık öğrencilerin tek işi öğrencilik. Yani ve bunu da çok iyi yapmaları bekleniyor. Bence de bu beklenti yerinde bir beklenti. Hiçbir şey kendi başına başıboş yaratılmış da değil. Hem ülkemiz adına, milletimiz adına, devletimiz adına her bir ferdimizin böyle güzel bir çerçevede yetişmesi için bence bunlar birer fırsat
1: Evet.
0: olarak görülebilir.
1: Yani şimdi evet doğru haklısınız. Zaten şöyle bir şey de var. Yani Türkiye artık gelecek vizyon açısından baktığımızda ya Dünya Ligi'nde artık
0: Evet.
1: sayılan yani Dünya Ligi'nde dünyadaki büyük birkaç devletten birisi sayılan bölgesel güç olarak ayrı işte insani yardım anlamında ayrı işte yapılan sanayi yatırımları vesaire ayrı ayrı Türkiye başka bir lige doğru artık yelken açıyor. Tabii ki burada aslında bu ülkenin vatandaşlarının da yarışacağı alanlar, çıktıkları arena uluslararası bir arena
0: Evet.
1: diyebiliriz. Buradaki kopmaları mümkün olduğunca minimize etmek lazım. Buraya mümkün olduğunca entegre olmak lazım, hazır olmak lazım. Buralarda da güçlü olmak lazım. Katılıyorum. Ama işte dediğimiz gibi bu hayat telaşesi içerisinde her zaman böyle bir hikayeyle bir işte vatandaşlık sorumluluğu gibi gelmiyor.
0: Evet.
1: Daha ziyade stresiyle geliyor, çaresizliğiyle geliyor. Bir de bu mesela marif modelini de başka bir zaman bence konuşmalıyız. Çünkü evet çok iyi bir yere doğru çekerken bir taraftan da birçok tecrübeyi anne babalar açısından söylüyorum. Aslında sıfırlayan bir tarafı da oldu. Niye? Çünkü her şeyin adı değişti, her şeyin yöntemi değişti.
0: Evet.
1: Dolayısıyla çocuğa destek olma mekanizmaları eriyor burada. Bunu ayrıca bir parantez içi konuşması olarak kabul edin lütfen. Başka
0: Eyvallah.
1: bir programımızda da bunu konuşalım. Şimdi sınava gireceğiz. Sınav önemli dedik. Bir uyarı haberimiz var. O haberi paylaşalım kıymetli seyircilerimizle de. Önemli çünkü.
0: Tabii ki.
1: Evet efendim. LGS sınavı 13 Haziran'da yapılacak. Açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A milli futbol takımımızın Avustralya milli takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 7'de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir. Tüm bu hususlar doğrultusunda 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezi sınavın 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır. Merkezi sınavda yer alan oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup birinci oturum yani sözel bölüm oturumu saat 9.30'da, ikinci oturum sayısal bölüm ise saat 11.30'da başlayacaktır. Dedik bunu da paylaşmış olduk. Buradaki
0: Evet.
1: hassasiyet kıymetli bir hassasiyet hocam. Yani bir yıllık bir emeğin birkaç saat içerisinde.

0: şeklinde işte kağıda döküldü bir zaman diliminden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Burada okul çevrelerindeki davranışlar, o saatin sınav saati olduğunun bilincinde olmak, evet, bunlarla ilgili siz neler söylersiniz?
1: Evet, yani hakikaten bu açıklama çok önemli. İşte az önce siz de ifade ettiniz. Evlatlarımız için önemli bir zaman dilimi. Öğrencilerimizin önemli bir bölümünü, aileleriyle birlikte baktığımızda toplumun önemli bir bölümünü direkt etkileyen bir mevzu. Dolayısıyla özellikle zaten o gün biz okul çevrelerinde de çeşitli tedbirler hem güvenlik güçlerimiz alıyor hem de okul çevrelerinde oturan aileler de sağ olsun yıllarca oralarda olduğu için birçoğunluğu bunları da biliyorlar. İşte kaymakamlıklar, valilikler buna göre etkinlikleri düzenliyor. Aslında birçok tedbirler alınıyor. Burada bizlere de düşen şahsi planda oralardan gelip geçiyorsak belki bir tık gaza az basmak, kornaya basmamak gibi böyle, evet, çok insani hassasiyetleri zaten Allah razı olsun önemli oranda bu noktada toplumumuz illaki bir yakını birisi bir sınava girdiği için yakın zamanda, çünkü yıllardır bu böyle, bunu gösterdiklerini düşünüyorum. Ama tabii ki bu hatırlatma ve bu şey çok önemli, çok kıymetli.
0: Biz galiba seçim dönemi vesaire atlattık, sınav döneminde değil mi, yanlış tabii, hatırlamıyorsam tabii. Ama milli maç atlatmadık hiç hocam. İlk defa bir milli maça.
1: Yani kaç yıl sonra tabii
0: milli maçta imtihan olacağız.
1: Dünya bakalım. Kupası'na gidildiği için yani, evet, böyle bir gündemde bu gençlerimize nasip oldu. Tabii orada esasında sınava giren çocuklarımızın aileleri de okul çevresinde olduğu için onlar zaten gerekli güvenlik tedbirlerini de bu anlamda sağlıyorlar.
0: Sükunetle inşallah.
1: Sağlıyorlar. Yani burada şunu ben aslında belki şunu söylemek lazım, yani bir eğitimci olarak diğer kısımları toplumsal anlamda zaten herkes o nezaketi göstereceğine inanıyorum. Evladımız içeride sınavda, biz dışarıda rahat olalım. Yani rahat derken işte tabii orada Kur'an'larını okuyanlar, dualarını edenler çok güzel tablolarla da karşılaşıyoruz. Çok böyle hakikaten bu toprakların özündeki, kalbindeki o iman nurunu, iman şuurunu içerideki o mücadeleye dışarıdan böyle manevi bir desteği anne babalar zaten sağlamaya çalışıyor. Hı hı. Ama burada özellikle yine denge kelimesini kullanmak istiyorum. Hani evlatlarımız sınava girerken, bir de şimdi LGS'de şöyle bir şey var. YKS'de işte birinci gün TYT sınavı, ertesi gün AYT sınavı. Orada bir akşam geçiyor. O akşam da çok önemli. Ama şimdi LGS'de 45 dakikalık bir ara var. Yaşlarından dolayı hani böyle bütüncül bir sınav yerine orada, evet, biraz daha öyle pedagojik anlamda böyle bir çocukların su içeceği, bir ihtiyaçlarına gidereceği bir ara koyulmuş durumda. Tabii bu da bizim başımıza imtihan olmasın. İşte çocuğumuz o ara verildiğinde yani işte ilk oturum nasıl geçti, şöyle mi oldu, böyle mi işaretledin, kaç tane var, kaç tane yok. Çok fazla böyle ortamı ve gerilimi arttırmadan, işte yanımızda suyumuz varsa suyumuz, çok fazla böyle alışkın olmadığı yiyecekleri vererek, ya işte acıkmışsındır şunu da ye bunu da ye gibi değil. Klasik anlamda dengeli bir şekilde o 45 dakikayı geçirmek lazım. Özellikle şimdi tabii kalabalık bir veli grubu oluyor. Oradaki bir takım işte fısıldaşmalar, konuşmalar veya göstereceğimiz bir reaksiyon. İlla ki başka arkadaşlarından mesela bir tanesi o sınav anında farklı bir durum yaşamıştır. O belki gözyaşlarıyla çıkıyor. Yani birçok şey orada olabiliyor. Bunlar, evet, hayatın cilveleri. Evet. Bunların tamamına sükunet ve sekinetle yaklaşmak lazım. Serin olmak lazım. Eskiler öyle derler. Serin gelmek lazım. Bazen insanın hakikaten bir cümleden daha çok bir kucaklaşmaya, sırtının bir sıvazlanmasına, ya işte aslanım hoş geldin falan, kızcağızım hoş geldin, nasılsın, iyi misin, iyi hissediyor musun kendini? Hani böyle daha duygusal ve motivasyonel bir 45 dakika o arada geçirip, bazen de çocuklar konuşmak istiyor, yani söylemek istiyor. Söylemek istiyorsa da söylesin. Biz çok fazla yorumlarımızla, ya o da öyle mi yapılır? Hani mesela kendisi belki orada bir pişmanlığını yaşamak istiyor. Hani orada bir şeyleri düzeltmeye çalışmayalım. O 45 dakika bir şeylerin düzeltilebileceği bir

0: 45 dakika değil. Orası daha çok böyle o motivasyonun sağlanacağı. Şimdi milli maçlarda var ya devre arasında, biliyorsunuz tabii ki bir takım taktiksel şeyler konuşulabilir ama çoğunlukta motivasyonel, çünkü günlerce haftalarca hazırlanılmış bir şey. O 45 dakikalık süreci çok sekinetle geçirmek lazım, serin geçirmek lazım. İşte sözel bölümün nasıl geçti, bak şurada şöyle yapmıştı Netin vesaire. Yani bunlar zaten öncesinde birçok defa konuşulmuştur. Gerek rehber öğretmenlere, gerek işte sınıf öğretmenleri, gerek bizler velileri birçok şey söylemişizdir. O 45 dakikayı daha serin geçirmek lazım. Çevresel faktörlerden çünkü dışarıda bir korna çaldığında, yani çalıp geçtiğinde, belki o çocukların %99 o kornayı duymuyor bile zaten o odaklanmadan. Ama onun peşine çıkacak bir kargaşa, niye basıyorsun kardeşim kornaya falan, devam ettirdiğimizde bu sefer daha işler büyüyebiliyor. Evet. Dolayısıyla serin gelmek lazım. Dualar tabii ki çok önemli, çok kıymetli. Hani orada birileri mesela konuşuyor. Bir tane çocuk diyor ki ya 5 tane zor soru vardı diyor. Oğlum sen yaptın mı? Kızım sen ne yaptın? Bak o A'ymış, B'ymiş. Hiç gerek yok. İkinci oturuma az bir vaktimiz var. Özellikle dediğim gibi ihtiyaç varsa onu gidermek. Böyle çok
1: motive etmek
0: çok abartmadan, böyle bir şeker varsa ağzına bir şeker alıp hani böyle enerjisini güncellemek, mümkünse orada biraz böyle yürümek istiyorsa yürüsün yani, hani çok oturdu bir daha oturacak gibi, biraz daha böyle şeylere odaklanmak lazım.
1: Evet.
0: Çevresel anlamda LGS ile ilgili bu 45 dakika hakikaten çok önemli.
1: Bu iyi oldu. Ben bilmiyordum böyle bir uygulama olduğunu. Evet. Şimdi yeni mi bu arada? Hep mi böyleydi hocam?
0: Yani şöyle bir süredir böyle hocam. Tam ben de tarih vermeyeyim ama bir süre TEOG'dan sonra LGS geçildiğinden beri böyle diye hatırlıyorum ben de.
1: Önemli. Muhtemelen o arada yaşanan olumsuz pek çok tablodan haberdar oldunuz ki bu uyarıları aslında yapıyorsunuz.
0: Tabii yani şimdi zaman zaman ailelerin bahçeye girebildiği okullar oluyor, giremediği durumlar oluyor. Çoğunlukla giremeyebiliyorlar. Ama işte hani orada dediğim gibi yani o arayla ilgili de mesela şey yaparken çok fazla böyle millette de değer, yani aile bir de arkadaşlar da var, sınava giren başkaları da var. Çok böyle değerlendirmelere girmeye gerek yok.
1: Evet. Biraz bu önemliydi. Hocam üniversite sınavı ne oldu? En son bıraktığımız yerden nereye geldik?
0: Evet.
1: Şimdi buradaki sistemi birazcık dinlesek. Kaç tane sınav var? Şimdi burada iki sınav var anladığımız kadarıyla. Evet. Daha doğrusu iki oturum var.
0: Bir sözel bir sayısal oturum var LGS'de.
1: Evet. Üniversite giriş sınavı. İsmi nedir hocam?
0: YKS. Yükseköğretim Kurumları sınavı. YKS'de de birinci gün, iki günden oluşuyor. 20 ve 21 Haziran tarihlerinde sınavlar gerçekleşiyor. Burada TYT dediğimiz temel yeterlilik testi, aslında adından da anlaşılacağı üzere. Buna bütün adayların girmesi zorunlu. Bu özellikle 2 yıllık bölümlerde, bir takım meslek bölümlerinde temel kabul sınavı olarak kabul görüyor. Dolayısıyla buna bütün öğrencilerin girmesi zorunlu. Onun dışında AYT ve dil sınavları mevcut. AYT'de de alanda yeterlilik testi dediğimiz, yani daha çok sayısal bölüm seçmek isteyenlerin matematik ve fen, fizik, kimya, biyoloji çözdüğü. Biraz daha eşit ağırlık bölümü dediğimiz bölümlerde matematik ve edebiyatın ele alındığı. Sözel bölümlerde edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe gibi bölümlerin ele alındığı alanda yeterlilik testi.
1: O ne zaman oluyor hocam?
0: O da ertesi günü 21 Haziran.
1: Tabii peş peşe oluyorlar.
0: Tabii arada işte bir gün var.
1: Bir gün TYT, bir gün AYT.
0: Bir gün TYT, bir
1: yani
0: gün
1: birinin AYT. Sonucuna göre değil mesela.
0: Yok tabii ki.
1: Anladım.
0: İkisine de girebilirsiniz.
1: Peki hocam şimdi diyelim ki TYT'den tek başına bölüm seçebiliyor mu arkadaşlar?
0: Seçebilir ama yani burada hani daha çok nitelikli bölümler dediğimiz işte öğretmenlik, tıp, daha doğrusu 4 yıllık fakültelere girmek için çoğunlukla AYT'yi seçmesi lazım. Bazı spesifik bölümler olabilir TYT ile kabul eden ama genellikle 2 yıllık fakülteler TYT ile 4 yıllık fakülteler AYT ile alıyor diyerek özetleyebiliriz.
1: Çünkü burada da dediğiniz gibi yani bu hani bütün bir hayata yayacağız vesaire diyoruz. Şimdi burada bir alan ayrışması var anladığım kadarıyla. Bu alan

0: ayrışmasında erken bir dönemde zaten başlamış olması gerekiyor.
1: Evet, evet.
0: Öyle değil mi? Bunu da anne karnında mı başlatıyoruz hocam yine? Alan ayrışması.
1: Ya aslında orada şöyle söylemek lazım. Biraz önce belki oradan devam edelim biraz önceki muhabbetimizden. Şimdi şunu biz biliyoruz. Yani hem akademik anlamda biliyoruz, hem yaratılış anlamında, yani dini mübin İslam'ın bize anlattığı şekilde

0: bulunup işlenmesi lazım. Tabii ki burada da iyi bir ustaya, iyi bir madenciye tabiri caizse denk gelmek çok önemli. Bunların en başında aile geliyor. Çünkü ilk çocuklarıyla karşı karşıya kalan, bebekliğinden itibaren onu gözlemleyebilen işte... Yani kimi çocuk işte parmaklarını mesela çok iyi kullanabiliyordur. Çok küçük yaşlarda kalem tutmaya başlayabilir veya böyle ince motor becerisi dediğimiz şeyler. Bunlar bazen de evlerde problem oluyor ya, bizim çocuk işte kalemi tutamıyor falan. Yani evet. İşte belki
1: biri
0: biraz
1: tutuyor, öbürü tutamıyor.
0: Tutamıyor yani iki kardeş arasında bile bunlar farklılıklar. Evet. Bu da işte yaratılışın hani getirdiği, gerektirdiği, aslında herkesin bir cevheri var. Bu cevheri parlatmanın da ve şey yapmanın da, yani ortaya çıkarmanın da en güzel yolu insanı olaylarla, insanlarla, meselelerle karşı karşıya bırakmak. Neticesinde bir annesi çocuğun nasıl mesela neyi sevdiğini, yemek yerken nasıl yediğini, bunları nasıl tespit edebiliyorsa aslında o yeteneği de tabii tespit etmek için mutlaka uzman görüşlerine ihtiyaç vardır. Ama bunu da aileler de 3 aşağı 5 yukarı araştırmak, bakmak, gerek spor alanında gerek diğer alanlarda mutlaka daha yakın olduğu. Yani herkes futbolu sevecek, herkes basketbolu sevecek diye bir şey nasıl söyleyemezsek. Bu anlamda da kimisi mesela matematiği daha fazla sevebilir, kimisi edebiyatı daha fazla sevebilir veya bu alanlarla ilgili yol izlemek isteyebilir. Aslında çok böyle keskin geçişleri olan şeyler de bence değil. Yani bir edebiyatçı iyi bir matematikte merakı da olabilir veya fiziğe ilgisi de olabilir. Ama mevzu kendi cevherini keşfettikten sonra aslında bütün mesele insan ayaklarının altına açılıyor. Bunu özellikle lise 3'e geçen öğrencilerde, lise 2, lise 3'e geldiğinde öğrenci çok daha net görebilirsiniz. Çünkü
1: yani burada bir alana yatkınlık aslında bahsettiğiniz, evet, şey değil mi?
0: Evet, evet.
1: Yani o sayısalcı, sözelci vesaire gibi değil mi hocam?
0: Evet, evet. Yani işte bunlar bizde biraz çok fazla keskindi. Şu an biraz daha köşelendi. Yani daha böyle bence makul bir yere doğru gidiyoruz. Daha yani şimdi sayısal bölümde ya ben ne yapacağım edebiyatı diyorduk mesela bizim zamanımızda. Evet. Biraz daha o şekildeydi ama yani mutlaka onun oradaki şiirin, oradaki bilginin de evladımıza katacağı bir şey var. İşte sınava odaklandığımızda bunların tamamını ıskalıyoruz. Şu çıkıyor karşımıza. Diyelim ki LGS'de 90'da 90 yapmış ama bunun dışında hiçbir mahareti olmayan bir genç.
1: Üniversiteler en fazla bunun sıkıntısını yaşadılar hocam süreç içerisinde. Yani evet, bir seçme imtihanı var ve bütün hazırlık bu imtihana dönük oluyor. Fakat gelen insanlar o sürece kadar hiçbir alan yeterliliği, hiçbir işte temel okuma yeterliliği, temel anlama yeterliliği, yani alana yatkınlıkla ilgili bir tecrübesi olmadığı için üniversitede aslında eğitim sıfırdan başlıyor, biliyor musun hocam?
0: Evet.
1: Sıfırdan başlıyor. Çünkü yani ilkokul, ortaokul, lise aynı derslerin daha genişletilmiş, daha detaylandırılmış hali esasında, evet, baktığınız zaman. Ama üniversitede diyelim ki mimarlık okuduğunuzda bambaşka bir dünyaya adım atmış oluyorsunuz.
0: Evet. Mesela biraz çizim yeteneği giriyor işin içine.
1: Tabii.
0: Yani tabii ki o tercihi yaparken
1: çizim yeteneği giriyor, matematik. Biliyor, geometri kabiliyeti orada devreye giriyor vesaire vesaire, birçok mesele var yani.
0: Ama aynı zamanda da biraz sanat algısının, kesinlikle, ve bakışının da olması gerekiyor.
1: Biraz değil, bayağı olması gerekiyor.
0: Mimar çıktığında.
1: Tabii hocam, perspektif bileceksin vesaire, birçok mesele var yani orada. Doğru.
0: Ya işte diyorum ya, bunlar aslında böyle hani kalemle çizilmiş sınırlar gibi olmaması. Marif model biraz daha bunları sağlamak üzere çerçeve çiziyor, sunuyor. Tabii bunlar biraz daha belki 5 yıllarda, 10 yıllarda oturacak meseleler ama biz kendimiz şahsi planda bunu inşa edebiliriz. Çünkü yani birçok kaynak da mevcut şimdi hocam, eskisi gibi de değil. Yani hakikaten iyi içerikleri bulduğunuzda sizin çocuğunuz belki sayısala yatkın ama bugün tarih bilgisinin önemi de hiçbirimiz yadsıyamaz. Yani tarih bilmeden bir evladımızın, şimdi tarih bilmediğinde Harezmi'yi de bilmemesi anlamına geliyor aslında bir açıdan baktığınızda. Ama çok iyi bir matematikçi olmak istiyor ama Harezmi'yi bilmiyor. Harezmi'yi bilmesi yetmez.

0: Yaşadığı dönem ki belki işte coğrafi durum, o hangi devletin sınırları içerisinde yaşıyordu, orası işte Müslümanların ne kadar yoğunlukta olduğu bir yerdi.
1: Aslında eski eğitim mi kastediyorsunuz? Yani bizim babalarımızın, annelerimizin gençlik yıllarında aldıkları lise eğitimleri buna çok yakın eğitimlerdi.
0: Evet.
1: Bütün dünya ülkelerini ezbere bilmeleri, değil mi?
0: Evet.
1: Ülke bayraklarını bilmeleri, başkentleri
0: Ya
1: bilmeleri
0: tabii
1: mesela.
0: dikkatleri dağıtacak daha az şey vardı. Şu an
1: Evet.
0: çok fazla dikkat dağıtabilecek şeyler var.
1: Bu hususları da mesela bu dikkat dağınıklığı önemli. Ve sınav sürecinde yapılan hatalar da önemli. İsterseniz hiç bölmeyeyim ben sizi. Bir
0: Tamam.
1: ara verelim. Aranın ardından bu
0: Tamam hocam.
1: konuları konuşalım.
0: Tamam hocam.

0: Dinlediğiniz program bir band kaydıdır.
1: Kıymetli hocam, bu sınav meselesini konuşuyoruz. Şimdi aradan önce bir şeye dikkat çektiniz. Öğrenciler artık eski zamanlardaki gibi değil. Dikkat dağıtıcı çok fazla mesele var dediniz. Bu yani hastalık gibi olan dikkat dağınıklığı değil de çevresel şu anki değil mi? Ulaşılan teknolojik vesaire imkanları kastediyorsunuz sanırım.
2: Evet.
1: Hem bunu konuşalım hem de bu sınav sürecinde yapılan büyük hatalar neler diyelim. İkisini birlikte bir değerlendirelim isterseniz.
2: Eyvallah. Şimdi tabii özellikle bu ekranların hayatımızdaki yeri, bunlar çok sık hem gündemde hem de özellikle mesela aileyle ilgili konuların temelinde de dikkat ederseniz, biz de şimdi baştan beri hep aileyi işin içinde tutmaya çalışıyoruz bu süreçte. Ekranla ilgili konularda da hep öyle, işte aile yılı ilan edildi. Yani bu hakikaten sadece sınav süreçlerini değil, birçok şeyi etkiliyor. İşte kaydırarak geçtiğimiz hikayeler, durumlar, artık çeşitli mecralarda, çeşitli adlarla
1: Oyunlar var.
2: Yani bunlar hakikaten çok fazla uyaran içerdiği için dolayısıyla genel anlamda zaten çocuk olsun yetişkin olsun dikkati belli bir noktada toplamak hakikaten zorlaştı. Hatta bununla ilgili yazarak düşünmek diye bir kavram bile belki ayrıca konuşmak gerekir.
1: O bende hep var zaten. Ben yapı itibariyle yazarak düşünebilen birisiyim. Oldu bitti öyleydim mesela.
2: Evet.
1: Bu önemli bir şey mi?
2: Bu çok
1: yapılması gereken bir şey.
2: Bu çok önemli bir şey. Hatta tabii şimdi sürekli ekranda bir şeyler yazıyoruz. Bir kalem alıp bir kağıda onu yazmak. Çünkü o kağıtta o kalemin bıraktığı izler, bunların işte beynimizdeki nöronlardaki karşılıkları, sonuçta tuşlara bastığınızda o tuşların bir farklılığı yok. Bir hissi yok yani. Dolayısıyla o hisle birlikte aslında yazarak bir şeyler düşündüğümüzde o hisle, o çizgiler, o yazılar, bunların hepsi zaten bir sürü psikolojik analizleri yapılıyor, yazı falan. Yani bunların bilimleri var, incelemeleri var. Fakat tabii ekranlar çoğaldıkça, hatta artık belki yazmıyoruz bile, söyleyerek mesaj atıyoruz. Yani
1: tabii evde çocukların en büyük itirazı bu. Mesela bilirsiniz bazı öğrencilerinizin yazısı çok düzgündür. Bazısı da yazmakta çok zorlanır.
2: Nadirleşti artık yazısı düzgün.
1: Evet,
2: çok
1: şimdi
2: nadir.
1: Yazmakta zorlananlar da şunu söylüyorlar. Canım yani zaten hepiniz klavye kullanıyorsunuz, dijital vesaire. Onu öğrensek daha iyi değil mi? Niye zorluyorsunuz yazalım diye diyorlar ama bunun önemli olduğunu söylüyorsunuz.
2: Tabii kesinlikle. Çünkü zaten dediğim gibi yani bu ta eski kadim geleneklerde bile böyle. Ki o zaman ekran vesaire diye bir şey yoktu yani. Sınavda da hani sınavda yapılan hatalara bağlayacak olursak, özellikle çok iyi bildiğimizi düşündüğümüz konularda hani zihinden işlem yapabilmek mutlaka çok önemli. Ama burada vaktimizi de fazla kaybetmeden, kaçırmadan, işte gerekirse önemli gördüğümüz bir yerin altını çizerek, gerekirse matematiksel işlemleri yazarak yaparak, çok basit hatalarla çok böyle ya ben bunu nasıl yanlış yapmışım gibi birçok fevaran olabiliyor.
1: Yani o zaman kural bir, kalem kullanmayı kesin olarak terk etmeyeceğiz.
2: Mutlaka.
1: Tamam.
2: Mutlaka. Yani çünkü

0: O an az önce söyledim, özellikle LGS geri dönüşü olmayan bir yıllık neticemizi aldığımız bir sınav mutlaka kitapçığımızın üstünde işlemlerimizi yapmaya gayret ederek
1: bu kontrol de ediliyor galiba değil mi hocam, öyle bir yani anlamı
0: şöyle,
1: da var.
0: Orada farklı sıkıntılar olmadıkça kontrol edilmez ama hani sınavıyla ilgili bir şüphe olursa tabii ki dönüp bakılabiliyor bunlara. ama bizim hani diyelim ki işte bunlar süreyle de yarıştığımız sınavlar olduğu için bir soruya geldik ve işte orada 5 dakika 10 dakika bir de yapacağımıza inandığımız zaman bu zaten olur. Evet, ben bunu çözebilirim. Şimdi ufak notlar alarak, ufak işlemler yaparak ama baktık çok fazla süremizi harcıyoruz. Üzerine bir işaret koyup hani tekrar geri dönmek üzere o soruyu geçmek lazım. Hı-hı. Yapılan hatalardan Hı-hı. bir başka hata da bu. Çünkü
1: hatta körlük bile oluyor olabilir değil mi? O anda gözümüzün önündeki bir şey göremiyor olabiliriz. Bu hayatta tabii da olabilen bir
0: tabii
1: şey.
0: Tabii ki, tabii ki. Dönüp bir daha bakmak lazım.
1: Döndüğümüzde o zaman görme ihtimalimiz artabilir.
0: Evet. Yani %90 ben bunu nasıl görmemişim? Veya diyeceğiz. Sınavdan sonra da yani zaten biz mesela hep onu söyleriz. Diyelim 85 net yapmış. 85 ile 90 net yapan arasında aslında temel anlamda çok büyük bir fark yoktur. Veya işte 65 net de 70 net arasında da konuşabiliriz. Yani hep böyle yukarılarda değil. Mutlaka hani o dönüş tekniğini uyguladığında mutlaka birkaç soru da o arada kendisi yakalayacaktır. Ama özellikle hani tam da bildiğimiz konular, bildiğimiz sorular, bu tamam, bu kesin böyledir. Çok fazla şüpheye de gerek yok. Biliyorsak biliyoruzdur. Ama en azından birkaç not alıp, birkaç işlem yapılması gerekiyorsa onları yapıp yazarak düşünmek mutlaka hem sınavda hem sınav sonrasında da o dikkatimizi, düşüncemizi toplayacaktır. Hatta yani tercih süreçleriyle bile ilgili mutlaka bilgisayarda listeler yapılıyor, şeyler yapılıyor ama önümüze bir temiz kağıt alıp o tercih süreçlerini programın sonucunda belki konuşuruz biraz. Mutlaka yazarak düşünmek lazım. Bu sınavda da çok önemli. Dediğim gibi fazla her şeyi yazın demiyorum. Yani süre kaybına sebep olacak bir yazmadan bahsetmiyorum. Ama zihinden ben bu işlemi yaptım, bu böyledir deyip de kenara da çekilmememiz lazım.
1: Yani okurken bile mümkünse kalemle okumak lazım değil mi hocam?
0: Yani sorulardaki mesela
1: özellikle hani aşağıdakilerden hangisi değildir gibi, hangisi yanlıştır vesaire.
0: Evet, zaten bu, mesela sınavlarda dikkat ederseniz onların altı çizili.
1: Biz bir kere daha çizelim.
0: Evet,
1: ki
0: yani o şeye dikkatimizi vermemiz için o bize bir uyarıcı olarak sunulmuştur. Bazen altı çizili de olsa kaçırabiliyoruz. O yüzden bu dikkatimizi toplamada önemli bir unsur. İşte hani soruyla inatlaşmak olarak tabir edebileceğimiz aslında en büyük zaman hırsızlığı sınavda. O sınırlı sürede belli sayıda soruya cevap vermemiz lazım. Sorularla inatlaşmayalım. Sınav öncesinde işte zaten şu anda az bir günümüz kaldı. Rutinimizi bozacak, dengemizi bozacak. İşte uyuma uyanma rutinlerinden yemek yeme rutinlerine kadar. Bunlarda çok büyük farklılıklar, çok büyük değişiklikler yaparak kendi ayarlarımızla tabiri caizse oynamayalım. Rutinimizi koruyalım. Onun dışında yani şunu başta unutmamak lazım hep birlikte. Birçok aile de bunu böyle söylüyordur aslında ama tabii ki çocuklar da hem yaşları itibariyle hem de o heyecan yani güzel bir şey aslında. Düşünsenize yani bir şeyi başarmak istiyor. Aslında bunu da yadırgamayalım.
1: Evet.
0: Yani niye heyecanlanıyorsun? Ya bir şeyi başarmak istiyor.
1: Yok aslında hocam, şimdi aileler daha heyecanlı. Yani öyle çocuğa çok eleştiri yapan bir aile olduğunu zannetmiyorum.
0: Evet, yani o zaman çocuklar aileleri yadırgaması diyelim.
1: Evet.
0: Onlar da onların iyiliğini ve muvaffakiyetini görmek istiyorlar. Onlar da o şeyden daha böyle kaygıya kapılmasınlar. Anne baba olarak hepimiz başarılarını istiyoruz. Sonuçta hiçbir sınav ve dahi hayatımızda hiçbir olay bu can bu tende durdukça dönülmez veya çıkılmaz bir şey değil. Hepsi Allah-u Teala'nın bir takdiri olarak hem inancımız gereği böyle hem de eğitim gereği de böyle. Hiçbir şey yolun sonu değil. Allah ömür verdikçe, gayret ettikçe, Allah bir kapıyı kapatırsa biliyoruz ki biz binlerce kapı önümüzde açacaktır. Aslında bu itikat, bu iman insanın gönlüne de ne kadar ferahlık veren bir şey. Buna da sığınmak lazım. Bu da çok rahatlatan bir şey. Tabii ki potansiyel baskı altında ortaya çıkıyor.

0: Yani şimdi siz evet bir gemi kaptanısınız ama bir fırtına yaklaşırken ki haliniz, tavrınız, olaya yaklaşımınız, bunlar hakikaten sizi kaptan yapan şeyler. Dolayısıyla aslında ben belki garip gelecek ama bu sınavların bu yönünü çok seviyorum. Çünkü dümende o öğrencim var. Hatta çoğu zaman diyorum, bakın hiçbirimiz sizin yerinize bu sınava giremeyiz. Bu sizin yürütmek durumunda olduğunuz bir gemi ve işte hadi göreyim seni. Bismillah. Yola revan ol. Mutlaka bir şeyler çıkacak. Zaten hayat hikayemiz dediğimiz, kendi menkıbemizi inşa etmek dediğimiz olay bu değil mi? İlla ki bir sınavda başımıza bir şey gelecek. Yani ya çok işte istediğimiz, umduğumuz başarıyı elde edeceğiz veya o an bir şey tecelli edecek. Ama yıllar geçip döndüğümüzde onun hikmetini mutlaka anlayacağız. Ki bugün bir şeyler başarmış insanlara baktığınızda, büyüklerinize baktığınızda birçok, tırnak içinde söylüyorum, size başarısızlık hikayeleri anlatabilirler.
1: Öyle, öyle.
0: İşte biz bunları kendimiz biliyoruz, evlatlarımıza da bunları bu şekilde anlatmamız. Yani bugün tüccar da olsa, bir işte mühendis de olsa, tamirci de olsa veya bir inşaat işiyle uğraşan bir kişi de olsa mutlaka geçmişte yaşadığı bir takım zorluklar, yaptığı bir takım hatalar vardır. Ama bugünkü başarısının temelinde o zaman aldığı sorumluluklar, yaşadığı olaylara karşı gösterdiği dirayet.
1: Yani sorun çözme becerisi diyoruz aslında,
0: evet,
1: değil mi?
0: Daha teknik tabir.
1: Hocam şimdi bu önemli dediğiniz, yani sınava nasıl bakacağız? Bunu konuştuk ama biz yine bu çok yapılan hatalardan birisi, bu heyecanla ilgili bir şey. İnsan böyle büyük ideallerine doğru koşarken, yani bunu bir spor müsabakası için de düşünebiliriz. Bir eğitim dönemindeki bir sınav için de düşünebiliriz. Hiçbir zaman kendini yeterli görmez aslında. Aslı olan da budur. Bu da sürekli çalışmayı, son ana kadar zorlamayı getiriyor. Kastım son gün ders çalışmak. Şu son süreçlerde hala ders çalışmaya, soru çözmeye devam etmek. Bu yine yanlışlar arasında diyebilir miyiz hocam bunu?
0: Yani şöyle, diyelim ki bir aydır açsınız. Yani bir günde bir aylık yemeği yiyemezsiniz.
1: Evet.
0: Bu nasıl mümkün değilse, tabii ki almanız gereken bir takım gıdalar, yani işte su içmeden olur mu, nefes almadan olur mu? Mutlaka bu çalışmaları sürdürmekte fayda var. Bir takım özetler çıkarmışlardır. Yıl boyunca bir takım notlar almışlardır. Birçok deneme sınavlarına girmişlerdir. Burada yaptıkları, şu an mesela birçok dijital platform var. Yıl boyu yapamadığınız soruları arşivliyor. Biz de okulda bu tarz mesela kişiye özel kitap uygulamaları, birçok çalışma var. Bunların zaten temel amacı, artık maratonun sonuna doğru geldikçe ne kadar koştuğumuz kadar nasıl koştuğumuz. Yani burada bir taktik geliştirmek de önemli. Doğru yerlere bakmak da önemli. Dolayısıyla bu elemeleri yaparken veya bu bakış açılarımızı oluştururken mutlaka başımızda zaten eğitimci hocalarımız var, öğretmenlerimiz var. Onlardan da bu yönlendirmeleri almak mühim. Ama işte yani ben işte gece şu saatlere kadar şu hafta çalışayım, böyle yapayım dediğim gibi orada rutini bozmamak lazım. Çünkü bunu bozduğumuzda uyku düzenimiz bozulur. Uyku düzenimiz bozulduğunda bu sefer hakikaten bildiklerimizle ilgili de bir takım sorunlar yaşamaya başlarız. Dengeli gitmek özellikle bu son haftalarda hepsinden önemli. Yaptığımız, yani daha önceki sınavlarda yaptığımız, eksik olduğumuz, düşündüğümüz yerler varsa bunlara dönüp bir bakmak önemli. Geçmiş yıllardaki soruları mutlaka elden geçirmişlerdir. Bunları tekrardan irdelemek,
1: bu son haftalarda.
0: Tabii ki. Yani mutlaka bu zamana bırakmamışlardır ama mutlaka tekrardan üstünden geçmek lazım. İşte falan konuda daha önceki yıllarda 5 tane soru çıkmış. Bu konudan tekrar soru geleceği kesin. Yani zaten belli, müfredat belli, soruların çıkacağı yerler belli, kazanımlar belli. Buralarda zorlandığımız bir yer varsa bununla alakalı kilit sorular öğretmenlerimize sorarak veya işte kendi notlarımızdan buralara biraz daha odaklanılabilir. Ama dengeli olmak yine burada da çok önem arz ediyor.
1: Evet.
0: Sınav... Hani şu da değil yani hocam, lafını böldüm. Ya tamam, son hafta ben çalışmıyorum. Öyle bir şey kesinlikle olmaz yani. Bu tabiata da aykırı. İdmanımızı kaybetmeyeceğiz ama kendimizi de sıkıntı ve strese sokacak yanlış uygulamalardan uzak duracağız. Bir de

0: moralimizi bozacak ortamlara, kişilere de çok şey yapmayalım yani. Çok yakın durmayalım. Gerek yok.
1: Çok inzivaya da çekilmeyelim.
0: Evet.
1: Hayattan kopmayalım ama bir taraftan da moral bozacak ortamlara girmeyelim diyorsunuz. Hocam şimdi bu sınav kaygısı ve stresiyle nasıl mücadele edileceğiyle ilgili bir de görüş aldık. Psikolojik danışman Furkan Kıroğlu bize görüş bildirdiler.
0: Eyvallah.
1: Dilerseniz Furkan'ı bir dinleyelim. Akabinde devam edelim hocam.
0: Evet Furkan hocam.
2: Sınav kaygısını anlamadan önce aslında kaygı kavramını anlamak gerekiyor. Anksiyete kelimesiyle ilişkili bir kavram. İnsanın bir olay hakkında, bir süreç hakkında aslında endişelenmesi, bir stres hali yaşaması, belki vücudunun belli reaksiyonlar göstermesi diye özetleyebiliriz aslında. Sınav kaygısı ise sınavın sonuçlarıyla alakalı, ya başarılı olamazsam gibi gerçekçi olmayan veya herhangi bir sürece istinaden geliştirmiş olduğumuz düşüncelerden sonra yaşadığımız gerginlik hali. Bazı sınav kaygısı yaşayan öğrencilerde ellerde titreme, terleme, mide ve sindirim problemleri gibi farklı problemlere de şahit olabiliyoruz. Burada sınav kaygısını yenmek için öncelikle iyi bir hazırlık süreci gerekiyor. Akabinde sınav anını bol bol kopyalamak gerekiyor. Yani bu da benzer deneme süreçlerinden geçmek, çıkmış soruları bolca çözmekten geçiyor. Aynı gerçek sınav halini tekrar tekrar yaşarsak, bolca soru çözüp aynı sınavdaymış gibi bir psikolojiye kendimizi sokarsak, sınav anı da diğer daha öncesinde tekrarını yaptığımız sınavlardan biri gibi bize daha kolay gelecektir. Sınav esnasında sınavın sonuçlarına odaklanmamak da çok önemli. Özellikle ya bu sınavı başaramazsam gibi düşüncelere odaklanmak yerine sınav esnasında bu soruyu nasıl çözebilirim'e zihni getirmek, yani aslında anda kalmak bize daha yararlı olacaktır. Burada da nefes egzersizlerinden yararlanabiliriz. Kaygılandığımızı hissettiğimiz an sınav içerisinde derin derin nefes teknikleriyle 4 saniye alıp 4 saniye tutup 4 saniye vermek suretiyle çok kısa bir kere bile yapacağımız nefes egzersizi sınav içerisinde bizim tekrardan normal bir şekilde odaklanabilmemizi sağlayacaktır. Tabii ki her zaman önce hazırlık diyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar.
1: Evet, Furkan Kıroğlu'na teşekkür ediyoruz. Bizi kırmıyor gerçekten çerçevenin, özellikle gençlerle ilgili başlıklarında hep yanımızda oldu. Bu programda da bizi bu şekilde yalnız bırakmamış oldu.
0: Eyvallah.
1: Söylediği şeyler de çok kıymetli hocam, öyle değil mi?
0: Hocam zaten alandaki, literatürdeki en önemli kavramlara çok güzel dikkat çekmiş. Hı hı. Yani onun söylediklerini somutlaştırmak adına mesela ben de öğrencilerime yıllarca verdiğim bir tavsiye, tabii herkesin kendisince burada bir metodolojisi vardır ama mesela şöyle bir şey ben önerirdim hep. Burada 2-3 farklı yöntem olabilir. Bu illa böyle olsun diye söylemiyorum. Mesela bazı öğrenciler soruyu çözer çözmez işaretler. Soruların tamamını çözüp sonra işaretlemek bu kesinlikle doğru değil. Kesinlikle böyle bir şey yapmasınlar. Ama ben şöyle bir taktiği her zaman benimsemişimdir. Faydasını da gördüm. Burada tabii kişinin kendini tanıması. Yani o anki hissiyatın tanıması. Diyelim ki önümde 2 sayfa açık. İşte burada 4 tane 5 tane soru var. Şimdi sınav anında ister istemez şu şekilde odaklanıyorsunuz. Eğiliyorsunuz. Şimdi sürekli böyle durduğunuz için duruş, yani o heyecanla birlikte ve o şeyi çözme isteğiyle birlikte odaklanıyorsunuz. Sürekli böyle durduğunuzda aslında biraz bedenen de nefes almanız daha zor. İşte ön lob dediğimiz daha kimyasal, biyolojisel şeyler de girilebilir ama bu sayfayı bitirdiğimizde şöyle bir doğrulup bir nefes alıp ondan sonra hem de böyle bir genel pozisyonda, kompozisyonda görmüş olursunuz. İşte geçtiğiniz soru var mı? O sayfanın bir fotoğrafını. Çünkü zihnimiz aslında bizim tahmin ettiğimizden çok daha iyi çalışıyor. Yani o sorulara baktığında. Ve ondan sonra bu sayfanın kodlamasını yapma şeklinde bir yöntem ben öğrencilerime tavsiye ediyordum. Ama tabii biraz LGS'de belki hani her sorudan sonra işaretlemek daha faydalı olabilir öğrenci için. Burada tamamen kendi alıştığı yöntemi gütmesi önemli.

0: şurada burada şunu söyleyelim. Ama mutlaka diyelim bu sayfayı bitirdi, kodlamasını bitirdi. Şöyle bir doğrulup yaptığında bunu sınav süre kaybı olarak görmesin. Çünkü bir diğer sayfada yeni bir cenk onu bekliyor zaten. Ve oraya da bir tazelenmiş, yeniden besmele çekmiş, Bismillah demiş olarak girer. Hakikaten bu nefes işi çok önemli hocam. Hani hep hayat içinde denilir ya sayılı nefes. Bu nefes işi çok önemli. Böyle güzel bir nefes aldığında insanın hem o oksijenle kanının buluşması, hücrelerinin buluşması, bir tazelenmesi birçok şey ifade ediyor. Hem genetik olarak, biyolojik olarak, hem tasavvufi olarak birçok anlamı var. Bunun dışında da ya olabilir tamam mı? Sınavda 3 soru üst üste çözemedim mesela. Okudun olmadı işaretledin. Okudun olmadı işaretledin. Okudun olmadı işaret. Olabilir. O anda bir anda bütün kötü duygular çığ düşer gibi üstümüze düşmeye başlar ya. Yani burada mümkün mertebe bu tarz durumların da olabileceği. İşte o zaman hemen doğrulup bir nefes almak lazım. Yeniden bir Bismillah demek lazım. Ve o sorularla inatlaşmamak lazım. Devam et. Zaten bir süren var. Diğer sorularda belki de 10 saniyede, 15 saniyede çözeceğin sorular olacak. Oraya tekrar dönmek suretiyle ya bitti işte yapamıyorum bak zaten yapamıyorum. Gerek yok. O süre içerisinde zaten sınavdan sonra bunları düşünmeye çokça vaktimiz olacak. Ama evet, sınav anında kalemimizi sallamaya gayret etmeye devam edip vazgeçmememiz lazım. Bir de zaten arada da söyledim ama ayrı bir madde olarak da bunu söyleyelim. Mutlaka deneme sınavlarındaki metodumuzu izleyelim. Yani işte sözel
1: yeni
0: sınava
1: bir şey yapmayalım diyorsunuz.
0: Evet. Yani sınavda yeni bir taktiğe girişmeyin. Yani bunun tuttuğu var mıdır? Belki tutabilir ama %90 sizi zor durumda bırakabilir. İşte ben önce Türkçeyi bitiriyorum. Yani
1: taktik bitti, şimdi oyun zamanı gibi bir şey oluyor değil
0: evet,
1: mi? Taktik yani. Bundan önceki taktikti. Oturttunuz artık onu evet, sahada uygulamanız gerekiyor aslında değil mi?
0: Kesinlikle. Yani işte Türkçeden başlıyorsanız veya işte özellikle sayısal bölümde mesela bu tercih çok önemlidir. Fen var, matematik var. %90 burada eğitimci arkadaşlarım da bana katılacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda bir fikir birliği var. Önce fen bilgisi testini çözmelerini biz öğrencilere genel anlamda tavsiye ederiz.
1: Neden hocam?
0: Yani şöyle, matematikte biraz daha işlem ve benzeri
1: i̇şlem
0: konular daha fazla yoğun olduğu için bir de
1: zamanın yönetmesi bakımından
0: evet, hocam. Çünkü matematiğin kendini kaptırabileceği bir tarafı da var. Bir matematikçi olarak yani o sorularla inatlaşma durumu orada biraz daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla fen bilgisi testinde hem biraz daha hayatın içinde hani konular evet, fen bilgisi evet, olduğu için daha seri bir şekilde orayı bitirip ondan sonra şöyle saate bir bakıp matematik soruları zaten 20 tane soru var önünde. İşte diyelim ki bir saati kaldı. Orada da mutlaka yani şimdi bir de şu da tabii girdikçe detaylar bitmez ama şimdi diyelim ki bize 20 tane soru sorulacak. Bu 20 sorunun 20'si de zor değil. Yani sonuçta bu bir sıralama sınavı. Onun içerisinde tabii ki belli oranlarda ölçme değerlendirme kriterlerine göre zorluk derecelerinde farklı sorular var. Farklı konulardan farklı sorular var. O yüzden 3 tane soru üst üste yapamamış olabilirsin. Senin kitapçığında belki o şekilde denk gelmiş olabilir.
1: Tabii yapamayacağım belki sadece 3 soru vardı. Onlar da ilk 3'e gelmiş bile olabilir.
0: Geldi. Tabii. Yani burada kesinlikle moral bozacak bir şey yok. Orada senin zaten ortalamalarda, denemelerde yaptığın bir realite var. Mutlaka o kitapçıkta karşılaşacağın sorularda seni ferahlatacak. Yani 10 saniyede, 15 saniyede geçeceğin sorular olacak. Onları görmeye devam et. Efendime söyleyeyim. O yüzden matematiği feni önce bitirip matematiği sonra çözün diye.
1: Sözel tarafta var mı böyle bir öncelik?
0: Ya sözel tarafta tabii Türkçenin ciddi bir yoğunluğu var. Türkçeyi önce bitirmek daha mantıklı görünüyor. Dediğim gibi
1: tam ama, tersi istiyor orada değil mi aslında?
0: Evet. Ama dediğim gibi burada mesela diyelim ki bir öğrencimiz sene başından beri her zaman matematikle başlıyor ve bu taktik çalışıyorsa bunu da biz böyle dedik diye bozmasın lütfen. Ama mutlaka o süre ve sorulara takılma tuzağına düşmeden süreci yönetmeye çalışsın.
1: Evet hocam, şimdi bizim

0: zamanımızda da hayatın aslında merkezi olmaya başlamıştı sınavlar. Çünkü artık annelerimiz, babalarımız okumuş evlat istiyorlardı.
1: Evet.
0: Senin gerekirse ceketimizi satıp okuturuz.
1: Okuturuz.
0: Cümlesinin muhatabı bizlerdik, hatırlarsınız hocam. Biz de o zaman şunu görmüştük. Gerçekten de bilgiyi edinmek, işte yorumlamak kadar sınavda ne yapacağını bilmek de önemli. Hatta sınavda ne yapacağını bilmek daha önemliydi. O zamanlar hatırlarsınız dershaneler vesaireler vardı.
1: Evet.
0: Sadece sınava odaklı bir şey anlayışları vardı, eğitim anlayışları vardı. Dershanelerin işlevi de sınavı öğretiyordu sana.
1: Evet.
0: Şimdi bilmeden yapabileceğin de bir şey değil açıkçası. Bunu özellikle bu ortaokul sınavına giren çocuklarda görüyoruz. Çok da tatlı sahneler oluyor. Yavrum biliyor aslında hepsini. Ama sınav tecrübesi o kadar yok ki.
1: Evet.
0: Sadece bildiklerini yapıyor. Süre yetmedi baba, süre yetmedi anne diyor. İşte bunu da öğrenmek lazım. Biz hatta o kadar çok ileri gitmiştik ki, arkadaşlara tabii ki olumsuz örnek olmak istemem. Daha sınav esnasında puanımızı hesaplayabiliyorduk aslında. O kadar yetenekliydik. Çıktığımızda da mesela üniversite gerçekten imtihandan çıktığımda da hemen çıkar çıkmaz aldığım puanı söylemiştim ve o puan da gelmişti. Eyvallah. O kadar artık profesyonel oluyorduk. Yapa yapa olunuyor hocam.
1: Eyvallah.
0: Her şey insan için. İnsan da o kadar büyük bir varlık ki Cenab-ı Rabbül Alemin insanı o kadar güzel yaratmış ki. Hani yeryüzünde Allah diyen son kalp durmadıkça kıyameti koparmayacağını buyuruyor Rabbül Alemin. Bu şu demek, ya bir kişi varsa, yani inanmış bir kişi varsa o bütün dünyayı değiştirebilir demek aslında.
1: Eyvallah.
0: Potansiyel olarak. Yani bu sınavlar vesaireler bu çocukların çok rahat, çocuklarımızın, gençlerimizin zehir gibiler, çok rahat halledebilecekleri şeyler. Yeter ki kendilerini böyle konumlandırsınlar. Şimdi ben bir kısa bir ara için yine müsaade alayım sizden. Aranın ardından yine devam edelim inşallah hocam.
1: Tamam.
0: Olur mu?

0: Dinlediğiniz program bir band kaydıdır.
1: Evet kıymetli hocam, öğrencilerin nasıl bakacağı ile ilgili sizin de tavsiyeleriniz olacaktır. Bir de veliler var. Velilerin durumunu da konuşalım. Yani veliler nasıl destek olacaklar? Maddi, manevi. Evet. O meseleye de birazcık girelim. Sonra da artık bu sınavla ilgili somut tavsiyelere biraz geçeceğiz. Tercihler vesaire meseleleri var. Önemli konular. Programın son bölümünde bunları değerlendirelim istiyorum. Velilere ne diyeceğiz hocam?
2: Evet, bir önceki bölümden aslında bir cümle kalmıştı. Onunla ben devam edip ondan sonra velilere geçmek istiyorum. Tabii ki bu aslında hem velilere hem de öğrencilerimize bir çağrıdır, bir söylemdir. İşte ortaokula giriş sınavında, yani proje okulları sınavlarında, LGS'de, TYT'de, AYT'de bir okulu kazanmanız demek her şeyin tamam olduğu anlamına gelmez. İstediğiniz bir noktaya bu meseleyi taşıyamamış olmak da her şeyin bittiği anlamına gelmez. Yani bunu bu iki uç görüşten, üç düşünceden kesinlikle uzak duralım. Mevcutta yani bu sınav geçtikten sonra her olanda bir hayır mutlaka vardır. Ama ondan sonraki yürüdüğümüz yolu da bu zamana kadar yürüdüğümüz yollardan ibret alarak, ders çıkararak, yani bundan sonra önümüzdeki meseleyi çözmek için atacağımız adımları son yıla, son aya, son haftaya değil, işte 4 yıllık, 3 yıllık planlamalar yaparak, programlar yaparak bu çalışmalarımızı yürütelim. Tabii ki bunları yaparken başta kendimize dua etmeyi unutmayalım. Kendimiz için istediklerimizi arkadaşlarımız için de isteyelim. Dualarımıza arkadaşlarımızı da katalım. Öğrenci kardeşlerimize tavsiyelerimizden. Çünkü hakikaten herkesin iyiliğini samimiyetle ve gönülden istemek aslında iyiliklerin belki de başı. Yani buna, bu yüce gönüllülüğe, bu erdeme de hep birlikte yürümeye gayret edelim. Bunu yaparken de kendimize de dua etmeyi unutmayalım. Ya Rabbi ben muvaffak olmak istiyorum, başarmak istiyorum. Bana yardım et. Allah'tan niyazda bulunmak. Yüce Rabbül Alemin'in huzurunda bu anlamda bir talepte bulunmak. Zaten talebe kelimesi, talep etmek. Hem ilmi talep etmek, hem iyiliği talep etmek, hem güzel ahlakı talep etmek. Bunlar öğrencilerimiz planında gerçekten çok önemli. Onun dışında velilerimize geçecek olursak da yine dua bahsinden açılmış oldu. Bir anne baba evladı işte annesinin karnına düştüğünden itibaren aslında çok büyük bir aciziyet içerisinde. Çünkü annesinin karnında ve hiçbir müdahalede bulunabiliyor muyuz anne karnındayken?
3: Evet.
2: Ama hakikaten o süreçleri hepimiz hatırlayalım. O kadar çok dualar ediyoruz ki, hatta bu sevinçli haberi etrafımıza duyurduğumuzda onlar da bize birçok dualar ediyor. Sağlıcakla kucağınıza alın, güzel ahlaklı olsun, salihlerden olsun, saliha kimselerden olsun. Birçok

0: dua alıyoruz, birçok dua ediyoruz. Sonrasında evlatlarımız büyüdükçe biraz daha her iş bir şeyler yapıp etmeyle hallolacak gibi geliyor bize. Ama kadim bir sözümüz var. Diyor ki tahtını yapabilirsin ama bahtını yapamazsın. Allah baht ahlak güzelliği versin. Bunlar hep bizim dilimize pelesenk olmuş dualar.
1: Evet.
0: Hakikaten bahtını da yapacak olan Yüce Rabbül Alemin o yaptığımız işin içerisine. Bugün ticarette uğraşıyoruz. Çiftçiler işte bir şeyler ekiyor, dikim yani hasat için Allah-u Teala'ya dua ediyor. Tüccar dükkanını sabah açarken besmeleyle açıyor. Ya Rabbi rızık senden diyerek dua ediyor. Malumunuzdur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam baba duası için peygamber duası gibidir demiştir. Annelerimiz zaten yüce gönülleriyle, şefkatliyle, merhametiyle dualarını hiç dillerinden düşürmüyorlar. Babalarımız da aynı şekilde dua zırhıyla evlatlarını kuşandırıp, dua zırhıyla evlatlarını yola revan edip, özellikle biliyorsunuz müminin arkasından yaptığı dua. Belki onların haberi olmayacak ama işte onlar adına seccademizin başında döktüğümüz iki damla gözyaşı belki o evladımızın birçok derdine derman olacak. Çünkü bizim inancımızda da itikadımızda da tabii ki gayret, önce gayret, sonrasında da himmet, yardım, Allah Teala'dan nusret inşallah gelecektir. Duayı mutlaka duaya sarılalım, dua edelim evlatlarımıza. Bu aslında hani evlatlarımız için gösterdiğimiz o koşulsuz sevginin, Yüce Rabbül Alemin'in yeryüzüne indirdiği merhametin de bir tezahürü olarak bizler hep inanmışız, bu şekilde biliyoruz. Ve dualarımızda onların hem gıyabında hem yanlarında ettiğimiz gibi bu sevgimizi de onlara hissettirerek, onları bir kucaklayıp, bir saçlarını, sırtlarını sıvazlayıp, oğlum, kızım, sen bizim için hakikaten Allah'ın bir emaneti olarak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden bir emaneti olarak çok değerlisin, biriciksin diyerek onları motive etmek, bu sevgiyi onlara yansıtmak. Bu sevgiyi yansıtırken de ya biz şunu biliyoruz, bütün insanlar Yüce Rabbül Alemin katında biliyorsunuz ancak üstünlük takva ile her birisi kul olarak, ümmet olarak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak her birisi ayrı bir kıymette. Herkesin bir cevheri var. Elma ile armudu kıyaslamayalım. Buna gerek yok. Bu hakikaten çok kırıcı olabiliyor zaman zaman. Biz tabii ki iyiliğini düşünerek yani bak işte şöyle böyle izah etmeye çalışıyoruz ama temelde burada kalan tortu o kıyaslanma hissi gerçekten hiçbirimizin de yetişkin olarak bile bizi biriyle kıyaslasalar bizim hoşumuza gitmez.
1: Tabii.
0: Çocuklarda bazen de şimdi hakikaten biz belki farkında değiliz, belki de farkındayız ama annemizin babamızın bir kelimesi, bir cümlesi düşünün yıllar sonra bu hayat geçici, göçüp gittik bu dünyadan. Oğlumuz, kızımız arkamızdan babam bana böyle demişti. Annem beni böyle sevmişti diye, değil mi? Böyle hatıralar. Dolayısıyla burada kıyaslama tuzağına da düşmemek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile biliyorsunuz diyor ki iki günü birbirine denk olan ziyandadır. Yani iki kişiyi kıyaslamıyor. Herkesi kendi içinde değerlendiriyor. Bizi de böyle bakmamız lazım mevzuya. Kendi evladımızın gelişimi için bir şeyler söyleyelim. Ama kıyaslamaya mümkün mertebe girmeyelim. Elbette kendi içimizde bir takım kaygılar, çekinceler olabilir. Niye? Çünkü gözümüzden sakınıyoruz evlatlarımızı.
1: Evet.
0: İyi bir okula gitsin, iyi bir arkadaş çevresi olsun. Oğlum, kızım, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Elbette nasihat edeceğiz. Nasihat etmemek olmaz. Ama bunu yaparken de o kaygı eşiğini çocukların yükseltecek şekilde değil, yine o sevgi tonuyla, sevgi diliyle ifade etmek lazım. Kendi içimizdeki farklı kaygıları çocuklara da yani mefkure yüklemekle, bir şuur yüklemek, idrak yüklemekle bu kaygı yüklemeyi çoğu zaman maalesef birbirine karıştırabiliyoruz. Buna dikkat edelim. Onun dışında hakikaten hangi dönemde olursa olsun anne babalar çok ciddi fedakarlıklarla bu süreçleri yönetiyor, yürütüyor. Bugün taşrasından şehrine herkes hakikaten fedakarlık olmadan, zaten anne babalığın temeli fedakarlık. Bunları da masaya koyarken veya koymayalım mümkün mertebe, koyarken de incitmeden, yani bir farkındalık oluşturmak istiyorsak da bunları

0: dikkatli bir şekilde ortaya koyalım. Ben mesela LGS sınavına girerken hakikaten Allah razı olsun babamın, oğlum sen gayret ettin, Allah'ın izniyle gir çık dediğini unutmuyorum. O sene hakikaten yani biz de işte bu sınavlardan şu anda neredeyse sınavlara girmeyen kimse neredeyse kalmamıştır herhalde. Yaklaşık
1: evet, evet.
0: 40-50 yıldır üniversite imtihanları uygulanıyor, LGS imtihanları uygulanıyor. Hasılı kelam o anda edilen bir çift söz bir ömür boyu o çocuğun arkasında dağ gibi duracak. Hiç korkmasınlar, evlatlarının arkasında yanlarında sıkı sıkı dursunlar. Bu her şeyden büyük bir katma değer üretecektir. Hem gönüllere ferahlık hem Allah-u Teala'nın rahmetini, merhametini celbedecektir diye anne babalarla ilgili de böyle ifade etmiş olalım.
1: Allah razı olsun. Hocam. Bunların hepsi çok kıymetli bilgiler. Gerçekten de özellikle yani çocuğu kıyaslama meselesi oldu bitti bir hastalık gibi.
0: Evet.
1: Sürekli birileriyle kıyaslanır. Bazı talihsiz anne babalar kendisiyle kıyaslamayı bile tercih eder.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz hani çocukluğum biz böyle değildik,
0: bizim
1: biz şöyleydik, bizim zamanımızda meselesi. Ama ne kadar da olsa anne baba her zaman çocuğun iyiliğini düşünüyordur. Bunu da altını çizmek lazım. Bütün o konuşmalar, o hissi konuşmalar neticesi çok iyi olmasa bile yapıldığında hep çocuğun iyiliği için söylenmiş cümlelerdir. Onu da söyleyelim ki yani annemize babamıza karşı da böyle olumsuz yorumlar yapmış olmayalım. İçimizde evet. Böyle bir şey birikmesin.
0: Mutlaka.
1: Peki hocam şimdi LGS ve TYT'de başarıyı belirleyen önemli faktörü sorsak. Bilgi mi, disiplin mi, psikolojik hazırlık mı ne dersiniz?
0: Evet yani aslında bunlar bir faktör gibi bir hepsinin şeyde bir yeri var, karşılığı var, önemi var. Yani bilgi olmadan bu işlerin olması mümkün değil. Ama az önce de ifade ettik yani bir ayda yiyeceğiniz yemeği bir günde yiyemezsiniz. Bunları bir disiplin çerçevesinde. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Yani disiplin deyince böyle öcü gibi bir şey anlaşılıyor maalesef. Aslında disiplin hakikaten insanın bir tertip, bir nizam üzere olması. Hayatının, ömrünün, yani sadece sınav dönemlerinde değil. Dediğim gibi biz aslında bu sınav dönemlerini bu anlamda bir fırsata da çevirebiliriz. Bir çalışma alışkanlığı kazandırılması, bir uyku alışkanlığı kazandırılması, bir beslenme alışkanlığı kazandırılması. Bunların hepsi bunun için bir fırsattır ve özellikle bu yaşlar karakterinin de inşa edildiği, fıtratın da bu anlamda bir noktaya evrildiği yaşlar olduğu için disiplinden de vazgeçemeyiz. Buradaki psikolojik hazırlık da aslında az önce biraz hem duayla hem çocuklarımızla iletişimimizle bahsettiğimiz o süreçteki o mefkurenin inşa edilmesidir. Hani psikolojik hazırlık diye belki biraz şey bir kavram olarak kalabiliyor ama bir mefkurenin inşa edilmesi bence hepsinden önemli.
1: Yani bir amacı olacak değil
0: evet,
1: mi hocam?
0: Evet bir amacı aslında. Olacak. Bir amacı olacak.
1: Yani bütün bunları niye yapıyoruz toplamda? Çünkü insanın bu dünyada bulunmasının bir sebebi var. Yapıp ettikleriyle bir sınava doğru hazırlık içerisinde ve bir şey olması için bu dünyaya geldi. O olacağı şey ilk başta bir meslek, bir unvan, bir şey değil. Bir şey olması lazım. O meslek hatta şöyle bütün sahip olduklarını çıkardığında geriye kalan şey senin ne olduğundur ya.
0: Evet.
1: Bütün meslekler, işte efendim sahip olduğun mülkler, ailen, arkadaşların, dostlarını çıkardığında sen kimsen, o senin olduğun şeydir. O diğer her şey onu beslediği anlamda, değil mi? Anlamlıdır.
0: Evet.
1: Meslekse de bu böyledir. Birazcık daha o amacı doğru yüklemek. Yani bunu niye yapıyorsun? Yani niye doktor olacaksın efendim? Yani niye mühendis olacaksın? Sadece geçim kaygısı mı? Bu çok tuhaf değil mi?
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Aslında bunu herkes içten içe biliyor. Yani sadece geçinmek için, bütün bu çabanın sadece geçinmek için olduğunu düşünsen hocam. Ya sistemsel bir felaket değil mi?
0: Evet, evet. Aslında biraz da bu duygusal temellendirmeyi yaparken aileler olarak zorlanıyoruz. Çünkü günümüzde çocukların gördüğü ve duyduğu farklı şeyler var. Bizim anlatmak istediğimiz, göstermek istediğimiz farklı şeyler olabiliyor. Bu aradaki açmaz. Zaman zaman

0: işte farklı iletişim kazalarına sebebiyet verebiliyor. Ama temelinde şöyle bir anahtar, ben genelde öğrencilerim için de bunu çokça kullanırım. Hani sizin en hayırlınız insanlara en çok faydası olandır diye bir biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düsturu var. Şimdi bizim özellikle genç yaşlarımızda insanlara nasıl faydalı olabileceğimizle ilgili elimizde net cevaplar olmayabilir her zaman.
1: Doğru.
0: Bunu bilemeyebiliriz.
1: Doğru.
0: Ama bu niyeti inşa edebildiğimizde evimizde, ailemizde, okulumuzda, sınıfımızda, bindiğimiz otobüste. Şimdi bunun üstüne bakın birçok şey kurabiliriz. Otobüse bindiğinde bir yaşlıya, bir büyüğe yer vermek. Çünkü evet, sen ona evet, faydalı olman, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine nail olman demek aslında.
1: Evet.
0: Kaldı ki Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni İstanbul'a meftun eden şey neydi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesiydi. Öyle değil mi? O müjdeye mazhar olmayı annesi Akşemseddin Hazretleri, lalaları onun kulağına fısıldadı, onu anlattı. Onun kalbinde o bir yer etti. O mefkure, o amaç bir vücut buldu. Allah-u Teala'nın da muradı öyle tecelli etti. Aslında birçok kez kuşatıldı. Aslında hepimizin de güzel bir örnek. Birçok kez kuşatıldı. Herkes oraya meftun oldu. Onun için gayret etti, cenk etti, cihat etti. Ona nasip oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir müjdesi de var. Bu müjdeye hepimiz de tutunabiliriz. Sizin en hayırlınız insanlara en çok faydası olandır. Kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da kulun yardımındadır. Aslında bu minvalde hakikaten elimizde çok zengin tavsiyeler var. Dinimiz bu anlamda günlük hayatın içerisinde tamamen bir boşluk bırakmadan aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bizim önümüzde duruyor. Bu argümanları da evlatlarımızla birlikte konuştuğumuzda işte bugün mesela Harezmi kitabının başında diyor ki Müslümanlar miras hukuku konularında ciddi hatalar yapıyorlardı. Kardeşin kardeşe hakkı geçiyordu. Buralardaki hesaplamalarda yanlışlık olmaması niyetiyle diyor ben bu denklemleri inşa ettim. Biz bugün bunu 6. 8. sınıftaki öğrencilere cebirsel ifadeler konusunu sunarken hakikaten bu ilimler aslında çok güzel niyetlerle ortaya konmuş. Oradaki o psikolojik hazırlığı, amaçsal, kavramsal dolguyu yaptığımızda bu sefer öğrenci hani klasik şeydir yani hocam bu matematik bizim günlük hayatta ne işimize yarayacak? Aslında bunların da cevaplarını ne yapıyoruz? 3 aşağı 5 yukarı yavaş yavaş dolduruyoruz. Bugün matematik dediğimizde muhakeme yani mukayese yani kıyaslama iki olgu arasında iyi ve kötü arasında doğru yanlış arasında veya önümüzde iki yol var hangisinden gideceğimiz anlamında bunlar bizim önümüzü aydınlatıyor ki işte yarın bir doktor olduğunuzda bir operasyona girdiğinizde orada hangi kararı hangi çabuklukla ve hangi doğrulukla vereceğinizin önemi aslında işte bu yıllarda atılan bu disiplin ve bilgi bir meseleye yaklaşım esasını geliştirmekten geçiyor. Bir de bunlar tabii ki hiçbir şey bir anda olmuyor. İşte bizler büyüklerimizden bir şeyler gördük. Şimdi biz onu evlatlarımıza tatbik etmeye çalışıyoruz. Onlar kendi evlatlarına tatbik etmeye çalışacaklar. Yıllara sari daha iyiye gitmesi için aslında ufak da olsa çabalar, ufak da olsa, ufak da görünse adımlar hakikaten bunlar günün sonunda toplam anlamda bir manayı ihtiva ediyor.
1: Aslında damlaya damlaya göl oluyor.
0: Damlaya damlaya göl oluyor. Burada hepsini bir bütün olarak ele almak lazım. Burada belki ailelerle hani önemli oranda çünkü bilgiyi öğretmenlerinden edinmeye çalıştıkları, tedris ve talim etmeye çalıştıkları, tahsil etmeye çalıştıkları. Biliyorsunuz eskiden okuma eylemine tahsil deniyordu. Çünkü orada bir alacağınız var. Almanız gereken bir ilim var. O ilimi hocanızdan tahsil etmeye çalışıyorsunuz. Ama özellikle disiplin ve psikolojik hazırlık noktasında da evlerimizde bu ortamları inşa edip ilim yuvalarına çevirip evlerimizi süreci birlikte takip ettiğimiz bir atmosfer oluşturabiliriz.
1: Şimdi şöyle bir 10 dakikaya yakın bir zamanımız var.
0: Evet.
1: Sınav meselesine, bu tercihlerle ilgili meselelere de bakalım. İsterseniz önce bir verilerimiz gelsin ekrana. Yıllara göre değişir.

aday sayısı ve üniversiteye yerleşen adayların sayısı. Bunlar üzerinden bir okuma yapalım. Video öyle de geldiğinde şöyle 2018 yılında 2.381.412 aday başvurmuş, sınava başvurmuş, 710.000 kişi yerleşmiş.

0: çıkmış. En fazla 2024'te 987 bine ulaşmış. 2025 yılına baktığımızda da 2.560.000 başvuru var ve 778.298 de yerleşim var. Bu aradaki farkı nasıl yorumlayacağız? Özellikle 2024-2025 buradaki değişim ne oldu hocam? Neden azaldı hem başvuru hem yerleşenler? Bu yılki tabloda neler var?
1: Ya aslında bu şu anda rayına oturuyor gibi. Yani işte 2019-2018 öncesi yerine oturuyor gibi bir okuma yapabiliriz ilk başta. Burada özellikle işte sınavsız bazı bölümlere giriş veya TYT ile giriş gibi hususlar veya bazı bölümlerdeki kontenjan sıralamalarının değiştirilmesi önemli bir çerçeve çizdi, önemli bir etken oldu. Tabii bunun yanında işte mezun olup tekrardan kendini görmek isteyen, işte tekrardan belki bir değişiklik yapar mıyım diye düşünerekten üniversiteye, bölümlere, çeşitli bölümlere girmeye çalışan insanlar oldu. Özellikle 4 artı 4 artı 4 sisteminden sonraki süreçte işte bazı yığılmalar, bazı işte oradaki lise dönemlerinin uzaması ile ilgili durumlar vardı. 2004 YKS, 2025 YKS derken bunlar da artık normal bandına oturmaya başlıyor. Tabii barajın işte kaldırılması, YKS'deki baraj puan uygulamasının 2022-2024 arasında işte şansımı deneyeyim diyerekten sınava girenler vardı. Bu bir pasif aday kitlesi dediğimiz bir kitle oluşturuyordu. Yani tabii ki oradaki rekabetçi durum aslında 1 milyon, işte 1-1,5 milyonluk bir kısmı hani genel anlamda kapsıyordu her zaman.
0: Yine aynı değil mi?
1: Ya yine aynı aslında. Çok bir değişiklik yok. Hani burada gerçekten işte 12. sınıf olup veya mezuna bırakmış olup hazırlananlar da yine 3 aşağı 5 yukarı durumlar aynı. Zaten bir sıralama sınavı olması hasebiyle yani bizim burada kendi önümüze bakıp gayretimizi ortaya koyup ona göre işte LGS ile ilgili de aynısını söyleyebiliriz. Yani işte sınav zordu, sınav kolaydı. Sonuçta o sınav herkese aynı. Hatta zorsa sınav gerçekten çalıştığını düşünen öğrenciler için daha iyi bir avantaj. Bunlar sonuçta sıralama sınavları. Bunu yani unutmamak bu lazım.
0: Diğer yıllara nazaran zor veya kolay olması öğrencinin yerleşeceği okulu etkilemiyor mu?
1: Şöyle, orada işte yüzdelik dilim devreye girdiği için yani girenler arasındaki sizin sıralamanız aslında önemli. Yani puanlar düşer, puanlar çıkar. Yüzdelik dilimlere odaklanmak lazım. Özellikle LGS'de. Dediğim gibi yani sınav zor olabilir. İşte matematiği full yapacak şu kadar kişi vardır. O bu kadar kişiye düşer. İşte sen normal denemelerde 15 yapıyormuşsundur. Veya normal denemelerde senin seviyendeki herkes 15 net yapıyormuştur. Hepiniz bu sefer 13 nete düşmüş olabilirsiniz. Ama bu herkes için aynı olduğundan dolayı, herkes aynı sınava girdiği bir sıralama sınavı olduğunu unutmamak lazım.
0: Peki hocam, şimdi LGS'ye önümüzde girecek gençler. Ve bir de seçim süreci olacak. Aileler burada LGS sonrası lise seçimi yaparken hangi kriterleri göz önünde bulundurmaları gerekiyor?
1: Evet. Yani özellikle ilkokulda bu anlamda mesela işte öğretmen denir. Ortaokulda biraz daha ilgi denir. Lisede arkadaş denir. Temelde böyle bir çerçeve çizebiliriz. Yani tercih yapmadan önce mümkünse tercih edecekleri liseleri gidip bir yerinde görmek. Eğer mümkünse okulun içerisine girip koridorlarında dolaşıp panolarına, sınıflarına şöyle bir bakmak. Oradaki atmosferi bir teneffüs etmek. Varsa okulun bir kütüphanesi veya işte böyle çeşitli laboratuvarları, buraları müşahede etmek. Bunlar özellikle lise anlamında karar verirken öğrencilerimiz için çok belirleyici faktörler. Tekraren söylüyorum, özellikle öğrencimizin gideceği lisedeki arkadaş ortamı ve oradaki eğitim yaklaşımıyla alakalı çok iyi bilgi sahibi olunması gerektiğini düşünüyorum. Neticesinde çok iyi bir okul olabilir ama bizim öğrencimize uygun

0: Bizim öğrencimiz burada nasıl bir performans gösterebilir? Allah-u Teala umduklarımıza nail eylesin, korktuklarımızdan emin eylesin. Ha. Ama hakikaten iyi bir yol arkadaşı, iyi bir çevre, iyi bir atmosfer arayacağımız ilk madde olması lazım lise seçiminde.
1: Bu önemli ama bunu her zaman görebilmek mümkün değil. Yani okulu fiziken ziyaret etmek tek başına bunu karşılamıyor. Özellikle arkadaş çevresi için. Orada galiba biraz daha araştırmaya devam etmek lazım. Oraya çocuğunu gönderen ailelerden birilerine ulaşmak lazım. Sanki değil mi? Biraz böyle çabalamamız
0: biraz
1: lazım.
0: Biraz dersimize çalışmamız lazım abi burada.
1: Evet.
0: Biraz burada dersimize
1: yani
0: çalışmamız lazım.
1: Yani şimdi bu kadar tabii koşturuyoruz. Neticede ondan sonra da çocuk bir yere yerleşse bile ondan sonra da artık ne yaptığı, kendisinin ne yaptığı çok önemli hale geliyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yine dönüp dolaşıp aslında niyetimiz tabii ki bir sohbet etmek değil. Niyetimiz tabii ki bir nasihat vermek değil annelere, babalara. Biz burada istişare ediyoruz.
0: Evet.
1: Yani Ümmet Muhammed'in önemli bir gündemini burada istişare ediyoruz. Bunun adı bugün eğitim.
0: Evet.
1: O yüzden her yönden bakıyoruz. Ama asıl olanın bir şey olmak, meslek sahibi olmak değil, insan olarak bir kimliğe bürünmek olduğunu değil mi? Gözden
0: evet.
1: hiçbir zaman aslında kaçırmamamız gerekiyor. Dünyanın en iyi üniversitesine de girse ya da tam tersi en kötü okula da gitse ki başarı hikayelerinin pek çoğunda biz zaten o imkansızlıkları görmüyor muyuz hocam?
0: Eyvallah.
1: Yani kaç kişi böyle özel okullara şuraya buraya gidebilmiştir o başarılı insanların? Çok az değil mi?
0: Eyvallah.
1: Yani her yerden çıkabilir. Özel okuldan da çıkabilir. Nitekim sizin okullarınızdan çok ciddi oranlar mesela geçen senelerden yerleşim
0: eyvallah.
1: Oranları çok ciddi, çok kritik oranlar vardı mesela. Değil mi hocam?
0: Tabii %97'ye yakın üniversite imtihanında elhamdülillah öğrencilerimizi yerleştiriyoruz. Tabii burada
1: ve
0: işte
1: iyi bölümlerde hepsi. De.
0: İyi bölümlerde. Ya temel anlamda Mustafa hocam az önce bu bölüm başında konuştuk ya. Aslında bir yere kazanmış olmanız bir şeylerin daha yeni başladığı bir an.
1: Aynen öyle.
0: Esas mevzu ondan sonra başlıyor. Siz bugün en iyi liseye de gitseniz, en iyi fen liselerine de gitseniz, en iyi özel okullara da gitseniz, siz gayret edemedikten sonra kimse sizi alıp bir yerden bir yere götüremez. Hayatta da bu böyle aslında. Yani dediğim gibi biz hayatta karşılığı ve realitesi olmayan şeyleri bazen okullardan bekliyoruz. Yani okul, öğretmen veya bir kitap veya bir şey. Tamam bazı anlatılarda işte hani bir kitapla karşılaştım şöyle oldu gibi cümleler var ama neticesinde o kitapla buluştuktan sonra, o öğretmenle karşılaştıktan sonra, o okula gittikten sonra sizin yapıp ettikleriniz mevzuyu şekillendiriyor.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla o uyumu yakalamak, yani o araştırmayı yaparken o uyumu yakalayabilmek çok önemli. Tabii ki işte biraz da baht meselesi yani. Allah, büyüklerimiz bize hep ne dedi? Yavrum Allah insanlarla karşılaştırsın. İyi insanlara karıştırsın. İyi insanlarla olasın. İşte Fatiha suresi. Salihlerle beraber olun. Tavsiyesi, emri. Dolayısıyla yani hakikaten ya hocam biz lise tercih yapıyoruz, üniversite tercih yapıyoruz. Bu dedikleriniz nasıl olacak? Bugün bir okul işte sadece okul değil. Bakıyorsun okul sonrası atölyeler. İşte biz okulda mesela izcilik çalışmalarını bu konuda önemsiyoruz. Kız öğrencilerimizle atölye çalışmalarını önemsiyoruz. Bunları da mutlaka okulların içerisinde
1: arasınlar değil mi?
0: Kulüp faaliyetleri olarak özetleyebileceğimiz, yani burada ne türden kulüp faaliyetleri yapıyorsunuz dediğinizde zaten o okulun kimliğini 3 aşağı 5 yukarı siz analiz etme fırsatı bulacaksınız. Kaldı ki nitekim işte üniversiteyi kazanacak, üniversiteye yerleşecek kardeşlerimiz. İşte Mostar Gençlik, Nazenin Gençlik yıllardır bunun için çaba sarf ediyor. Niye? Çünkü okul dışında da üniversite öğrencisi bir hayatı var. Lise öğrencisi bir hayatı var. Buraları zenginleştirecek, buralara...
1: Hatta o hayat o kadar önemli ki. Yani senin çalışmanı doğrudan etkiliyor.
0: Evet.
1: Bu yüzden de bir arkadaş vardı. Biz öğrenciyken uzun yıllardır öğrencilik yapıyor. Bilmem kaçıncı üniversitesine girmiş. Öyle insanlar vardır biliyorsunuz. Evet. Çoğunlukla üstün zekalı diyebileceğimiz sınıftan oluyorlar. Sürekli bir öğrenci alır mısınız minibüse bindiğinde? İşte öğrenci indirimi var mı? Bir gün böyle çok yadırgamış o halini ve demiş ki abi bir insan alır.

0: mısın demiş minibüse. Tamam geldi onu anlattı. Çok gülmüştük ama çok derin bir mana vardı.
1: Evet.
0: Öğrencilik önemli bir kimlik. Evet bir iş yani sizin evet. nasıl öğretmenseniz çocuğumuz da öğrenci.
1: Vazifesi öğrenmek.
0: Fakat yani siz sadece öğretmen değilsiniz işte. Yani evet. Muhammed Raşit Güngör dediğimizde sadece öğretmenden bahsetmiyoruz. Bir baba olarak bir varlığınız var, bir işte eş olarak bir varlığınız var, amca olarak, abi olarak, arkadaş olarak öyle değil evet. mi? Bir kul olarak, ümmet evet. olarak bir karşılığınız var. Ondan sonra işte bu öğretmenlikte bunu yaşatmanız zaten mesele oluyor. Hocam çok teşekkür ederim.
1: Eyvallah.
0: Yani dolu dolu tavsiyelerle bizleri çok aydınlattınız gerçekten.
1: Allah razı olsun.
0: Çocukların sınav döneminde ben bir daha size alacağım. Yani çocuklar büyüyüp işte lise imtihanına falan geldiğinde daha erken bir vakitte inşallah teşrif ederseniz. İnşallah. Teşekkür ediyorum efendim.
1: Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Kalplerine, gönüllerine sekinet, huzur diliyoruz. İnşallah umduklarına nail olsunlar. Korktuklarından emin olsunlar. Ama ne olursa olsun şunu unutmasınlar. Mutlaka Rabbül Alemin en hayırlı kapılarını onların önüne açacak. Bu itikattan hiç vazgeçmeyelim inşallah.
0: Allah razı olsun. Evet efendim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yeni bölümde yeni konu ve konuklarla inşallah birlikte olacağız. Allah'a emanet olun.
2: Çerçeve. Çerçeve.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, her türlü nimeti bizlere lütfeden Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz rehberimiz Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline ve ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Hatemül Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bir önceki bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de İslamiyet'i açıklamasından sonra, açık bir şekilde ilanından sonra Kureyşlerin düşmanlığa başlamasını izah etmiştik, öğrenmiştik. Bugünkü bölümümüzde müşriklerin düşmanlıklarını öğreneceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın dini İslamiyet'i açıklayıp herkesi ona girmeye davet ve teşvik etmeye başlayınca Efendimizle Kureyş müşrikleri arasında iş büyüdü. Kureyşliler kendi aralarında hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı konuştular ve birbirlerini onunla savaşmaya karşı kışkırttılar. Bir kez daha Ebu Talib'in yanına varıp "Ey Ebu Talib! Sen aramızca yaşça, şeref ve mevkice bizden ileridesin. Biz senden kardeşinin oğlunu bizimle uğraşmaktan men etmeni istemiştik. Sen onu bizimle uğraşmaktan men etmedin. Biz onun atalarımıza dil uzatmasına, akıllarımızı akılsızlık saymasına ve ilahlarımızı yermesine katlanamayacağız. Sen ya onu bizimle uğraşmaktan vazgeçirirsin ya da iki taraftan birisi yok oluncaya kadar onunla da seninle de çarpışırız." dedikten sonra dönüp gittiler. Kavmiyle ilgisini kesmek, onlara düşman kesilmek gibi bir durumla karşılaşmak Ebu Talib'e çok ağır gelmişti. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz'i yardımsız bırakmak da müşriklere teslim etmek de gönlünün asla razı olamayacağı bir durumdu. Ebu Talib adam göndererek Efendimiz'i çağırdı ve ona "Ey kardeşimin oğlu, kavminin ileri gelenleri bana geldiler, şöyle şöyle söylediler. Senden şikayetlendiler, beni de çok üzdüler. Atalarına dil uzatmak, ilahlarını yermek gibi onların hoşlanmayacağı şeylerden vazgeçsen olur mu? Hem bana hem kendine acıyarak benim güç yetiremeyeceğim, altından kalkamayacağım bir işi bana yükleme" dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Talib amcasının bu sözlerinden fikir değiştirdiğini, artık yanında dikilip kendisine yardım etmekten aciz kaldığını ve desteklemeyi bırakacağını, kendisini müşriklere teslim edeceğini zannetti ve "Ey amca, vallahi bu işi bırakmam için güneşi sağ elime ve ayı sol elime verseler, Allah onu üstün kılıncaya ya da ben bu yolda ölüp gidinceye kadar da bırakmam" dedi. Gözleri yaşardı, hüzünlendi. Ayağa kalkarak dönüp giderken Ebu Talib arkasından seslendi, çağırdı. Efendimiz gelince Ebu Talib, "Ey kardeşimin oğlu, git istediğini söyle, işine devam et. Vallahi ben seni hiçbir zaman onlara teslim edecek değilim" dedi. Bu yoldaki azmini söylediği beş beyitlik şiirle de dile getirdi.

Kureyş müşrikleri Ebu Talib'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yardımsız bırakmaktan, kendilerine teslim etmekten kaçındığını ve bu uğurda kavminden ayrılmayı da onlara düşman

olmayı bile göze aldığını anladıklarında Umare bin Velid bin Mughire'yi Ebu Talib'e gönderdiler. Ve sen bizim içimizde seyidimiz, üstünümüzsün. Bu Umare bin Velid bin Mughire, Kureyş gençleri içinde en güçlü, en yakışıklı bir gençtir. Bunu al, kendisinin aklından, yardımından yararlan. Kendine onu oğul edin, bu senin olsun. Senin dinine, baba ve atalarının dinine karşı olan, kavminin topluluğunu bölen, akıllarını akılsızlık ve beyinsizlik sayan kardeşinin oğlunu da bize teslim et, onu öldürelim. İşte sana adam yerine adam dediler. Ebu Talip bu acayip gülünç teklif karşısında şaşırdı. Vallahi siz bana ne kötü bir şey teklif ediyorsunuz dedi. Siz bana hiç de insaflı davranmıyorsunuz. Siz bana oğlunuzu vereceksiniz, ben onu sizin için besleyeceğim. Ben oğlumu size vereceğim, sizse onu öldüreceksiniz. Öyle bir şey yok. Vallahi bu hiçbir zaman olacak bir şey değildir. Eğer dişi devenin kendi yavrusundan başkasının üzerine titreyebileceği vaki olsaydı, oğlumu size verir, sizinkini alırdım. Siz önce bana kendi oğullarınızı verirsiniz, ben onları öldürürüm, ancak o zaman ben de size onu verebilirim dedi. Kureyş müşrikleri, iyi ama bizim çocuklarımız onun yaptığını yapmıyorlar dediler. Ebu Talip, vallahi o sizin çocuklarınızdan da, sizlerden de daha hayırlıdır dedi. Aradan biraz zaman geçti. Kureyş müşrikleri İslam'a karşı düşmanlıklarını devam ettirme gayret içerisindeydiler. Ve bunun için de Ebu Talip ile ilişkiye devam etmeye çalışıyorlardı. Kureyş müşrikleri Ebu Talip'e, ona Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'a haber gönder, gelsin ona insaflılık gösterelim dediler. Ebu Talip haber gönderdi, Efendimiz aleyhissalatü vesselam geldi. Ve amcası Ebu Talip Efendimiz'e, ey kardeşimin oğlu, bunlar senin amcaların ve kavminin eşrafıdırlar. Sana karşı insaflı davranmak istiyorlar. Anlaşmaya varmak istiyorlar. Söyleyeceklerini dinle dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, söylesinler dinliyorum buyurdu. Kureyş müşriklerinden Ahnes bin Şerik söze başlayarak, sen bizi ilahlarımızı yermeyi bırak, biz de seni ve ilahını bırakalım dedi. Ebu Talip Efendimiz'e dönerek, kavmin sana insaflı davrandı, onların isteklerini kabul et dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam başını kaldırıp semaya baktı. Şu güneşi görüyor musunuz diye sordu. Evet görüyoruz dediler. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ben sizi bu güneşin ışıklarından, aydınlanmanızdan alıkoymaya güç yetirebilir miyim diye sordu. Ebu Talip, vallahi kardeşimin oğlu bize hiçbir zaman yalan söylememiştir dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki kendilerinin onunla cennete gireceklerine kefilim dedi. Nedir o kelime diye sordular. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ne dersiniz, size öyle bir kelime vereyim mi ki siz o kelimeyi söylediğinizde onunla Araplara hakim olasınız. Arap olmayanlar da size karşı yumuşasın, uysallaşsın buyurdu. O kelimeyi sorunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur deyiniz dedi. Allah'tan başka bir ilah bulunmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getiriniz buyurunca Kureyş müşrikleri öfkelendiler ve ürktüler. Birbirlerine, o bütün ilahları bir tek ilah mı yapmış? Bu gerçekten şaşılacak şey. O Kur'an aramızdan birimize, büyüklerimize değil de ona mı indirilmiş diyerek kalkıp gittiler. Giderken de onun yanına hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Muhammed'in aldandığı şeylerde hayır yoktur dediler. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanından kızarak ayrılıp gittikten sonra o gün, o gece Efendimiz aleyhissalatü vesselam görülmemişti. Nerede olduğu bilinememişti. Ebu Talip ile Efendimiz Aleyhisselam'ın öteki amcaları Efendimizin evine gittiler. Efendimiz'i orada da bulamadılar. Ebu Talip, Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarının gençlerini hemen topladı. Onlara her biriniz yanına keskin bir kılıç aldıktan sonra Mescid-i Haram'a girdiğim zaman beni takip edeceksiniz dedi. Ve sizlerden her bir genç bakacak. Eğer Muhammed öldürülmüşse Kureyş büyüklerinden mesela Ebu Cehil gibi

Bir büyüğün yanına her biriniz oturacak dedi. Gençler de tamam dediler. O sırada bu konuşma yapılırken Zeyd bin Harise oraya geldi. Ebu Talip ona kardeşinin oğlunun nerede olduğunu sordu ve Zeyd evet az önce kendisinin yanındaydım dedi. Ebu Talip heyecanını biraz bastırsa da ben onu görmedikçe evime gitmeyeceğim dedi. Zeyd hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı aramaya gitti. Safa Tepeciğinin yanındaki evde ashabıyla konuşurken buldu ve durumu kendisine haber verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen kalkıp oradan Ebu Talib'in yanına geldi. Ebu Talip ona nerede olduğunu, hayırlı bir işle mi meşgul olduğunu sordu. Efendimiz evet buyurdu. Ebu Talip hemen evine gitmesini söyledi. Rivayete göre Kureyş müşriklerinin ileri gelenleri Kabe'nin Hicr kısmında toplanmış, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görür görmez hep birden üzerine yürüyerek öldürmedikçe oradan ayrılmayacaklarına dair ant içmiş bulunuyorlardı. Ebu Talip ertesi gün sabah olunca Efendimizin elinden tutarak Kureyş müşriklerinin toplantı yerine gitti. Haşim ve Muttalip oğullarının yiğitleri de yanındaydı. Ey Kureyş cemaati, maksadımı biliyor musunuz diye sordu. Bilmiyoruz dedi müşrikler. Ebu Talip durumu onlara haber verdi ve yanındaki gençlere de çıkarınız yanlarınızdakini dedi. Gençlerin hepsi birden yanlarında bulunan yağlı kılıçları çıkardılar. Ebu Talip vallahi onu Muhammed'i öldürecek olursanız sizden hiç kimse sağ kalmaz. Nihayet siz de biz de yok olur gideriz dedi. Orada bulunan Kureyş cemaati hayal kırıklığına uğradılar. Hele hele Ebu Cehil'in hayal kırıklığı hepsinden daha ağır, daha beterdi. Kureyş müşrikleri Nadır bin Haris ile Ukbe bin Ebi Muayta'yı Medine Yahudilerinin bilginlerine gönderdiler. Ve onlara, Yahudi bilginlerine Muhammed'in sıfatlarını ve sözlerini anlatın. Kendisini onlardan sorun. Çünkü Yahudiler kendilerine ilk kitap inen millettir. Peygamberlere ait bilgilerden bizde bulunmayan bilgi onlarda bulunur dediler. Bunun üzerine Nadır bin Haris ve Ukbe bin Ebi Muayt Mekke'den yola çıkarak Medine'ye vardılar. Medine Yahudilerinin bilginlerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu anlattılar ve bazı sözlerini naklettiler. Ve sizler bu zatın dini durumunu bize haber veresiniz diye size geldik diyerek Efendimiz'i onlara sordular. Yahudi bilginleri size söyleyeceğimiz üç şeyi ona sorun. Eğer onları size haber verirse kendisi Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Eğer bunu yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa o yalancı bir adam demektir. Ve onun hakkında sizler istediğinizi yapabilirsiniz. Birinci soru, ilk zamanlarda gelmiş geçmiş bulunan gençlerin maceralarının ne olduğunu ona sorun. Çünkü onların çok şaşılacak hadiseleri vardır. İki, yeryüzünü doğularına ve batılarına varıncaya kadar gezip dolaşan adamın haberinin ne olduğunu sorun. 3. Bir de kendisine ruhtan, ruhun ne olduğunu sorun bakalım. Size bunları haber verdiği zaman kendisine uyun çünkü o bir peygamberdir. Eğer yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa o yalan uyduran bir adam demektir. Kendisine istediğinizi yapın dediler. Nadır bin Haris ve Ukbe bin Ebi Muayt dönüp Mekke'ye Kureyşlilerin yanına geldiler ve ''Ey Kureyş cemaati'' dediler. ''Sizin aranızla Muhammed'in arasını kesip aralayacak, daha çok açacak şeyi bulup getirdik. Yahudi bilginleri ona sormamızı söyledikleri şeyleri bize haber verdiler. Eğer size onu izah edebilirse kendisi bir peygamberdir.'' Eğer bunu yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa kendisi yalan uyduran, sadece laf söyleyen bir adamdır. Kendisine istediğinizi yapın dediler. Bunun üzerine Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek ona bu üç soruyu sordular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara sorduğunuz şeyleri yarın size haber vereyim buyurup bir istisnada bulunmamıştı. Yani inşallah Allah dilerse yarın size haber vereyim dememişti. Vahyin gelmesi

gecikince müşrikler Muhammed yarın haber vereyim diye bize söz verdiği halde kendisine sorduğumuz şeylerden hiçbir şey söylemedi diyerek yaygaraya başlamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyin gecikmesine ve müşriklerin yaygaralarına üzüldüğü sırada Cebrail Aleyhisselam Allah-u Teala tarafından Kehf suresini getirdi. Bu surede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir şey hakkında inşallah yani Allah dilerse demeksizin ben bunu yarın yaparım dememesi tavsiye buyuruldu. Kureyş müşriklerinin Yahudi bilginlerinden öğrenerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordukları 3 sorudan ikisi Allah Teala tarafından indirilen Kehf suresindeki Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn kıssalarıyla izah edildi. Ruh hakkındaki 3. soruda ise sana ruh hakkında sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Size az bir ilimden başka bir şey verilmemiştir mealli ayet-i kerime ile onlara izah edildi. Sorular cevaplandı. Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine tebliğ ettiği şeylerin hak ve gerçek olduğunu, söylediklerinin doğru olduğunu anladıkları halde buna inanmakta zorluk çektiler. İnanmak istemediler. Yahudi bilginlerinden öğrenip de sordukları bilinmeyen şeylerin cevaplarını Efendimiz vermesiyle onun peygamberlik makamında olduğunu anladılar. Buna rağmen kıskançlıkları kendilerinin Efendimiz'e inanmalarına ve bağlanmalarına engel oldu. Allah-u Teala'ya isyan ve onun emrini terk etmekte, küfürde direnmeye devam ettiler. İçlerinden birisi de şu Kur'an'ı dinlemeyiniz, onu bir takım boş ve asılsız sözler yerine koyunuz. Eğlenceye alın, belki ona bununla galip gelirsiniz, dedi. Eğer siz bir gün onunla münazaraya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la münazaraya, tartışmaya kalkarsanız, muhakkak ki o size galip gelir, dedi. Nitekim Rabbimiz Teala, Fussilet Suresi 26. ayet-i kerimede bu durumu indirdiği ayette şöyle izah etti. O küfür ehli, bu Kur'an'ı dinlemeyiniz. Onun hakkında yaygaralar koparın, belki böylelikle galip gelebilirsiniz, dediler şeklinde ayet-i kerimede bu hadise izah edilmiştir. Mekkeli müşriklerin inkarcı ve itirazcılarından olan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la, Kur'an-ı Kerim'le alay eden, öldükten sonra dirilmeye ve kıyamet gününe inanmayan 5 kişi vardı. Bu 5 kişi Velid bin Mughire, As bin Vail, Esved bin Muttalib, Esved bin Abdiyavuz ve Haris bin Hanzale idi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim hakkında bir takım acayip tekliflerde bulundular. Bu kişiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmi olduğunu, hiçbir kitap okumadığını çok iyi bilmekle birlikte soy ve ahlaki faziletleri bakımından da herkese üstün olduğunu bütün Kureyşlerle birlikte itiraf etmekteler ve kendisine El Emin diye de anmaktaydılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına bastıktan sonra onlara öyle fesahatli bir kitap getirip okumuştu ki o kitap her fesahatli kelimeyi, kelamı susturuyor, her manzum ve mensur kelama üstün geliyordu. O Kur'an'ın içi usul ve furu ilimleriyle doluydu. İlmin en güzelini, ahkam ve ahlak ilminin en incelerini, geçmiş ümmet ve peygamberlere ait kıssaların en gizli noktalarını, Allah'tan başkasının bilemeyeceği gayb haberlerini bildiriyordu. Edepleri ve ahlaki faziletleri öğretiyordu. Bütün belagat ve fesahat sahipleri ve ilim adamları, Kur'an-ı Kerim'in fesahatı ve belagatı, derinliği, anlaşılırlığı, genişliği karşısında acizlik ve hayranlık içinde kalıyorlardı. Bu mübarek kitapta yer alan ve putperestliği yeren, putperestlerin cehenneme atılacaklarını bildiren ayetler Kureyş müşriklerini kızdırıyordu.

az önce adlarını andığımız kişiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle teklifte bulundular. Eğer bizim sana iman etmemizi istiyorsan, bize içinde Lata, Uzza'ya, Menat'a tapmayı bırakmak ve ilahlarımızı yermek gibi hoşumuza gitmeyen, bizi kızdıran, öldükten sonra dirilmek, ahiret mükafat ve cezası gibi imkansız saydığımız şeyleri bulunmayan başka bir Kur'an getirmeni istiyoruz dediler. Eğer Allah Teala sana öyle bir Kur'an indirmezse sen kendin uydur dediler. Veyahut da tehdit ayetlerini müjde ayetine, müjde ayetlerini tehdit ayetine, haramı helale, helali harama çevir. Azap ayeti yerine rahmet ayetini koy. İlahları ve onlara tapmayı yeren ayetleri onun içinden çıkar. Öylece sana inanırız, sana tabi oluruz dediler. Onların bundan maksatları hiç şüphesiz alay etmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı susturma gayretiydi. Bunun üzerine Allah Teala indirdiği ayetlerde şöyle buyurdu. Ayetlerimiz onlara apaçık deliller olarak okunduğu zaman bize kavuşmayı ummayan onlar, sen ya bize bundan başka bir Kur'an getir ya da onu değiştir dediler. Sen Habibim de ki onu kendiliğimden değiştirmek benim için hiç olmayacak bir şeydir. Ben bana vahyolunandan başkasına tabi olamam. Rabbime isyan edecek olursam şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki Allah dileseydi bana bu Kur'an'ı indirmezdi. Ben de onu size okumazdım. Allah onu benim dilimle size bildirmezdi de ben ondan önce aranızda bir ömür durmuş ve yaşamış olurdum. Siz hala aklınızı kullanmaz mısınız? Denilmişti. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi tavaf ederken Kureyş müşriklerinden bir takım kimseler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştılar. Ve biz sana bir haslet teklif edeceğiz ki onda hem senin için hem bizim için iyilik vardır dediler. Efendimiz ne olduğunu sordu. Bu müşrikler, ey Muhammed gel sen bizim dinimize tabi ol, biz de senin dinine tabi olalım. Sen bizim ilahlarımız olan Lat ve Uzza'ya bir yıl boyunca tap, biz de senin ilahına bir yıl tapalım. Sen bizim ilahlarımıza bir ay tap, biz de senin ilahına bir ay süresince tapalım. Sen bizim ilahlarımıza bir gün veya bir ay veya bir yıl hangisini dilersen, biz de senin ilahına o kadar süre içerisinde taparız. Böylece aramızda barış meydana gelir ve aramızdaki düşmanlık biter. Eğer senin taptığın bizim taptığımızdan daha hayırlı, senin işin bizimkinden daha doğruysa biz ondan nasibimizi almış oluruz. Eğer bizim işimiz daha doğruysa sen de ondan nasibini almış olursun dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben Allah'a ibadet ederken başka birini ona ortak koşmaktan Allah'a sığınırım buyurdu. Müşrikler, öyleyse bazı ilahlarımıza elini sür bari. Biz de seni tasdik edelim, doğrulayalım, senin ilahına da tapalım dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ertesi günü Mescid-i Haram'a vardı. Orada Kureyş müşriklerinden topluluk bulunuyordu. Efendimiz onların başucuna dikilerek Kafirun suresini okudu. Ve Kafirun suresinde geçen sizin dininiz size, benim dinim bana ayet-i kerimesini okudu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayeti okuyunca ve bu ayetin öncesiyle birlikte tüm sureyi okuyunca Kureyş müşrikleri Efendimiz'e sövüp saymaya başladılar. Ona hakaret edip ona ve ashabına işkence yapmaya başladılar. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhissalatü vesselama ve Kureyşlilerden Müslüman olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte bulunanlara karşı düşmanlıkta daha şiddetli, daha katı davranmaya başladılar. Aşağılık adamlarını kışkırttılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselama saldırttılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı yalanladılar. Ona şairlik, sihirbazlık, kahinlik ve mecnunluk gibi kendilerinin de inanmadıkları türlü isnat ve iftiralarda bulundular. Böylelikle ona eziyet ettiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise Allah'ın emrini açıklamaktan, müşrikleri putlarından ayırmak, küfürlerinden uzaklaştırmak için

Rabbi hiç hoşlanmayacakları şeyleri söylemekten geri durmadı. Allah Teala müşriklere karşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip'le Hazreti Ebu Bekir'i ve onun kavim ve kabilesiyle korudu. Diğer Müslümanlara gelince müşrikler o Müslümanları yakalıyorlar. Vücutlarına demir gömlekler giydiriyorlar. Kızgın ateşin altında çeşitli işkenceler yapmaya başlamışlardı. Müşriklerden hiçbiri yoktu ki yaptıkları dayanılmaz işkencelerle istediklerini onlara söyletmesin. Ancak Bilal-i Habeşi'ye söyletemediler. Kureyşilerden her kabile içlerinden Müslüman olanları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe olanları hapsetmek, dövmek, aç ve susuz bırakmak, Mekke'nin en sıcak saatlerinde, en sıcak yerlerinde güneşin altında tutmak gibi türlü işkencelerle yıldırıp dinlerinden döndürmeye kalkıştılar. Kimisi karşılaştığı ağır işkencelere dayanamayıp diliyle dininden dönüyor, kimisi direniyor, dönmüyor. Allah-u Teala da onu dininden dönmekten koruyordu. Ammar bin Yasir'in babası, annesi ve kardeşi gibi dinlerinden dönmeyip işkenceler altında can verenler de vardı. Kureyş müşrikleri adamına ve yerine göre her hakareti ve işkenceyi yapıyorlardı. Ebu Cehil şerefli ve arkalı bir kimsenin Müslüman olduğunu işitince ona vararak çatar, hakaretler ederdi. Ve şöyle derdi: sen babanın dinini bıraktın ha, halbuki o senden daha hayırlıydı. Sen onun fikirlerini hiçe saydın, şerefini düşürdün. Andolsun ki biz de senin aklını akılsızlık ve ahmaklık sayacağız. Senin görüşünün yanlışlığını ortaya koyacağız, şerefini kaybettireceğiz diyerek tehditlerde bulunurdu. Eğer Müslüman olan zat ticaretle uğraşan bir kimse ise ona senin ticaretini durgunluğa uğratacağız, servetini yok ettireceğiz derdi. Müslüman olan zayıf ve fakir bir kimse ise onu döver, aldatıcı sözlerle kandırmaya ve Müslümanlıktan döndürmeye çalışırdı. Abdullah bin Abbas'a Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı dinlerini bırakmak için mazur sayılacak kadar müşriklerden işkence gördü mü diye sorulmuştu. Abdullah bin Abbas evet dedi. Vallahi müşrikler onlardan yakaladıkları herhangi birisini o kadar döverler, o kadar aç ve susuz bırakarak döverlerdi ki atılan dayağın şiddetinden oturamaz hale gelir, dininden döndürmek için söylemesini istedikleri her şeyi söylemeye mecbur kalırlardı. Hatta kendisine Allah'tan başka Lat ve Uzza da ilah mıdır diye sorarlar, o da işkencenin tesiriyle evet derdi. Yanlarından geçmekte olan bir böcek gösterip bu da Allah'tan başka bir ilah mıdır diye sorarlar, o da kendisine yaptıkları ağır işkenceden kurtulabilmek için evet demek zorunda kalırdı. Allah-u Teala tüm sahabelerimizden, sahabe efendilerimizden razı olsun. Radıyallahu anhum ecmain. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselama makamı mahmudu ihsan eylesin. Salat ve selam onların üzerine olsun. Rabbimiz Teala bu öğrendiklerimizi kendi hayatımıza da tatbik edebilmeyi, kendi hayatımızda ibret alarak etkisini kaybetmemeyi, tezahürlerini gösterebilmeyi kendi hayatımızda nasip müyesser eylesin. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bir başka bölümümüzde tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle hayırla kalın. Allahu Teala'ya emanet olun.

Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

0: Efendim Solacak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Efendim bugün biz Üsküdar'dayız. Programımızın ismini aldığı güzel semtte çok güzel bir dost meclisindeyiz. Efendim Gökhan Parçalı kardeşimizle 4-5 sene oldu mu üstadım?
1: Eyvallah.
0: Beraber olmuş idik. O zaman Taci Şerif hizmetine gönül koymuştu Gökhan Bey kardeşimiz. Allah mübarek etsin, Allah feyzinizi arttırsın diye bir ziyaret edelim dedik. Aşağı yukarı işte 4-5 sene zarfında Allah-u Teala lütfetti. Tabii hizmetini gördüğü büyüklerin şüphesiz himmetleri, bereketleri bu hizmette yolunu açtı şüphesiz. Bakalım hangi noktalara geldi, işler nasıl gidiyor, bu işteki eğitim hangi safhada, bu vesileyle ziyaret edelim dedik. Güzel atölyesine geldik. Burada selamsız da. Gökhan Bey çok teşekkür ediyoruz. Çalışma arasında bize zaman ayırdınız.
1: Estağfurullah. Biz şenlendik desek 4 yıl sonra yeridir. Çünkü o zamandan bu zamana kadar malum haliniz değişen çok şey oldu. Bu değişikliklerle birlikte bizde de değişiklikler söz konusu oldu. Bilmediklerimizi bildik, bildiklerimizi mümkün mertebe bildirmeye gayret ettik. Gayet hoş, gayet keyifli bir 4 yıl geçirdik desek yeridir.
0: Eyvallah.
1: Tanımadığımız, bilmediğimiz meşahiye içerisinden şahsiyetlerle de müşerref olduk. Onlarla da tanışmış bulunduk. Gayet güzel bir zaman aşımı oldu. İnşallah Hak tekrar devamını getirir. Cenab-ı Hak nefasını eksik etmediği süre içerisinde inşallah devamını getireceğiz. Yani öyle niyet ediyoruz.
0: İnşallah. Şu andaki atölyemizin biraz aşağısındaydı ilk atölye. Burası tabii oraya göre bir hayli daha geniş, daha havadar, daha aydınlık, güzel bir ortam. Allah mübarek etsin. Rabbim daha güzel ortamlarınızı müyesser etsin. Tabii ki şüphesiz bu ortamı bereketli kılan, şen kılan dostlarım varlığı. İşte burada da çok kıymetli abilerle beraberiz hamdolsun. Şimdi Taci Şerif deyince tekrar bir hatırlatalım istiyorum ben dinleyenlere. Taci Şerif bize ne çağrıştırır, vazifesi nedir? Oradan bir başlayalım. Yani meşahi kiramın Taci Şerif'i ayrıdır. Efendim işte daha aşağıdaki sufilerin arakiyesi farklıdır. Doğru mu? Evet. Yani ben onu nasıl başlayalım? Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı mı gelelim?
1: Şimdi Taci Şerif denilince Taci Şerif'e malum muktedir olduğunu düşündüğümüz şahsiyetlerin öncelikle buna ehil olması gerekir. Yani bunun ilmine agah olmaları gerekir, bilgisine agah olmaları gerekir, edebine, erkanına agah olmaları gerekir. Eğer bu bilinç kişinin kendisinde

0: zaten yok ise Taci Şerif kullanabilme, takabilme yetkisi kendisinde söz konusu değildir. Bu yetkiyi zaten elde edebilmesi için bu yetkiye sahip olan kişinin ona tacı tekbirlemiş olması gerekir. Bu da tabii belli bir bütün meşahiyede söz konusudur. Belli bir meratibi seyri sülüğü tamamlamış olması gerekir. Eğer bu gerekliliklerin ritüelleri onda tecelli etmiyorsa Taci Şerif'i zaten kullanabilme gibi bir yetkisi söz konusu değildir. Eyvah. Yani o alametler ondan zuhur etmiş olması gerekir ki Taci Şerif'i kullanabilir olsun. Keza bunun içerisinde sadece Taci Şerif'le bunu biz sınırlayamayız. Bunun haydariyesi vardır, bunun cübbesi vardır, bunun tennuresi vardır. Yani bunun kemeri vardır, elif namendi vardır. Bunları o kişinin kendi üzerinde kullanabilmesi için bir şeyh efendinin desturuyla, bir şeyh efendinin müsaadesiyle bunlar gerçekleşmiş olması gerekir. Haricinde hiç kimse bu kisveye bürünebilme gibi anlayışa sahip değildir. Onların desturu olması gerekir öncelikle. Yani bu şekilde olmazsa olmaz desek yeridir yani.
1: Eyvallah. Şimdi tabii ağırlıklı olarak, yani burada tabii biz ona çeyiz diyoruz.
0: Evet.
1: Burada atölyede bu çeyiz tamamıyla tepeden tırnağa hazırlanıyor.
0: Evet.
1: Doğru mudur?
0: Doğrudur. Doğrudur.
1: Ama tabii ilk, yani bunun herhalde en işçilikli kısmı taç kısmı mıdır abicim? Nasıl oluyor?
0: Şimdi kisve üzerinden en işçilikli kısmı taç kısmı dediğimiz zaman sembolik olarak tacı, taç bir sembol olduğu için, yani tacı kullanabilmeye muktedir olduğu için evet, en görsel kısmı taçtır. Çünkü bir başlıktan geçer bu anlayış, baştan geçer, başın içindekilerden geçer. Bu sebepten dolayı bütün anlayışların o ahlaka yönük olan, ritüellere yönük olan, bilgiye yönük olan her şeyin toplandığı yer baştır. Baş olduğu için de evet, başlık diyebiliriz. Yani toplama merkezinin başlık olduğunu söyleyebiliriz. Ama yani tarikat kapısına öncesinde giriş yapabilmesi için bir kişinin erkanı bilmiş olması gerekiyor. O kapıdan içeriye girebilmeye bağlı olan adabı bilmiş, bildirilmiş olması gerekir ki bilmiş olsun. Seyir usulük aşaması içerisinde zaten Şeyh Efendi'nin kendisi, bu kisveyi ona sunacak olan Şeyh Efendi'nin kendisi, hangi kisve ona tekbirlenecekse, hangi kisve ona verilecekse, onda o kisvenin bu manada alameti tecelli etmiş olması gerekir.
1: İlk şeyde neler var? İlk aşamada neler var?
0: İlk aşamada dervişe hizmet evvelinde telkin edilir. Hizmetin karşılığında görülen manalar üzere, görülen rüyalar üzere tabiri caizse, veyahut da ondan tecelliye gelen, bu hizmetin karşılığında tecelliye gelen haller üzerinden bir haydariye, bir takke verilir kendisine. Sonrasında bu seyir-i sülük gerçekleştirildikten sonra da entari verilir. Elif namen kemer verilir. Bu aşamalar yükseldikçe de taca doğru yolculuk yapar. Bununla ilgili aslında özet olarak zikredilecek en güzel şeyin bundan 3,5 yıl evvel 70 küsür yaşlarında bir hanımefendinin oğluyla birlikte, meşahiyeye müntesip olan bir hanımefendinin oğluyla birlikte beni ziyaret etmiş olmasında zikrettiği özettir aslında belki. Hani bir kişi muhip olarak bir dergaha derviş olur, o kişiye bir takke tekbirlenmişse taca taliptir. Yani bu aslında derviş olmaya, derviş olan, dervişle ilk adım atmış, o takkeyi almış olan her dervişin taca doğru nasibi açıktır aslında. Eyvallah. Kişinin yol içerisinde, erkan içerisindeki o şeyhine olan sıdkiyeti, samimiyeti, o kişinin kendisinde mücadelesi olması gerekir diye ifade etmişti. Eyvallah. Belki bu özetin en iyi anlatımı bu olsa gerek diye düşünüyorum ben.
1: Eyvallah. Şimdi burada da çok güzel karşımızda görüyoruz. Evet. Keşke tabii.

0: dinleyen dostlarımız da görebilseler de hepsinin değişik değişik yapısı var. Evet. Şimdi mesela bazıları bayağı bir işçilik gerektiriyor. Nasıl bunları nasıl tasnif edebiliriz, nasıl anlatabiliriz?
1: Şimdi bütün meşahiyenin yani bütün tarikatların kendi içeriliğinde ve o tarikatların merkez diye ifade ettiğimiz işte Nakşibendisi, Mevlevisi, Halvetisi, Rufaisi, Kadrisi gibi mevcut meşahiye tarikatların bunların içerisinde bu meşahiyeye bağlı bir de kollar vardır, şubeler vardır. Merkezindeki mevcut Tac-ı Şerifler kendi içeriliğinde bir değişkenliğe sahip değildir. Ama mana cihetinde de terk diye ifade ettiğimiz, dal diye ifade ettiğimiz şeylerde özellikle terklerde bir değişkenlik söz konusu değildir. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet diye ifade ettiğimiz anlayış söz konusudur. Özellikle halvetiyeliğin kendi içeriliğinde. Bunların dalları vardır. Bu dallarda, dallı taçlarda renkler değişir ve üzerinde birkaç tane dikiş örnekleri vardır. O dikiş örnekleriyle halvetiyelikte bir kısım Tac-ı Şerifler değişir. Tabii fakire göre hazırlanış olarak en zor olan Tac-ı Şerif'in iki Tac-ı Şerif olduğunu zikredebilirim. Bunlardan bir tanesinin Bektaşi Fahri Tac-ı Şerifi olduğunu söyleyebilirim. Diğerinin de bedahe işlemeli olan Kadirilik ve Nakşibendiyelik Tac-ı Şeriflerinin işlemelerinin zor olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu ikisi arasında, bu ikisi haricindeki mevcut Tac-ı Şerifleri hazırlamak da zordur. Tabii. Ama o Tac-ı Şeriflerdeki hazırlama aşaması bir olması gereken, terkli taşlarda olması gereken görseli ve o pozisyonu hazırlayabilmenin zorluğu söz konusudur. Yani bir kadri ya da işlemeli nakşi Tac-ı Şerifi oturduğunuzda 1,5-2 ay civarında hazırlanışı söz konusudur. Bektaşi Fahri Tac-ı Şerifi de yaklaşık bir 4-5 günü alır. Onun keçesi de özel bir keçedir. Her keçeden hazırlanan bir Tac-ı Şerif değildir Bektaşi Fahri Tac-ı. Bu şekildedir yani.
0: Mesela bir tane Tac-ı Şerif görüyorum. Etrafında yazılar var.
1: Evet. Onlar daha çok çeşitli ve kalenderiyelik üzere ya Hu yazar, Hasan yazar, bir de Nadali duası vardır o Tac-ı Şerif'te. O Tac-ı Şerif çeşitli tacıdır. Lakin onun asliyetinde rengi kırmızı olması gerekir. Yani özünde kırmızı renk üzerine işlemeler, nakışlar olması gerekir. Bir de işte felekler ve yıldızlarla ilgili bir kısım semboller vardır üzerinde. Bu da havas ilmine dayandığı için, ehli olan kişiler havas ilmiyle ilgilendiği için, havas ilmi malum işte bizim inancımızda, İslam anlayışında da söz konusudur. Onlar da bu havas ilmiyle ilgilendikleri için alamet olarak manevi cihette bu zuhur etmiştir. Buradan destur çıktığı için başlıklarına da nakşetmişlerdir bu alametleri.
0: Bunlar tabii bakınca insana belli manayı çağrıştıran, güzel kapılar açan Tac-ı Şerifler. Şimdi bizim gibi sıradan insanlar, daha önce de bunu sormuştum. Neden efendim muhabbet duyduğumuz, yani mesela hepsine muhabbet duyuyoruz. Evet. Allah razı olsun, lütfettiniz, fakire de bir takım hazırladınız.
1: Eksiklerimiz var.
0: Eyvallah.
1: Onları tamamlayacağız.
0: İnşallah eksiklerimiz tamamlanır. Neden bunları muhabbet duyuyoruz? Bunları neden efendim sergileme ihtiyacı hissediyoruz? Biz de yani bunun bizde açtığı neşe ne? Yani mesela hakikaten şimdi o fakirin arka atölyede gördüğümüz işte Ebru odamızın falan. Yani oraya her giren bunlarla bir karşılaşınca ya burası ne kadar farklı, ne kadar bir farklı iklimi var. Hele bu Tac-ı Şerifleri görünce ki onları ebat olarak daha böyle küçük yapmıştık ki başa takılamasın diye. Ondan sonra o muhabbetin sırrı nedir?
1: Şimdi siz şunu çok daha iyi bilirsiniz.

0: Müzik ruhun gıdasıdır. Eyvallah. Uğur hocam. Şimdi
1: tarikat... Bak, bu halk arasında söylenen bir sözdür de eyvallah. Ruhun ama gıdası zikirdir. Ama tabii bazı büyükler de diyorlar yani müzik zikre vesiledir diye.
0: Eyvallah. Şimdi biz bu konuyla ilgili benim karşılaştığım birkaç hal söz konusu oluyor. Biz bir tacı şerif hazırlatmak istiyoruz dediklerinde hazırlatmak isteyişinizin sebebi nedir diye soru soruyoruz karşı taraftaki şahsiyete. Ben o meşahiyenin ruhaniyetini bulunmuş olduğum işte o maneviyatı bulunmuş olduğum odanın içerisinde de hissetmek istiyorum gibi ifadelerde bulunuyorlar. Ama bu hissetme o duyguyu alabilmek için yani bir kişinin o duyguyu alabilmesi için o meşahiyeyi bilmiş olması gerekir. Yani bilmeyen bir kişi yani bu...
1: Sırf görseli için olmaz.
0: Evet yani. Olmaz. Bu görsel çarşıda pazarda Yunus'un dediği gibi olan bir şey olmuş olsa... Aa bu da nasıl bir şeymiş deyip başına takan insanı insana çok rastlarız. Evet. O maneviyatı alabilmesi, o ruhaniyeti hissedebilmesi için... O meşahiyeden feyizli olmuş olması
1: bir
0: gerekiyor.
1: Bir rabıta lazım yani.
0: Kesinlikle rabıta gerekiyor. Bunun içerisinde zaten böyle bir tacı şerifin kendi evinde bulunmasını murad eden kişiler böyle bir tacı şerifin eğer muktedir değilse tacı takmaya, ehil değilse tacı kullanmaya bunu kullanmaması gerektiğinin edebi de kendisinde mevcut. Eyvallah. Yani bu şekilde hadiselerle de karşılaşıyoruz.
1: Eyvallah. Bunu konuşmaya devam edelim ama kısa bir ara verelim muhabbetimize. Eyvallah. Efendim biz bugün Üsküdar'dayız. Selamsız'da Gökhan Parçalı Üstadımızın atölyesindeyiz. Meşayih-i Kiram'ın çeyizi deniliyor aslında. Başlarına takıttıkları ilk başta tacı şerif, sonra efendim buyurduğu gibi Gökhan Bey kardeşimizin cübbeleri, bellerindeki kemerler, efendim teslim taşları, hepsi onları da ilerleyen dakikalarda kendisiyle konuşmaya devam edeceğiz kısa bir aradan sonra.

0: Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Çok güzel bir dost meclisindeyiz. Biz bugün Üsküdar'da, Selamsız'da efendim derviş çeyizi hizmetini gönülden yapan efendim, hakikaten ilk başta şöyle söyleyelim, cümleyi doğru kuralım. Bu işe gönül vererek başladı Gökhan Parçalı kardeşimiz. Ve de Rabbim Teala Hazretleri lütfetti, ikram etti. Hakikaten bugün bu noktada yetkin bir isim olma aşamasına doğru daha da gidiyor. Babacığım bildiğim kadarıyla Kültür Bakanlığı da bir yetki verdi.
1: Evet, onunla ilgili malum Cumhuriyet döneminden sonra aslında şöyle, bu kisvelerin ve giyim kuşamın derviş kisvesi diye ifade ettiğimiz çeyizlerin tekkelerde ve dergahlarda dervişler tarafından nakşedildiğinin aslında bir bilinci vardır, bildirimi vardır. Tekke zaviyeler malum kapandıktan sonra da bu kisveleri yapma durumu, bu çeyizleri hazırlayabilme durumu da ilerlememiştir, devam etmemiştir. Kültür Bakanlığı'na böyle bir hizmetin var olduğunu bildirebilmemiz için bir müracaatta bulunduk. Sağ olsunlar, bu müracaatımızın nihayetinde böyle bir kültürün devam ettiğine orada kayıtlara işletmiş bulunduk. Oradan bir belge, resmi bir belge, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir resmi belge de sundular bize. Aldık. Resmi olarak da, yani bu vapta, bu açıdan resmi olarak da devam ettirmeye gayret ediyoruz.
0: Çok şükür. Yani tabii bu bir manada da Kültür Bakanlığı'nın, yani siz bu şeyde ehilsiniz, bu işte ehilsiniz. Evet, evet. Tabii Türbeler ve Müzeler Müdürlüğü var İstanbul'da. Onlarla beraber bir ortak çalışma devam ediyor mu?
1: Şöyle ki devam ediyor. Sultanahmet özellikle Türbeler ve Müzeler Müdürlüğü'nden Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin sarıkları işte bir kısım deformasyon gördüğü zaman, dağılmalar gördüğü zaman oradan arıyorlar sağ olsunlar. Sarıklarını sarıyoruz. Haricen türbelerden, türbelerde meşahiyenin hangi meşahiyeden, orada yatan zevatın hangi meşahiyeden

0: bilinmesi adına, yoksa tacı şerifi eğer sandukanın başında, o meşahiyenin tacını hazırlamak suretiyle hazırlattırılıyor. Bir de halkımızın tarikat kültürünü ya da tarikat giyim kuşam kültürünü ya da tarikatlar içerisindeki meşahiye anlayışına sahip, bilinç sahibi olan duyarlı insanlarımız var. Bunlar da kendi bütçelerince yahut işte kendileri bize bildirmiş olmasıyla o meşahiyenin tacı şerifini de hazırlama gayreti içerisine giriyoruz. Böyle şeylerle de karşılaşıyoruz.
1: Yani mesela şöyle oluyor, falanca yerde bir mübarek zat var, türbesi var ama başında ne tacı evet. kalmış, ne örtüsü kalmış. Evet. Adamcağız bu benim hayrım olsun diyor. Evet. Geliyor Gökhan Bey, rica etsek bu türbe için hizmet nasip olur
0: evet.
1: diye.
0: Çok, böyle, değil mi? Çok yoğun bir şekilde bununla karşı karşıya ne kalıyoruz. Çünkü aslında eski döneme ait anlayışlarda da hani bizim insanımız işte ne bileyim bir nalburdan gidip bir kutu boya alıp kendi eliyle türbe etrafını boyayıp evet. yani bu şekilde bilinçli ya da bilinçsiz olarak ayırmıyoruz ama onun niyetinin önemli. Tabii, olduğunun tabii. anlayışı.
1: O yağlı boyanın altından sonra kazındığında aslında evet. orada kimin yattığının yazısı falan çıkar. O çıkan, yanlışlıkla evet. oraya çok. Şey doldurmuştur, kireç doldurmuştur değil mi?
0: Evet.
1: Alçı doldurmuştur.
0: Evet, falan. Evet kesinlikle. Bununla ilgili karşılaştığımız çok şey oluyor. Hatta bir gün burada birkaç kardeşimizle birlikte Feyzullah Hindi Hazretleri vardır burada malum. Kendisi Hindistan'dan Kadri Meşahiyesi'ndendir. Burada türbesini kurmuştur Selam Ali Efendi de. Bunun türbesini biz buradan birkaç kardeşimizle birlikte dedik ki temizleyelim, çok boyası var yıllardır. Etrafındaki otları da temizleyelim. Temizleye dururken onun hemen kitabesinin altındaki mermerde çok güzel böyle bir eşrefi gülü, yani Kadri gülünün, Kadri tarikatının eşrefiye koluna bağlı bir güle benzer bir gül çıkmıştır onun altından. O mesela örtülmüştür. Biz 3-4 renkte boyalar alıp tarike eşrefiyenin gülündeki renklerin rengine bakarak oradan o çok güzel bezenmiş olan o gülü meydana çıkarmışızdır. Eyvallah. Ki eyvallah. Bunun gibi niceleri söz konusudur. Eyvallah. Ama halkımızın suhizanda değil daha çok hüsnüzanda yaptığı bir haldir, tabii, bir fiildir bu. Ama şimdi hani böyle bir yerin bu hizmet içerisinde bulunmuş olmamızın getirisiyle bizden, bizim varlığımızdan haberi olanlar da nihayetinde hah tamam bir derviş çeyizi varmış. Burada yatan zatın kendisi de Uşaki, işte Kadri, Halveti, Rufai gibi. İşte bilirse o bilir hangi tacı şerif konulur, hazırlanılır diye. Böyle vesilelerle bir kısım türbeler, sandukalar ihya oluyor. Biz de buna vesile, onlar da biz de vesile oluyoruz
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii, tabii. Yakın zamanda zor bir taçla uğraştık.
2: Eyvallah.
1: Neydi?
0: Şimdi yakın zamanda zor bir taçla uğraştık. Fatih Sultan Mehmet Han'ın özellikle tacı şerifiydi, yani başlığıydı. Şimdi zannedersem 300-350 ya da 400 yıl evvel olsa gerek ya da kendi bulunduğu döneme ait bir tablodan görsel bize sundukları için biz daha çok o görselden yola çıkarak başlığın kendisini hazırlama gayretine girdik. Ama birebirin çok yakını olan başlığı çok şükür ki hazırladık, teslim de etmiş bulunduk. Aynı zamanda kavuklar da bazen kavuk olarak da, padişah kavukları olarak da bizimle fikir içerisine girmek isteyen kişiler de oluyor. Onları da hazırlama gayreti içerisine giriyoruz. O vesileyle bunları da araya katmış bulunuyoruz.
1: Şimdi üstadım, ben size geldim. Dedim ki bana bir çeyiz hazırlayın.
2: Eyvallah.
1: İşte hangi çeyizi istiyorsam, Kadiri, efendim Nakşi, Halveti. Burada ölçümüz ne? Yani bu her gelen ne bu çeyizin hazırlanmadığını ben bu atölyede biliyorum.
2: Eyvallah.
1: Belli kriterler var. Bu kriterler ne?
0: Şimdi bununla ilgili malum karşılaştığımız çok vaka oluyor ama öncelikle yaşam içerisinde yani bu erkan

0: erkanın en başındaki sohbetimizde de zikretmiştim. Bu erkanın kendi içeriliğinde kişi evvelince bir bilinç sahibi olmuş olması gerekir. Bu bilinç kişinin kendisinde zaten yok ise karşılaştığımız durumlarda namaz kılmak, yani namaz kılarken başına tacı şerif yaptırmak isteyenler de olur. Dışarıda gezerken üzerine cübbe giymek isteyenler de olur. Öncelikle böyle bir anlayışın kişinin kendisinde, böyle bir bilincin kişinin kendisinde doğru olmadığını aslında kişiye bildirmiş olmamız gerekir. Çünkü bu erkan dediğimiz zaman tarikatın, tekkenin kendi içeriliğinde bir erkanı, bir düzeni vardır. Bu erkan ve düzen içerisinde kisveler kendi içeriliğinde derviş, hizmet, o tekkenin içerisinde hizmet edenler, o tekkenin içerisinde meydan erkanının düzenini hazırlayanlar ve bunların her birinin kisveleri o meydana, o hizmete uygun olmak şartıyla hazırlanmış olmasının bilinci belki kişilere aktarılmış olması gerekir. Yani bilinç kişinin dışarıdan geçerken buraya geldiğinde, ya biz de parasını versek bundan alıp kullanamıyor muyuz demesi değil de, bilinç o kişinin meşahiye içerisinde bunu kullanan kişiler, bunu kullanan şahsiyetler kimlerdir diye onlara belki aktarmak gerekiyor. Bu aktarımın içinde nasıl bir erkana, nasıl bir seyr-i süla, nasıl bir virde, nasıl bir evrada sahip olduğunun bilinci de o kişinin kendisine verilmiş olması gerekiyor ki herkes istediği gibi bunu alıp kullanmaması gerektiğinin anlayışı o kişide olmuş olsun. Haricinde bu anlayış kişinin kendisinde olmadığında da karşılaştığımız gibi keza ben de namaz kılarken bunu başıma takmak istiyorum. Ben de dışarıda işte gezerken bu cübbeyi giymek istiyorum. Haydariye ile bir yerde otururken, dışarıda bir yerde otururken haydariye üzerimde olsun istiyorum gibi anlayışa sahip.
1: Haydariye yelek değil mi?
0: Eyvallah. Dervişleri. Haydariye diye tabir ettiğimiz dervişin, evet. Özellikle dervişe şeyhi tarafından o tekke içerisinde giymek suretiyle şeyhi tarafından verilen hırkadır, yelektir. Budur.
1: Dışarıda giymek bunu çok uygun değil midir?
0: Değildir, evet. Eyvallah. Değildir. Çünkü sistem olarak bu yolun kurucularının söylediği, özellikle kisve ve kelimeler, kelamlarla ilgili bu yolların kurucusu olan pirler diye tabir ettiğimiz şahsiyetlerin özellikle vurguladığı, ikaz ettiği söylemleri vardır. Yani bir meşahiye, bir tarikata bende olan şahsiyetin kendisinin dışarıda derviş olduğunun bilinci, beşeri kısımda bilinmemiş olması gerekir ki o kişi yoksa gurur ve kibir içerisinde olmuş olur. O kisveyle dışarıda dolaşılmamış olduğunun bilinci o kişinin kendisine.
1: Yani halk içinde hakla olmak.
0: Kesinlikle.
1: Lakin halkın içerisinde hakla olduğunu reklam etmemek.
0: Kesinlikle. Zaten kişinin kendisi daim halvette olmuş olmasının aslında bir anlayışı. Bu kisveyle, tacile bunun gerçekleşmediğinin aslında bir anlayışı olması gerekir o kişinin kendisinde. Kisveden ziyade söylemleri, yani bir tekke dergah içerisinde telaffuz ettiği kelimeleri de dışarıda sarf etmemiş olması gerekir. Bunun da bilinci kişinin kendisinde olmuş olması gerekir. Yoksa buna müsaade etmiyorlar yani.
1: Eyvallah.
0: Gösterişten ibaret olduğu,
1: eyvallah,
0: söyleniliyor.
1: Eyvallah. Yani seyrette değil efendim. Evet, evet, eyvallah. Allah razı olsun. Üstadım şimdi yani muhabbet çok güzel. Daha başka efendim daha soracağımız çok sorular var ama, eyvallah, üstadım bu güzel muhabbete küçük bir virgül koyalım.
0: Eyvallah.
1: Üçüncü ve son bölümümüzde bu güzel muhabbeti devam ettirelim. Birikimlerden istifade etmeye çalışalım.
0: Eyvallah.
1: Efendim bu dost ortamındaki sohbet devam edecek. Kısa

0: Efendim Salıcak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Biz bugün Üsküdar'dayız, Selamsız'dayız. Selamsız'da çok kıymetli bir kardeşimizin, efendim Gökhan Parçalı Bey'in atölyesinde misafiriz. Gökhan Bey kardeşimiz derviş kisvesi ya da işte efendim sadece derviş değil tabii, yani pir, efendim meşayih-i kiramın kıyafetleri, daha doğrusu çeyizi deniliyor. Evet. Eksik yanlış söylemiyorum değil mi üstadım? Evet. Onlara gönül verdi. Kendisi esasen aslında daha öncesinde antikacı. Hadisenin bir de bu planı var. Arka planı var. Öyle bir aileden de geliyor. Fakat o daha önceden de tanıştığımız için muhabbetimiz o zamandan beri geliyor. O yıllarda düştü değil mi bu muhabbet?
1: Eyvallah, eyvallah. Doğrudur. O yıllarda.
0: Yani ben durayım da yani tacı şerif yapmaya veya derviş çeyizi yapmaya başlayayım diye bir yerden çıkmadı. Yani o antikacılık yıllarından.
1: Eyvallah, geldi, doğrudur. Antikacılık geniş çapta bir camia olduğu için, yani o objelerin bulunduğu alan çok geniş bir camia olduğu için, bunların içerisinde tarikat objeleri de vardır. Hurdayı tarik diye geçer. Eyvallah. Malum haliniz. Biz bunların içlerinden objeler de gördük. Objelerini de aldık, değerlendirdik, sattık. Tarikat objesi koleksiyonu yapan koleksiyonerlerle daha çok biz görüşüyorduk. O koleksiyonerleri tanıyan antika camiasında mevcut esnaf arkadaşlarla daha çok görüşüyorduk. Oradan gelen bir seyir, bizim seyir bizi buraya aslında itti. Çünkü çok zengin bir görsel showroom'a sahip, yani görsel bir alana sahip bir şeyden bahsediyoruz. Yani derviş kisvesi. Yani insan bazen öyle şeyle karşı karşıya kalıyor ki, yani o seyrin içerisinde bu da mı derviş, bunu da mı derviş kullanabiliyormuş, kullanıyormuş dediğimiz değişik görsellerde de karşı karşıya kalıyoruz. Bununla ilgili daha değişik görsellerin aslında, yani bu hurdayı tarik diye tabir ettiğimiz bu görsellerin bulunduğu birkaç eser de mevcut. Evet. Malum o yıllarda da Uğur Hocam sizinle konuştuğumuzda da bahsetmişizdir. Fakat derviş çeyizi eserinin, yani Nurhan Atasoy hanımefendinin hazırlattığı o yıllarda, hı hı, ki eserin dışında bir eser daha hazırlanıldı. Bu eser epeyce kalınca dosya, evet, olarak 400 küsür sayfalık bir eserdir bu. Bilgi kaynağı çok zengin bir bilgi kaynağı sahip. Eserin ismi Mecmuatül Zarif, Sandukatül Marif diye geçer. Bu eserin kapağında Halveti Gülü vardır. Tariki Halvetiye'nin gülü vardır. Yahya Agah Efendi diye yine bilgi kaynağı oradan alınır. Oradan alınan yine çizim görsellere sahip bir eserdir. Fakat
0: hangi yıllara dayanıyor üstad?
1: Mecmuatü'z Zarif, yanlış zikretmiş olmayalım, bir 5-6 yıllık bir basımı vardı. 5-6 yıl önce.
0: Yahya Agah Efendi'nin dayandığı
1: yaklaşık 100 küsür yıl evvel. 19. yüzyıl dönemidir Yahya Agah Efendi. Bildiğimiz kadarıyla da Tariki Uşakiye'dendir kendileri. Tariki Uşakiye seyir usulüğünden bu tarafa geçiş yapmıştır ama birçok meşahiyeden de kendisi muhabbet almıştır. Allah onlardan razı olsun ki böyle kaynaklar, böyle kıymetli eserler kendileri kaleme almışlar. Biz de onların bırakmış olduğu bu eserler, kaleme almış oldukları bu eserlerden mümkün mertebe bilgi edinmeye gayret ediyoruz. Allah onlar gibilerinin de sayılarını arttırsın inşallah.
0: Genel itibariyle gelen misafirler atölyeye tabii belki çok bilinçli olarak gelmiyorlar buraya. Yani ilk başta işte bir Taci Şerif, ne bileyim işte Haydariye vesaire. O muhabbet, o dostluklara

0: vesile oluyor değil mi? Yani kesinlikle. Buraya geldikten sonra o bir başka şeye tahvil oluyor. Sohbete, eyvallah, muhabbete tahvil oluyor. Şununla karşılaştıkları zaman yani hani kusura bakmayın siz bunu böyle namaz kılarken takamazsınız. Evet. Falan diye öyle bir direnç gösteren, ya bu hadi canım böyle şey olur mu falan diyen, böyle kırılan falan oluyor mu?
1: Yok, şöyle aslında tam tersi. Yani daha çok hoşlarına gidiyor.
0: O
1: daha
0: çok riayet edildiği
1: eyvallah,
0: için.
1: Eyvallah. Aslında hani demek olması gereken anlayış, kişi üzerinde bu haller olması gerekiyormuş ya da hani aslında biz biliyorduk bu hallerin olması gerektiğini ama bunun da herkesin, bunları da herkesin kullanabileceğini zannediyorduk gibi, aslında böyle değilmiş anlayışına sahip olarak buradan gidiyorlar. Çok da hoşlarına gidiyor. Yani böyle bir kisvenin kimin kullanması gerektiğinin bilinci onlara verildiği zaman o bilinçle buradan ayrılmaları onları çok hoş ediyor. Ama haricinde karşılaştığımız, tabii haricinde başka şeyler de olmuyor değil bunun yanı sıra. Tabii ister istemez biraz hangi efendiye müntesipsiniz? O efendiye müntesip tanıdığımız bir efendi ise, tanıdığımız bir şahsiyet ise, kendisine en yakın olan kişiyle görüşüp bizden taç, hırka vesaire gibi kisveleri isteyen kişiyi tanıyor musunuz deyip oradan teyit alıp o teyitle yola çıkıp ona hazırlamamız gerekiyorsa bu şekilde mümkün mertebe hazırlama gayretine giriyoruz.
0: Çok güzel, çok güzel.
1: Çünkü bir teyit olmadan mümkün mertebe bir şey hazırlamamaya çalışıyoruz. Evet. Bunun gibi hadiselerle karşılaşıyoruz.
0: Üstadım, şimdi tabii bildiğimiz 12 hak yol var tarika haliyede. Bunun içerisinde kendi şubeleri var dedik.
1: Evet.
0: Ayrılabiliyor. Şimdi tabii bunun içlerinde çok daha böyle, yani tabirimiz abes kaçmasın, hani biraz daha oyuncaklı olanları, evet, daha zor olanları, daha uğraştırıcı olanları olabiliyor. O zaman da ya efendim himmet buyurun, işte bu tacı şerifi yapmaya çalışıyoruz, evet, deyip öyle bir istimdat oluyor mu?
1: Tabii ki, yani şimdi zaten büyükler, biz hangi meşahiyenin, işte Rufai meşahiyesinden, Sadi tarikatının meşahiyesinden, Şazeli tarikatının meşahiyesinden, Kadirilik, Halvetiyelik gibi meşahiyelerin tacı şeriflerini hazırlarken dahi öncesinde onlara, onların ruhlarına hediye ettiğimiz niyaz mevcuttur. Bu niyazı etmeden zaten o taca başlamamanın, eyvallah, doğru olduğunun bilinci zaten bize bildirilmiştir. Fakat ilk bu hadisede tacı şerif hazırlamaya başladığımız ilk dönemlerde Tariki Bektaşiye ile ilgili çok sıkıntılar yaşadıydım ben. En son günler sonra bir kısım Galata Mevlivanesi'ne gitmiştim. Orada Bektaşi tacı şerifini camakan arkasından arada bir mesafe ver, nasıl yapılmıştır, çünkü yapan kimse olmadığı için, hazırlayan kimse olmadığı için nasıl yapmışlar, nasıl elime alabilirim, dokunurum, nasıl, işte bu nasıl kesilmiştir gibi düşünceye gire dururken bir gece vakti saat 2.30-3 civarlarındaydı, içim geçmiş uyudum böyle bir koltuk üzerinde, bir hal oldu, o hal içerisinde elleri gördüm, böyle dizler, diz boyunda böyle elleri gördüm. Ses ile beraber o tacın nasıl yapılması gerektiğinin bir bilgisi o esnada.
0: Yani.
1: Eyvallah. Bunun bilgisi verilmiş olmasıyla fakir Bektaşi Fahri tacını oradan bize verilen bilgi nihayetinde gayret ettik. Allah. Şu anda hazırlayabildiğimize inanıyoruz Bektaşi, evet, Fahri tacını. Çünkü zor bir tacı şeriftir.
0: Eyvallah.
1: Gizli bir dikişi vardır onun. O dikiş, gizli dikişi dikiş ile dikmek çok zordur. Böyle bir hadiseyle yıllar evvel karşı karşıya, eyvallah, kalmıştım ama onların desturu, onların hikmeti fakirin her daim üzerinde olsun, cümlesinin üzerinde olsun,
0: amin,
1: inşallah.
0: Cümlemizin üzerinde olsun inşallah. Bu güzel duayla bu güzel sohbeti bağlayalım.
1: Eyvallah.
0: Gökhan Parçalı kardeşimiz, teşekkür ediyoruz.
1: Yıllar sonra tekrar fakirhaneyi, fakirhaneyi.
0: Gene takipteyiz yani.
1: Eyvallah, eyvallah, her daim. Eyvallah. İnşallah Cenab-ı Hak tekrarını nasip etsin.
0: Müşerref.

0: Şeref olduk. Çok da hoş olduk.
1: Şeref bize ait. Allah razı olsun. Efendim bugün başta da arz ettiğim gibi Üsküdar'daydık. Selamsız'da güzel bir dost meclisinde Gökhan Parçalı kardeşimizle derviş çeyizi nedir? Özellikle meşayih-i kiramın başlarına taktıkları tac-ı şerifler. Ona bağlı olarak dergahta en aşağıdan yukarıya doğru çıkan dervişanın kisveleri, kıyafetleri, efendim haydariyeleri, yelekleri, arakiyeleri, onlar üzerine güzel bir sohbet nasip oldu. Kendi adımıza istifade ettik. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Efendim haftaya nasip olursa Salacak Kahvehanesi'nde görüşmek buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşçakalınız.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun muhterem dinleyiciler. Hamdü senalar olsun, biz aciz kullarını imanın neşvesiyle merzuk kılan Rabbimize. Ve selam olsun onun sevgilisine, o gün Nebi'nin ehli beytine ve ashabına. Hepinizi muhabbetle selamlıyor, en derin sevgi, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Sevgili dinleyiciler, ölmeden önce ölebilmeyi denemek hem inanmanın en kestirme yoludur, hem de her türlü kötü duygu, düşünce ve davranışları elden, dilden ve gönülden silmektir. Bunu başarmanın tek yolu ise nefislerimizin heva ve heveslerine esir olmayarak kendi çıkarımızı her şeyin üstünde tutmamaktır. Böylece bir diğer mümin kardeşimiz kendi nefsimizden daha önemli olacak. Herkes böyle düşündüğünde de mutluluk, saadet ve bütün güzellikler hiç şüpheniz olmasın ki hepimizi kuşatacaktır. Sevgili Peygamberimizin tarif ettiği Müslüman kardeşliğinin özü de budur zaten. Kısaca yaşadığımız dünyada bir vücudun asaları gibi olabilmeyi başarmak. İşte bunu başarmış, kendi nefsi için değil, başkaları için yaşamış, gönüllerde yaşayan bir güzel insanla karşılaşmak istiyorsanız, buyurun efendim, siz de katılın. O ki edep deyince bir abide sanki, o ki cömertlik deyince yüzyıllardır hep akla gelen ve anlatılan bir isim. Onun cömertliği krizleri sona erdirmiş, her şeye bereket gelmiş, onun infak anlayışı gözlerdeki yaşları silmiş. Onun hayatını incelediğimizde sıkıntıların nasıl aşıldığını göreceğiz. Hayatının son yıllarında yaşadığı çile ve ıstıraplar ise ders almamız, nefislerimize esir olmamamız ve tefrikaya düşmememiz açısından hepimize örnek teşkil ediyor. O kim mi? O, ticari hayatında bile hep ahiretteki kazancını düşünmüş. Üzerinde çok cömert ve kerem sahibi olan Allah'ın el-kerim esması tecelli etmiş bir tüccar. O ki son derece zarif, nasik ve kainatın efendisinin çok sevdiği bir sahabi. Rahmet peygamberinin övdüğü cömert bir ticaret adamı. O bir edep ve haya abidesi efendim. Malını Allah yolunda harcamakta ise güneş gibi cömert o. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızıyla Rukiye ve onun vefatından sonra Ümmü Gülsüm'le evlenerek damadı Zinnureyn, iki nur sahibi lakabına mazhar, cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri. O Allah Resulü'nün 3. halifesi Hazreti Osman-ı Zinnureyn radiyallahu anh. Fil tarihinden 6 yıl sonra 577 miladi yılında Mekke-i Mükerreme'de zengin bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Kainatın efendisinden tam 6 yaş küçüktür. Annesinin ismi Erva, babasının ismi ise Affan'dır. Sevgili Peygamberimize hem anne hem de baba tarafından akrabadır. Hazreti Peygamber Efendimiz Kureyş'in Haşimi kolundan, Osman bin Affan ise Beni Ümeyye yani Emevi kolundandır. Çocukluğu ve gençliği hakkında çok fazla bilgimiz yok sevgili dinleyiciler. Ancak babasının İslam'ın tebliğ edildiği güne kadar yaşamadığı kesindir. 34 yaşlarındayken Müslüman oluşunu ise

Bakınız, kendisi şöyle anlatıyor. Bir gün teyzem evde birinden bahsediyor ve onu övüyordu. Kimdir o diye sordum. Teyzem, o yüzü çok güzel, konuşması ise çok tatlı biridir. O Allah'ın bize gönderdiği bir elçidir, dedi. Teyzemin söylediklerini en yakın dostum Ebu Bekir'e anlattım. O da, gel seni ona götüreyim ey Osman, kendin karar ver, dedi. Beraberce Resulullah'ın huzuruna vardık. Başımı kaldırıp mübarek yüzüne baktığımda ne bir adım atabiliyor ne de konuşabiliyordum. Allah'ın varlığına ve onun elçisine inanmaya davet edildiğim o anda hissettiklerim hayatımda hiç tatmadığım bir duyguydu. Putların birer cansız varlık olduklarını zaten biliyordum. Anlamıştım artık. Gönüller sadece Allah'ın rahmetiyle huzur bulabilirdi. Ve o an dedim ki, vallahi bu güzel yüz yalan söyleyemez. Hiç şüphe yok ki sen Allah'ın elçisisin. Ya Resulallah, bu nur iklimine ben de girsem, günahlarımı tevbenin nuruyla yaksam, beka denizine çağlayıp aksam. Allah'ın nur yüzlü elçisi de bunları söylüyordu zaten. Ben sana inandım ve sana geldim dedikten sonra bütün günahların affedileceğini söylüyordu. Gözyaşlarıma hakim olamıyordum artık. İçimde bir anda iman nuru parladı. Dudaklarımda ise kelime-i şehadet. Evet, Hazreti Osman radıyallahu anh 34 yaşında sonsuzluk nebisinin huzurunda Hazreti Ebu Bekir Sıddık eliyle böyle kavuşmuştu hidayete. O ilk 4 birinciden sonra 5. Müslüman sevgili dostlar. Onun İslam'ı seçerek iman ettiği gün iki cihan sultanının en mesut günlerinden biridir. O artık kainatın serverinin Osman dünyada ve ahirette dostumdur. İltifatına mazhar olacak ve her şeyini Allah yolunda feda edecektir. Hazreti Osman'ı çok seven amcası Hakem, onun Müslüman olduğunu öğrendiğinde onu vazgeçirmek için her çareye başvurdu. Yeğeninin yanlış yaptığını, atalarının dinine geri dönmesi gerektiğini söylüyor, onu yola getirebilmek için gerekirse kafasına vura vura gerçeği anlatmanın vazifesi olduğuna inanıyordu. Hakem kendisini hastasına acı ilaç içiren bir doktor gibi görüyordu. Bu düşüncelerle işkence dahil neler yaptıysa da başarılı olamadı. Osman bin Affan, Allah'a iman ettim bir kere, taşlara kul olmam diyordu. Ve Hakem, benden günah gitti dercesine ne halin varsa gör diyerek yeğenini serbest bıraktı. Evet sevgili dostlar, Osman bin Affan'ın Müslüman olmasından kısa bir süre sonra da sevgili Peygamberimiz kendisine damatlığa kabul etti ve kerimesi Rukiye'yi ona nikahladı. Kısa sürede düğün yapılmış ve birbirlerine öyle yakışmışlardı ki orada bulunanlar insanların gördüğü en güzel çift Rukiye ve Osman'dır manasına gelen şu beyti söylediler. Ahzenü zevcin ra'ahu insan Rukiyetü ve zevcuha Osman. O tarihlerde Mekke'de Müslümanlara yapılan baskılar öylesine artmıştı ki efendim, bu yüzden Müslümanlara hicret izni geldi. Habeşistan'a gidilecekti çünkü orada adil bir hükümdar vardı. Bu sıkıntılı yıllarda bütün malını Allah yolunda infak eden annemiz, evet bütün ömrü Allah için fedakarlıklarla geçmiş Hazreti Hatice annemiz de yeniden bir fedakarlık.

0: hünkârlık yapacaktı. Zira Habeşistan'a hareket edecek kafilede onun çok yakını, çok sevdiği yeni evli bir çift de vardı. Rukiye binti Resulullah ve Osman bin Affan. Efendimiz bu yolculukla ilgili fikrini soran damadı Hazreti Osman'a "Siz ayrı kalamazsınız. Rukiye'yi de götür." diyerek izin vermişlerdi. Annelerin annesi Hazreti Hatice annemizin Rukiye'sinden ayrılık. Öyle bir ayrılık ki sevgili dostlar, cennetten önce tekrar buluşma imkanı yok. Zira Rukiye daha dönmeden annemiz veda edecektir bu dünyaya. Vefat ettiğinde başucunda Rukiye'si olmayacaktır Hazreti Hatice annemizin. O bunu hissetmişti. Ayrılırlarken öyle bir sarılmıştı ki kızına, ana yüreği işte, dayanamamıştı.
1: Sarmaşık

Peygamberliğin üzerinden tam 11 yıl geçmişti muhterem dinleyiciler. Bir gün Mekke-i Mükerreme'ye Hazreti Osman'la Hazreti Rukiye'nin Abdullah isminde bir çocukları olduğu müjdesi geldi. Daha sonraları da Medine'ye hicret gerçekleşti ve Hazreti Osman ailesiyle birlikte ikinci defa hicret sahibi olarak Medine'ye geldiler. Hazreti Osman'ın babasından kendisine epeyce servet intikal etmişti. Bu parayı da kullanarak Medine'de de ticarete başladı. Osman bin Affan. Medine'ye yeni geldiklerinde şehirde büyük bir su sıkıntısıyla karşılaşmışlardı. Rume kuyusundan başka içecek su yoktu. Bu kuyunun sahibi ise suyu Müslümanlara parayla satan bir Yahudiydi. Hazreti Osman kuyuyu satın almak istedi. Ancak Yahudi buna asla razı olmadı. Ancak ticareti çok iyi bilen Hazreti Osman radıyallahu anh, Yahudi'ye çok cazip gelecek bir teklif yaptı. Bu kuyunun suyunu haftanın iki günü de benim tasarrufumda olmak üzere bana kiralar mısın dedi ve bunun için de kuyunun değeri kadar büyük bir para önerdi. Yahudi şaşırmıştı. Hem kuyuyu satmayacak hem de iki gün için dünyanın parasını alacaktı. Nasıl olsa diğer günler su satışına devam ederim diyordu. Bu yüzden teklifi hemen kabul etti. Nereden bilebilirdi ki Hazreti Osman'ın kuyuya sahip olduğu o iki günde bütün Medine'ye suyu ücretsiz dağıtacağını. Bütün su ihtiyaçlarını bu iki günde Hazreti Osman'a dualarla bedelsiz temin eden Müslümanlar artık Yahudi'nin günlerinde kendisinden su almıyorlardı. Yahudi ise şaşkındı. Böyle bir şeyi aklı hafsalası almıyordu. Onun hesabı sadece bu dünya içinde hep. Ve ne güzel para kazanabilirdik diye söylenip duruyordu. Artık hiç satmaya razı olmadığı kuyunun tamamını Hazreti Osman'a satmaktan başka da çaresi kalmamıştı. Ve öyle de oldu efendim. Cömertliği yanında büyük bir ticari zekası olan ve onu da Allah yolunda kullanan Hazreti Osman, Rume kuyusunu satın aldı ve bu kuyu herkes için sebildir. Bu kuyudan su alırken artık hiç kimse para ödemeyecek, dedi. O her zaman başkalarını düşünerek yaşadı. Ve bu yüzden onun ismi gönüllere yazıldı. Onun adını bir gün güle sordular. Gül, gün açılsın da görün dedi.

Medine-i Münevvere'de günden güne Müslümanların sayısı artıyordu sevgili dinleyiciler. Çok sıkışık bir şekilde namaz kılınan Mescid-i Nebevi'de Müslümanlara dar gelmeye başlamıştı artık. Bir gün sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, "Mescidimizi bir zira olsun genişleten cennete gider," buyurdular. Bunu duyan birisi mescitten sessizce ayrıldı. Ve aynı gün mescidin çevresinde satın aldığı arsalarla Mescid-i Nebeviye'yi 40 zira genişletiverdi. Bu kimdi dersiniz muhterem dinleyiciler? Evet, Hazreti Osman radıyallahu anh'ten başkası değildi bu kişi. Hazreti Osman Bedir Savaşı hariç bütün savaşlara katıldı. Bedir'de bütün arzusuna rağmen biricik eşinin, evet, Hazreti Rukiye'nin rahatsızlığı sebebiyle izin verilmedi ona. Bedir Harbi dönüşünde ise İslam ordusunun zafer sevinci Hazreti Rukiye'nin vefat haberiyle bir anda mateme dönüştü. Büyük bir zaferin müjdesi büyük bir kaybın acısına karışmıştı. Kainatın efendisinin mesafelere hayat katan gözleri yaşlarla doldu. Hazreti Hatice annemizden Mekke'de gözyaşlarıyla ayrılan, onu kaybettiğini öğrendiğinde de günlerce ağlayan Rukiye kavuşmuştu annesine. Baki mezarlığında Medine'nin güzel toprağı Hazreti Rukiye'yi de bağrına bastı. Cenaze namazını bizzat Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kıldırdı. Hazreti Osman perişan olmuştu. Her gün Hazreti Rukiye'nin kabri başına geliyor, orada saatlerce oturup ağlıyordu. Bir zaman sonra iki cihanın sultanı ona Ümmü Gülsüm'ü nikahladı. Artık haya ve edep incisi Hazreti Osman'ın tek tesellisi, bütün hal ve tavırlarıyla ablası Rukiye'ye çok benzeyen Ümmü Gülsüm olacak ve ablasının 2 yaşındaki oğlu

Abdullah'a artık o annelik yapacaktı. Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana bir peygamberin iki kızıyla evlenen tek kişi olmuştu Hazreti Osman. Bu yüzden iki nur sahibi manasına gelen damadı zinnüreyn dediler ona. Osman-ı Zinnüreyn'in haya ve edebine melekler bile gıpta ederdi efendim. Onun bu yüce ahlakını Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle oturuyorduk. Babam Ebu Bekir geldi. Resulullah onu karşıladı. Biraz sonra Hattab oğlu Ömer de geldi. Kainatın fahri onu da karşıladılar. Kendilerine Affan oğlu Osman'ın geldiğini bildirdiğimde ise Resulullah hemen toparlandı, oturuşunu değiştirdi. Bir müddet sohbet ettiler. Onlar gidince Osman'a karşı böyle davranmasının sebebini sordum. Buyurdular ki, ''Ondan melekler bile haya ediyor. O yürürken ona gıpta ediyorlar ya Ayşe. Ben nasıl haya etmem?'' İşte Hazreti Osman, Allah'ın sevgilisinin böyle değer verdiği bir edep abidesiydi. Bu günleri mutlu bir düğün takip etti efendim. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma-tü Zehra'nın nikahları kıyıldı. Hazreti Ali'nin elinde düğünde harcayacak hiçbir dünyalığı yoktu. Allah'ın sevgilisi, mukaddes dudaklarında sonsuz manalar aydınlatan bir tebessümle sordular. Dünyalık olarak neyim var ya Ali? Bir zırhım ve bir atım var ey Allah'ın Resulü. Tebessüm devam etti. Atın sana lazımdır. Git zırhını sat ve parasını getir. Burada düğünle ilgili harcama şerefini Hazreti Ali'ye veren hareketin ulviliğine bakınız sevgili dostlar. Hazreti Ali parayı getirdiğinde Efendimiz o parayı Hazreti Bilal'e uzatacak ve bununla düğün için bir şeyler alınız diyecektir. Hazreti Ali zırhını satmak üzere Medine'nin çarşısına gitti ve pazarda Osman-ı Zinnüreyn talip oldu bu değerli zırha. Tam 480 dirhem para peşin olarak ödendi. Hazreti Ali Keremallahu veçe zırhı teslim edip parası elinde tam yürümüştü ki cömertlerin efendisi Hazreti Osman seslendi. Bir dakika durur musun ey Ali diyordu. Sen bir savaş adamısın. Zırhın olmadan olur mu hiç? Hem bu güzel zırh senden başkasına da layık değildir. Bunu düğün hediyem olarak kabul eder misin? Hazreti Ali'nin gözlerinde yaşlar. Dostuna sarıldı ve pazar yerinden zırhı ve 480 dirhemle ayrıldı. Hazreti Ali Keremallahu veçeye cesaret ve kahramanlık nasıl yakışıyorsa Hazreti Osman'a da cömertlik o kadar yakışıyordu. Hazreti Osman-ı Zinnüreyn'in Hazreti Ümmü Gülsüm'le olan evliliğinden 5 yıl kadar geçmişti. Bu sefer de Ümmü Gülsüm rahatsızlanmış, geçen günlerin getireceği sıhhat müjdesi bir türlü gelmemişti. Ümmü Gülsüm'ün gülen o güzel yüzü artık gülmez olmuştu. Ve bir gün Hazreti Ümmü Gülsüm, Hazreti Hatice annemizle ablası Rukiye'ye kavuşmak üzere hayata veda etti. Ablasının yanında açılan cennet bahçesine teslim edilen aziz vücudunun üzeri örtülürken Hazreti Osman radıyallahu anh dayanılmaz acılar içindeydi. Rahmet Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu acıyla son derece üzgün ve mahzundu. Bütün teslimiyetine rağmen onun da baba yüreği dayanamamıştı bu acıya. Mübarek yüzlerinden yaşlar hiç dinmedi. Ey Ümmü Gülsüm, seni kaybettiğimiz için hepimiz derin bir hüzün içerisindeyiz, buyurdular.

sabrettiler, ağladılar, Allah'tan gelene teslim oldular. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kızımız daha olsaydı Osman'a onu da verirdik sözleriyle Hazreti Osman'a iltifat etmişlerdir.

Bir gün Medine-i Tahire'de havaların çok soğuk olması ve ticaret yolunun güvenli olmaması sebebiyle bütün mallarda sıkıntı başlamış. Ekonomik hayat felç olmuştu. Tabii ki o zaman kargo yok, nakliye şirketleri yok, kamyonlar, tırlar yok. Şehirler arası ve ülkeler arası ticaret sadece ticaret kervanlarıyla mümkün. Ama yol güvensiz ve hiç kimse cesaret edemiyor efendim bu yolda ticaret yapmaya.

Zaten aylardır yağmur da yağmamış. Para kazanacağım derken bütün malı ziyan etmek de var. İşte böyle bir zamanda rızkın onda dokuzu ticarettedir diyen ve ticarette cesaretli olanları öven sevgili peygamberimizin damadı çıkıyor yola. Ve aylar sonra belki de bugün 10 ya da 15 tır yükü denebilecek buğday yüklü bir kervanla dönüyor Medine'ye. 150 devenin taşıdığı kervanını Allah'ın lütfuyla başarıyla getiriyor Uhud dağı önlerine. O zaman bir adet var. Ticaret kervanının sahibi tüccar getirdiği bütün mallarını %6-%7 civarında kârla Medine girişinde satar ve herkes bu malları alarak dükkanlarında satışa koyarlar ve geçimler bu şekilde sağlanırdı. Ama bu sefer bir şey oluyor. Hayır diyor %7 kâr için Osman Asin Nureyn. Bu kâr çok azdır diyor. %10, %15 hatta %20 veriyorlar. Yine de vermiyor mallarını. Kıtlık zamanında herkes açken böyle yapılması uygun mudur diyorlar. Fırsattan istifade malını çok yüksek fiyata satmak istiyor düşüncesiyle kainatın serverine, Efendimiz'e şikayete gidiyorlar. Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Ebu Bekir Sıddık'la oturuyorlar o anda. Ve bu işte bir iş var, gidelim diyor. Ve gidiyorlar kervanın yanına. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, ben %100 kar veriyorum sana ey Osman. Bu karla bu malların hepsini bana satar mısın? Buyuruyorlar. Hayır diyor yine Hazreti Osman. Bu kar da çok az ey Allah'ın elçisi. Bu mallarımı bu kar ile de veremem. Herkes şaşkın sevgili dostlar. Bu tanıdıkları Osman olamaz. Yahudi'den kuyuyu satın alıp kendilerine sebildir diyen Osman bu olamaz. Hazreti Ömer Efendimiz biraz da hiddetli bir şekilde sen ne dediğini biliyor musun ey Osman diyor. Bugüne kadar Medine'de kim böyle bir kârla malını satabilmiş ki? Üstelik kim Allah Resulü'nden daha fazla kâr verebilir? Var diyor Hazreti Osman, var. Allah Resulü'nden daha fazla kâr veren var. Allah veriyor. 1'e 100, 1000'e 1000 veriyor Rabbim. Ben bütün bu mallarımın tamamını Allah'a sattım. Şimdi benim değildir, sebildir hepsi. Haydi herkes alsın ihtiyacını. Develerimin ise tamamı fakirlerindir. Onlara bağışlıyorum. Allah Resulü'nden daha fazla kâr veren var. Allah veriyor. 1'e 100, 1000'e 1000 veriyor Rabbim. Ben bütün bu mallarımın tamamını Allah'a sattım. Şimdi benim değildir, sebildir hepsi. Kainatın efendisinin gözyaşları mübarek sakallarını ıslatıyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık onu alnından öpüyor. İşte Hazreti Osman-ı Zinnureyn, işte kardeşlik anlayışı, işte İslam potasında eriyerek ruhi kıvama eren İslam insanının hali. Geçici menfaatler peşinde değil, ebedi saadeti kazanma yolundaki ahireti hedef alan infak şuuru işte budur muhterem dinleyiciler. Bu hadiseden sonra Medine'de ekonomi canlanmış, sıkıntılar bitmiş, Allah yağmur ve bereket vermiştir. Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu anh'in vefatından sonra halife seçilen ve 12 yıl halifelik yapan Hazreti Osman radıyallahu anh, edep, haya ve cömertlikte abide insan olduğu gibi hilm ve tevazuda da zirveydi. Gece kalkar, suyunu kendisi hazırlar, abdestini alırdı. Hizmetçisine emretseniz de suyunuzu o getirse diyenlere, hayır, gece onların istirahat zamanlarıdır, derdi. Fakir fukaraya bol bol yemek yedirir,

birileri çok ziyaret ederdi. Son derece halim, selim, buna mukabil çok cesur bir insandı. Hazreti Osman radıyallahu anh. Horasan, Hindistan, Kafkasya, Kıbrıs ve Kuzey Afrika'nın birçok yerleri onun zamanında İslam topraklarına katıldı. Onun zamanında İslam coğrafyası batıda İspanya'ya, doğuda bugün Afganistan sınırları içinde olan Kabil ve Belh şehirlerine kadar genişledi. En önemli hizmetlerinden birisi de Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın bir araya toplattığı Kur'an-ı Kerim'i 6 nüsha birden çoğaltmasıydı. Bu yüzden ona Naşirül Kur'an da denildi. Hazreti Osman radıyallahu anh, halifeliğe geçtikten sonra ilk 6 yıl tamamen Hazreti Ömer'in tavsiyelerine uymuş ve çok başarılı da olmuştu. Hattaboğlu Ömer son derece adil, sert ve hiç taviz vermeyen, en yakını bile olsa farklı bir muamele uygulamayan bir halifeydi. Vefatından önce bu konuda Hazreti Osman'ı uyarmıştı. Bu uyarıları hep dikkate aldı 3. halife. Fakat çok üstün ahlak sahibi Hazreti Osman, akrabalarına derin bir alakayla bağlıydı. Belki de onlara daha iyi sözünü geçirebileceğini ve ümmeti Müslümana çok daha iyi hizmet edileceğini düşünerek son yıllarda büyük makamlara Emevilerden olan kendi akrabalarını atadı. Bunların içinde elbette iktidar makamına meftun kişiler çıktı. Ve Hazreti Osman'ın misilsiz yumuşaklığı yüzünden bu kişiler Hazreti Ömer Efendimiz'den korktukları kadar Hazreti Osman'dan çekinmediler. Özellikle Müslüman olduğunda ona büyük eziyetler vermiş, amcası Hakem ve halife katipliğine getirdiği onun oğlu Mervan'ın bazı icraatları müminlerin emirini çok üzdü. Diğer taraftan İslam sancağı İstanbul surları önüne kadar gelmiş ve fethedilen yerlerde Müslümanların sayısı milyonları geçmişti. Müslümanların ilk defa bu kadar çoğalması ve her milletten insanların olması sebebiyle de karışıklıklar da baş göstermeye başladı maalesef. Münafıklar Müslümanların arasına fitne tohumları ekmeye başladılar. Bunların elebaşılığını da Yemenli bir Yahudi olan Abdullah bin Sebe yapıyordu. Mısır'da fitneci kişileri bir araya topladı, kurduğu bir teşkilatla cahil ve başıboş Mısır Kıptilerini dünyalık şeylerle kandırarak bir çapulcu alayı meydana getirdi. Bu çapulcular makam ve mevkilerden sadece kendilerinin istifade etmesini isteyen bu dünyaya düşkün münafıklar olarak tarihe geçtiler. Nihayet tepkiler o kadar fazlalaştı ki Hazreti Osman'ın akrabası olan Emevilerin icraatlarını bahane eden ve sayıları 1500'ü bulan bu asiler Medine'ye kadar geldiler. Ve hicretin 35. yılı 11 sene 11 ay 14 günlük halifelikten sonra Zilhicce'nin 17. perşembe günü Mısır, Küfe ve Basra taraflarından gelen 1500'e yakın kişi Hazreti Osman'ın hilafeti bırakmasını istiyorlar. İstekleri reddediliyor ve Hazreti Osman'ı kendi evinde muhasaraya alıyorlar. Hiç kimse bir şey yapamıyor. Medine'ye geldiğinde bir kuyu satın alıp bunu bütün Müslümanlara sebil hale getiren Resulullah'ın damadı susuz bırakılıyor efendim. Mescid-i Nebeviye'yi genişleten damadı Zinnureyn'in mescitte namaz kılmasına izin verilmiyor. Ebu Hureyre'nin "İzin ver ya halife, bunları askerle kıralım" teklifini Hazreti Osman şiddetle reddediyor. "Tek damla Müslüman kanı akıtmam" sözleriyle. Ve o gece, evet o gece sevgililer sevgilisini rüyasında görüyor. Kainatın efendisinin yanında Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ömerül Faruk da var. Allah Resulü şöyle buyuruyorlar: "Yarın hepimiz oruçluyuz ve seni iftara bekliyoruz ey Osman." İşte bu kısacık rüyayla artık

0: Rabbine kavuşma zamanının geldiğini anlıyor büyük halife. Ve ertesi gün, Zilhicce'nin 18. Cuma günü, 83 yaşına gelmiş Resulullah'ın halifesi de oruçludur bugün. Rahlesine eğilmiş Kur'an okumaktadır. İçeriye giriyorlar ve şehit ediliyor orada acımasız bıçak darbeleriyle. Cömert halife Medine'ye gidenlerin ziyaret ettiği Baki mezarlığındadır. O artık kendisine en çok kârı veren, çok sevdiği Rabbine, canından çok sevdiği sevgililer sevgilisine, çok sevdiği dostları Ebu Bekir Sıddık ile Ömerül Faruk'a, Rukiye'sine, Ümmü Gülsüm'e ve küçük yaşta kaybettiği oğlu Abdullah'a kavuşmuştur. Onun şehit edildiği gün, İslam tarihinin en acı günlerinden birisidir muhterem dinleyiciler. Bu yüzden Yemüttar adı verilmiştir bugüne. O şehadet şerbetini içerken dahi ümmeti düşünüyor ve şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed arasındaki tefrikayı kaldır ve kendilerini birleştir. Allah rahmet eylesin. Rabbim aynı acıları yaşadığımız bu asırda onun bu duasının tahakkukunu, edep ve hayasını, cömertlik ve tevazunu bizlere de nasip etsin. Onu hepimize şefaatçi kılsın inşallah. Amin. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde, Osman dünyada ve ahirette dostumdur buyuruyorlar. Rabbim bizleri de onlara dost eylesin. Günleriniz sağlık ve sevgiyle dolsun. İçinizdeki bütün sevgiler hepinizi gerçek ve ebedi olan asıl sevgiye götürsün. Ahiretinizi hedef alan infak şuuruyla ebedi saadeti kazanma yolundaki gayretleriniz hayatınızı mutluluk, saadet ve güzelliklerle kuşatsın. Özlemlerinizin vuslata dönüşmesi niyazıyla hepinizi çok cömert ve sonsuz kerem sahibi El-Kerim olan Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.
1: İzler. Duran Şahin.